0: İnek olmak zorundaydı. Bir köpek ya da 10.000 kilo olmayan bir şey olmaz.
1: Hadi yardım edebilirsin
0: burada
1: dostum.
0: Burada bütün işi ben yapıyorum.
1: İt hadi.
0: Jason ayağıma bastı.
1: Hadi kendine gel sen de hadi.

0: Bir meme mi vardı?
1: Evet.
0: Evet, o bir meme değil ama dostum.
1: Ben de o garipti diyecektim. Çünkü büyüktü ve iki elimi kullandım. Onu
0: sus hiç... ve bunu bir daha hiç konuşmayalım, olur mu?
1: O harika olur.
2: Polis! Polisler geliyor.
0: Bir çek. Saklan.

özgür bir keyif. Evet. Lanet olsun. Tamam. Hadi bakalım. Evet.

0: 3 hafta sonra.
1: Birbirimizi asla anlayamayacağımızı düşünüyorum. Tam yapılacak en aptalca şeyi yaptığını düşündüğümde... ...daha da aptalca bir şey bulup yapıyorsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten bu ukala olacak zaman değil. Arkadaşlarını gammazlamamanın nasilce olduğunu düşünüyorsun.
2: Yalnız yaptım. Bir keyke bir bağım var.
1: Evet, bu komik. Ne komik değil biliyor musun? Bu senin sezonun olacaktı. Oyuncu avcıları her maça geliyor. Kendi biletini yazabilirdin. Şimdi hepsi gitti. Şimdi yılın geri kalanında her pazar buraya geleceksin. Sadece mezun olabilmek için. Bütün o garip tipler ve suçlularla birlikte.
2: Evet. Dediğin gibi birbirimizi hiç anlayamayacağız.
3: Maçın bitmesine bir oyun kaldı. Angel Grove başarabilecek mi? 5 sayı gerideler. Jason Scott oyun kurucu pozisyonunda. İşte top geliyor. Top tutucu Marty Brown açık gibi görünüyor. Pas için hazırlanıyor. Jason Scott şimdi... Hayır, pas vermiyor. Ne kötü bir fake. O topa koşuyor. O şimdi 20'de, 15'te, 10'da. Jason Scott başarıyor. Touchdown! Jason Scott takıma tek başına şampiyonluğu getiriyor.

0: Sadece kızarak.
1: Çok komik.
2: Hey, doğru odada olduğuna emin misin?
3: Ne, iyi sert çocuk.
4: Bak, burada duracak. Bu burada duracak. Asıl renkler... Üzgünüm. Dur, sana yardım edeyim. Sen bir ucubesin, biliyor musun? Haftalardır bunlarla oynamanı izliyorum. Sen deli misin?
5: Hayır.
4: Ha? Ya ekstra bir tane varsa?
3: Ucube.
4: Neden bir şey yapmıyorsun? Beni neden durdurmuyorsun, ha? Beni durduracak mısın?
3: Hey!
6: Kaç yaşındasın sen, 5 mi? Merhaba, ben Jason. Buraya ilk defa geldim. Heyecan verici. Ve sen de ceza sınıfının kabadayısı olmalısın.
4: Bana tokat mı attın?
6: Evet. Garip, öyle değil mi? Görünüşe göre hayatımın geri kalanında her gün burada olacağım ve eminim sen de öyle olacaksın. Bir anlaşma yapalım. Benim ya da onun yakınına oturma ve iyi olalım.
7: Tamam. Onaylı ev ödevi ya da daha iyi seçimler kitabı üstünde çalışma.
1: Tuvalete gitmem
7: lazım. Bunlar da dışarıda ve hazır olmalı. Tamam. Ve günaydın.

0: Mesajını aldım ve nerede bunlar dedim.
1: Yani her cumartesi antrenman yerine buraya geliyorsun.
2: Aman Tanrım, bu berbat olmalı.
0: Öyle.
1: O zaman Taya benim fotoğrafımı göndermemeliydin.
0: Tam olarak öyle olmadı. O bir yalancı.
2: Yumruk atıp dişini çıkarttın.
0: Yerine taktılar.
1: Köprünün altından çok su geçti. Hadi devam edelim.
0: Tanrı'ya şükür.
1: Biz devam ediyoruz. Sensiz.
2: Seni kesiyoruz. Gerçek anlamda. İstersen amigo kız antrenmanına gelebilirsin ama ben gelmezdim.

0: Aman tanrım, sen ne yaptın?
1: Kimberly, saçına ne yaptın?
0: Saçını mı kestin?
2: Hey, hey, kapı. Hey, o şey için sağ ol.
3: Bir şey değil, onun gibileri sevmem.
2: Evet. Bir ara takılmalıyız ha? Zorunda değiliz elbette. Ama bence bu akşam takılabiliriz.
3: Adın neydi senin?
2: Billy. Billy Cranston. Ya da William Cranston. Tamam. Çocuklar bana üçüncü sınıf şakası olarak Cranston derlerdi. Billy Cranston'un poposunda tonlarca krem var ki yok. Ama insanın poposunda tonlarca krem olması imkansız. Hayır affedersin, onu söylemeliydim.
3: Tamam Billy, seninle gerçekten takılırım ama her akşam Angel Grove Şerif Departmanı ile bir randevum var. Yani üzgünüm.
2: Dur, hayır gitme. Hey tamam. Gerçekten takılmamızı beklemiyordum. Doğrusu bu akşam bir yere gitmem gerekiyor ve sen bana yardım edebilirsin.
3: Billy bak, seni duydum ama söylediğim gibi ev hapsindeyim. O konuda bir şey yapamam, üzgünüm.
2: Peki ben onu hallederim. Simi kandırmayı biliyorum, bende aletler var.
3: 7'den önce evde olmam gerekiyor.
2: Tamam, 7'den önce benim evime gelirsen onu hallederim. Ayrıca bir arabam ya da bir arabaya erişimim. Bana yardım etmeye karar verirsen arabayı birkaç saat alabilirsin.
3: Angel Grove'un altın çocuğu.
4: Hadi gel tatlım, gidelim. Ona çok sert davranma. Kasabada dolaştığı zaman nasıl hissettiğini
5: zannediyorsun? Kasabada dolaştığım zaman sence ben nasıl hissediyorum ha?
4: Bunu bu akşam yapmayalım.
5: Plan nedir ha? O ileride ne yapacak? Çok daha fazlası olabilirdi.
6: Oh tanrım, Jason Scott.
3: Billy?
2: Evet.
3: Billy?
2: Evet.
3: Saat 6.
2: 56 biliyorum, 4 dakikan var, şuraya otur.
3: Tüm bunlar da ne böyle?
2: Babamla bulduğum objeler çoğu onun.
3: Hey,
2: kafes nerede? Kafes nerede? Tamam, işte burada. Ayağın içine koy, hadi.
3: Nedir bu?
2: Bu bir Faraday kafesi. Şanslıysak cep telefonu sinyalini durdurmalı.
3: Bu 3 dakika uyarısı, hadi dostum. Eğer sinyal giderse
2: babam
3: ben...
2: Babam öleli 7 sene... 4 ay ve 2 gün oldum. Evet, 2 gün.
3: Tamam.
2: Çok uzun bir zaman. O eskiden madende çalışırdı.
3: Billy, bunun için gerçekten hiç zaman...
2: Hala 4-4-5-5 oldu,
3: evet,
2: ortam oturuyorsun.
3: Evet, öyle.
2: Harika ev.
3: Tamam.
2: Yani, evet, babam demiştim. Eskiden gidip objeler bulurduk. Bazıları çok çok eski.
3: Billy, başım derde girecek.
2: Neredeyse o Amerikan koleksiyonculuğu
3: Billy,
2: programı gibi.
3: Billy, sinyal ötmeye başlayacak.
2: Bizim de televizyon programı olmalıydı. O çok çılgınca
3: olurdu. Ne yapıyorsun sen?
2: Ay, nefis bir şey olurdu.
3: Hadi ama dostum, ciddiyim. Falan. O şimdi... Billy, hadi!
2: Ne? Ha?

0: Teşekkür ederim. Bana dokunmayı keser misin?
1: Gerçekten gelmen çok güzel.
2: Evet, bana vereceksin değil mi?
1: Ödünç vereceğim ama evet.
2: Ne kadar var?
1: Sadece 44 dakika 52 saniye.
2: Tamam.
1: Bana yardım ettiğin için sağ ol.
2: Bir şey değil Billy. Tamam. Burası altın madeninin girişi ve tabelada açıkça yazan da...
1: Devam et.
2: Peki.
1: Güzel bir şey bulursak yarısı sende kalabilir. Bu kuralı babamla ben koyduk.
2: Teşekkür ederim Billy.
1: Bütün burayı patlatacaklar. Bir hafta sonra gitmiş olacağım.
2: Billy, dürüst olabilir miyim? Anlaşma şöyleydi. Seni bir yere bırakacağım ve birkaç saatliğine Van'ı alacağım. Bu çok garip. Birbirimizi hiç tanımıyoruz bile. Burada ne yaptığımızı bilmiyorum. Ve görünüşe göre...
1: Dur, sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Bende otizm var.
2: O bir çeşit idman programı mı? Taibo gibi mi?
1: Hayır. O bir teşhis, affedersin.
2: Biliyorum. O bir şakaydı. Espri yaptım.
1: Bak, olay da o zaten. Şakaları anlamıyorum. Benim seninki gibi çalışmıyor.
2: Evet. Onu iyi bir şey olarak düşün.
1: Esprileri ya da alaycı sözleri anlayamıyorum ama...
2: Tamam.
1: Ama bir şeyleri hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum.
2: Tamam Billy. Billy, seni durdurayım.
1: Tamam.
2: Bak, bana bunları anlatmana gerek yok. Sorun yok.
1: Tamam. Neredeyse geldik ki. O iyi haber. Yani yedek fenerimi al çünkü geri döndüğümüzde karanlık olacak.
2: Hoşça kal Billy.
1: Tamam.

0: Olamaz.
1: Merhaba. Merhaba. Hey!
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Kimberly! Kimberly!
0: Tamam, tamam.
2: İsmimi söylediğini duymak çok garip.
1: Ne dedin sen?
2: İsmimi söylediğini duymak garip. Birbirimizi tanıyormuş gibi.
1: Biz birbirimizi tanıyoruz.
2: Kim olduğumuzu biliyoruz ama aslında birbirimizi tanımıyoruz.
1: Eskiden Ty Fleming'le çıktığını biliyorum.
2: O zaman yumruk atıp dişini çıkarttığımı biliyorsun.
1: Yerine taktıklarını biliyorum.
0: Baba, umarım izliyorsundur. Benimle gurur duyacaksın.
3: Baba, söylemeyi unuttum. Bana annemin izni olmadan aldım. Sana söylüyorum. Yani bence tamamdır. Her neyse, odaklanmam gerek. Tamam.
2: Peki burada ne arıyorsun? Beni mi takip ettin?
1: Ben Billy'yi getirdim.
2: Billy Cranston. Garip. Ama onu burada daha önce de gördüm. Evim dağın diğer tarafında. Bazen buralarda yürürüm, kafamı boşaltırım. Angel Grove'a bakıp düşünürüm. Küçük, saçma bir kasaba bana nasıl bu kadar derdi olabilir diye. Sana komik mi geldi?
1: Hayır, sadece ben de öyle düşünüyorum.
2: Evet, Jason Scott, yıldız oyun kurucu, çarpar ve yanar. Kariyerini yok eder, sezonumuzu yok eder. Buster Tigers.
1: Evet, şimdi kasabada geziyorum ve herkes bana köpeklerini ezmişim gibi bakıyor.
2: Peki neden gitmiyorsun? Sadece git, ben buradan gidebilirim.
1: Nereye?
2: Herhangi bir yere.

0: O zaman gidelim. Ne?
1: Sen asla yapmaz.
0: Hadi dene.
1: Ha, sen ve ben. Bir araban var mı?
0: Bir vanım var.
1: Oo, çok ürkütücü.
0: O tip bir van değil o.
1: Bütün vanlar o tip vandır.
0: Hadi gidelim.
1: Bana meydan mı okuyorsun? Çünkü giderim.
0: Tamam. Baba. Hazır ol. Bu çalışmadı.
2: Ya! Ha! Ha! Bu gerçekten mi?
1: Koş! Ha!
2: Başınla.
0: Hadi.
2: Ne yapıyorsun dostum?
0: Birkaç yıldır burada kazı yapıyorum. Sakin ol. Tamam, şimdi çözeriz sorunu.
2: Onu burada daha önce gördüm.
0: Merhaba Jason.
2: Dostum, burada dolaşıp bir yerleri patlatamazsın, tamam mı?
0: Biraz daha derin kazmaya çalışıyordum. Belki çok derine kazdım.
2: Bir bağırman gerekmiyor. Seni duyuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
3: Hey!
0: Tamam. Sakin.
3: Siz yakalanma peşinde falan mısınız? Burası yasak bölge.
2: Aha, gerçekten mi Einstein? Yasak mı? Deli kayaların üstünde durup karate çocuk hareketleri yapmamız gibi mi? Evet.
0: Aa, çocuklar.
2: Seni gördüm.
3: Evet, ya da eski trenlerde kamp yapmak. Ben de seni görüyorum dostum.
0: Ya çocuklar.
3: Bu akşam çok fazla güvenlik var.
1: Kız kim?
0: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim onu. Ay. İyi misin?
3: Evet, iyiyim.
0: Vay canına. Nedir o?

0: Hiç böyle bir cam görmemiştim.
1: Aman Tanrım.
2: Nedir bu? Nedir bu?
1: İçinde bir şey var.
2: Hey. Çekilin. Ha, tamam, dikkat edin. Çekilin, dikkat edin.
3: Ne yapıyorsun sen?
2: Dur, hayır, hayır. Sakin
1: ol. Değil misin?
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Ha, evet.
0: Babam doğru yerleri hep bilirdi.
2: Daha fazlası olmalı. Hadi alalım.
3: Ama devamlı vurman gerekmiyor.
0: Nedir bu?
2: Nedir o?
0: Ne? Hayır, hayır, hayır. Hayır,
3: onu kırma. Hayır, kırma,
2: hayır, hayır.
3: Onu kırma.
0: Tamam. Onu kırdım. Tamam.
2: Vay be. Ne o?
1: Aman Tanrım. Nedir o?
2: Hey bak, bunları bulduk. Eğer para ederlerse...
3: Hayır, onları Billy buldu. Sakin ol.
2: Sakin
1: çocuklar,
2: ol.
1: Çocuklar sesi duydunuz mu?
2: Maden güvenliği. Hoşça kalın.
1: Biri onlara haber vermiş olmalı. Durun, ben verdim.
2: Billy!
0: Dur biraz.
2: Koş!
0: Tamam, tamam.
2: Billy, sadece şuraya... Hadi! Hadi Billy gidelim çabuk, acele et biraz.
0: Geliyorum.
2: Şaka mı yapıyorsun sen? Jason.
0: Ne yap?
2: Kapıyı açman lazım.
0: Kapıyı aç.
2: Ya, tamam tamam, hadi gel içeri çabuk.
0: Ne yapıyorsun? Onları gördün mü? Aşağıdaki yoldalar mı?
2: Bakacağız.
0: Tamam peki ya diğerleri, onları bırakacak mısın?
2: Sıkı tutun.
0: Hey. Jason. Annem beni öldürecek.
2: Lanet olsun. Emniyet kemerini tak çabuk.
0: Emniyet kemeri takılmış. Jason bir ölecek.
2: İşte oradalar.
0: Tamam peki.
2: Yukarı doğru hadi.
0: Al onları.
2: Tamam sen kullan.
0: Hayır ben
2: tamam, kullanamam. Tamam öyleyse kullanma. Ben onları içeri çekerim.
0: Gerçekten hadi. Kullanamam. Tamam.
2: Dur.
0: Ayağını çek.
2: Tamam lan.
0: Dur kapı açıldı yazıyor.
2: Açık olduğu için biri.
0: Hey.
2: Bas.
0: Tamam.
2: İşte oradalar. Tamam. Onlara yaklaş. İçeri gel çabuk. Hadi.
0: Tuttum.
2: Tamam tuttum.
1: Girdim.
0: Peki ya diğer adam?

0: Sadece bas.
1: Bas bas.
2: Hadi. Hadi.
0: Aşağı doğru inelim, ışıkların olduğu yere.
3: Sen sürmek ister misin?
0: Devam et Billy, neredeyse
1: çocuklar,
0: geldik.
1: Çocuklar, bir tren var.
3: Sorun yok.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
3: Hey! Hey, ne yapmamı istiyorsun? Hey!
0: Sen devam et, ben onu içeri çekeyim.
3: Tamam.
0: Oh! Sen deli misin?
3: Evet, öyle.
0: Bak.
1: Hey, o yetişiyor.
0: Gördün mü? Hezebin geçit var. Oradan çıkacağız Billy. Tamamsın.
1: Umarım tamamdır.
2: Kesinlikle tamam değil.
3: Tamam. Tamamım.

0: Fırtına döndü, kötüleşti. Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim buradan. Hadi çabuk olun. İskele. Daha çekin. Hadi çocuklar çekil hadi. Biraz daha sancak tarafına dikkat. Hadi bakalım. Çabuk olun diyorum size. Ne oluyor hadi.
1: Bu da ne böyle?
0: Geri çekilin.

Blah!

0: versene.
1: Tamam, sorun değil.
0: Ah, beni çalıştırır mısın?
1: Şu an matematikle uğraşacağım ha. Çıkışta mısın mı? Hadi.
0: Aa, harika.
1: Ödevleri yaptın mı?
0: Ah, izlemeye gelebilir miyim? Olur.
2: Koruman nerede?
0: Tamam.
3: Ne yapıyorsun?
2: Sessizce bileğini kıracağım seni küçük sersem.
1: Gördün mü? Hadi gel.
0: Evet.
1: Hayır, o da sen nefret ediyorum. Girmeyeyim.
0: Ben inanamıyorum.
1: Hayır, girmeyeyim.
0: Merhaba.
1: Hadi.
0: Tamam.
3: Hayır.
1: Tamam.
4: Şuna bak, Billy. Çoğutmalısı kötü yere serdi. Vay canına Billy. Bu çok iyi.
0: Merhaba Billy.
3: Merhaba.
1: Hadi.
3: Gel.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Hadi. Çocuk.
3: Ben mi deliyim yoksa bu mu deli?
0: Bu deli.
3: Bize bir tren çarptı ve burada duruyoruz. Bu nasıl olabilir sence?
5: Madenden eve geldiğimi hiç hatırlamıyorum.
1: Hayır, o kadar sürmez.
5: Dün bütün gün uyudum.
3: Billy'i bulmamız gerekiyor.
6: Bir sorun falan çıkartmaya çalış.

0: düşmüyordum. Ona şöyle dedim. Hey dostum, ben şiddetten yana değilim. Ama saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum.
1: Evet.
2: Bu keriz yere serildi.
0: Yere serildi. Ben o kelimeyi Melih. Söyleyemem. Merhaba Kimberly. Kimberly Hart.
3: Konuşmamız lazım.
4: Nasıl? Ne? O Kimberly Hart'ı ne zamandır tanıyor?
2: Çok sıkı.
1: Saçlar güzel.
5: Evet, kesinlikle.
3: Bil, bana bak.
5: Evet, biliyorum.
3: Kendini garip hissediyor musun?
0: Normalden daha garip gibi mi?
3: Evet, daha farklı.
4: Dinle. Orada bir şey olduğunu biliyoruz. Ben aynı değilim.
0: Ben de. Güçlüyüm.
3: Ne kadar güçlü?
0: Deli gibi güçlü.
3: Oraya geri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
5: Tamam.
4: Evet. Tezgah kaynıyor.
5: Geri çekil.
4: Bugün geri gidiyoruz.
3: Evet.
6: Her yerim battı.
5: Bu da ne böyle?
7: Yukarı gel. Kadın aşağıda.
8: Kadın olduğuna emin misin?
7: Çok güzel bir kadın değil. Gel kendine bak.
8: Bu koku... bu çok yoğun.
7: Bence bunu not almadısın. Tonlarca ölü balık depolayan eski bir balıkçı teknesinin içinde koku. O çok iyi değildir değil mi? Garip değil mi? Bize ihtiyacın var mı?
8: Hayır.
7: Tamam, çünkü uyumam gerekir. İşim bitince kilitli. Buzdolabında içecek bir şeyler var.
8: Aman tanrım. Ekip 3, ben Maynon. Bir ceset var, ölü bir kadın.
1: Kaza nasıl olmuş?
9: Maynon gece 3 sularında. Araç terk edilmişti. Bir şey bulabildiniz mi?
3: Devam edelim. Çocuklar bakın. Bakın yine o çocuk.
10: İlginç bir şey buldun mu?
11: Bulursam benimdir.
1: Neden buradasın biliyoruz.
11: Öyle mi? Hayatta olduğunuz için şaşırarak uyandınız ve bir evin üstünden mi atladınız?
10: Evet. Gibi şey. Hayır. Bak Melih. Biz farklıyız, tamam mı? Her şey farklı.
1: Sen Zack'sin değil mi?
11: Evet.
10: Hala Angel Grove'a gidiyor musun?
11: Bazen. Diğer kız da buradaydı bir saat kadar önce.
10: Anne? Hey, şuradaki kızdan mı bahsediyorsun?
12: Hey! Aşağı gel! Bunu birlikte çözmeliyiz.
3: Vay canına.
11: Ya boş ver bunu.
1: Tamam, bırak beni.
0: Gerçekten çok hızlı tırmandı.
12: Yo, hayır!
1: Hadi yetiş. Dur. Hadi konuş benimle. Sende bir sikke var ve bizde de var. Bunu konuşmamız gerek. Yani onun o...
10: Vay canına.
3: Senin sorunun ne?
11: Sen delisin. Ama ben de öyleyim.
1: Hey Zack, bekle.
11: Hayır, hallederim.
1: Dur.
10: Hayır, hallederim.
12: Ne yapıyorsun? Dur.
11: Onu tuttum.
1: Bırak beni.
11: Hadi atlayın.
1: Hadi gidelim. Atla benimle.
0: Hayır. Atlamayın.
1: Tamam. Hadi.
0: Atlamayın.
12: Ben onu atlayacağım ve sonra sen atlayacaksın, tamam mı?
1: Evet.
12: Çok basit.
0: Hayır. Yapma. Jason, bu o kadar basit değil.
1: İyi misin?
0: Evet. Sorun yok.
12: Halledersin Billy. Hayır edemem. Bu eğlenceli.
10: Bu çok uzun bir atlayış.
11: Hadi ya. Benim
12: hepimiz atladık hadi.
1: Evet bir şey olmayacak söz veriyorum. Hadi atla.
12: Hadi bile atla.
0: Bu uçur muhtemelen 30 metreden fazla. Yani ölüm kaçınmaz. Tamam. Ölürsen biri ne olacak? Atladım. Ama anne yalnız kalacak. Ama sorun değil. O başka birini bulabilir. Ama yapamaz çünkü sen anneni seviyorsun ya aslında.
1: Korkuyor.
4: Hayır buraya gelecek. O iyi.
12: Hadi.
0: Tamam.
12: Atlayışını gözünde canlandır ve sonra atla.
1: Hadi yapabilirsin hadi.
12: Vay canına. Bili yavaş. Başardım.
4: İyi misin?
1: İyi misin? Yok.
4: Hadi hadi tamam, yukarı tırman.
0: Başardım.
4: Gel tırman.
0: Başardım.
4: Hadi Bili başardın. Gördün mü bak.
1: Demiştim bak.
4: Evet. Başardın. Aferin sana.
10: Bili değil mi? Evet.
4: Bili.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
4: Bili. Bili. Bili.
11: O çocuğu öldürdük mü?
1: Ne yapacağız şimdi?
4: Yo yo yo yo.
10: Hey çocuklar aşağı gelmelisiniz. Su var. Bunu görmeniz gerek.
1: O iyi.
11: Sen tamam. Tamam. Aşağıda görüşürüz. O deli kızı da getirin.
4: Hadi çocuklar gidelim.
1: Hey. Soyundan bir yudum alabilir miyim? Ölüyorum.
6: Tamam. Ama
1: şey, teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim.
6: Özür niçin?
1: Aa!

0: Evet, kulübe hoş geldiniz. Ne haber deli kız? Bunu tekrar yapmalıyız. Şükürler olsun. Şuna bak.
1: Harika. Hey çocuklar, çocuklar.
0: Ne?
1: Bakın nasıl parlıyoruz.
2: Güzel.
0: Evet.
1: Bunu sevdim.
0: Ben maviyim. En sevdiğim renk değil ama olsun.
2: Ben siyahım.
0: Ne?
2: Evet öyleyim.
0: Hayır değilsin. Hey çocuklar. Aşağıda bir şey var. Beni izleyin.

0: Neredeyiz?
1: Jason, ben kayıyorum. Ne haber?
2: Yine mi?
1: Evet, bu olağanüstü. Bu daha da iyi olmaya başladı.
2: Bunu hissettiniz mi?
0: Burada bir şey var.
2: Duvarlar sallanıyor.
0: Gelin hadi.
1: Bu imkansız.

0: Bu milyonlarca senedir burada olmalı. Yani bakın, etrafında kaya oluşmuş.
1: Burasını sevmedim.
2: Hey çocuklar. Şuna bakın.
1: Tamam.
2: Tamam. Tamam. Aman.
3: Ne? Sence burada uzaylılar mı var?
2: Sessiz ol Zek.
1: Burası çok soğuk.
0: Jason, bu gerçek mi? Gerçekten bir uzay gemisinin içinde miyiz?
2: Galiba. Sadece nefes al, tamam mı?
0: Tamam.
1: Hey.
0: Tamam.
1: Yeterince gördük değil mi? Şimdi gidelim mi?
2: Ne?
3: Ünlü olacağız.
1: Senin sorunun
2: siz,
1: ne?
2: Siz. Burada bir şey var. Vay canına.
0: Hey.
2: Neydi o? Gelin.
0: Neler oluyor? Merdivenler.
1: Aman tanrım. Tanrım. Çıkış yolu kapandı.
0: Hadi gidelim bu taraftan çabuk. Koşuyorum.
1: Koşun.

0: Hadi, hadi.
1: Dede, geliyorum.
2: Sen gerçeksin.
1: Dur, bırak o.
0: Seni öldüreceğiz.
2: Öldürmek mi? Nasıl?
3: Biz 5 kişiyiz.
2: Evet biliyorum. Sizi bekliyordum. Dur, diğer çocuk nerede? 1, 2, 3, 4. Ah, işte orada. Ah. Hepiniz.
1: Yer altında gömülü bir uzay gemisinde ne kadar zamandır bekliyorsun?
2: Bugün günlerden ne? Pazartesi evet. Mi? O zaman 65 milyon yıldır. Ah, çok yalnızdım. Hepiniz çok genç görünüyorsunuz.
1: Bunun sikkelerle bir ilgisi var mı?
2: Evet, evet sikkeler. Farklı renkler, farklı çocuklar. Burada olduğunuz için çok heyecanlıyım. Arkanızı dönün. Hadi.
0: Olamaz.
2: İlerleyin. Sanırım bu işe yarayacak. 1, 2, 3, 4, 5... Farklı renkler.
3: Çocuklar buradan çıkmaya konsantre olalım. Birlikte kalın ve bir şansını bulduğumuzda...
4: Deli gibi koşalım.
1: Tamam, ya bir şansını bulamazsak?
5: O zaman onu öldürürüz.
2: Acıtmamalı ama göreceğiz. Lütfen ayak izlerine basın.
1: Hayır, bunu yapmayacağız. Hey, bir soru. Sen nesin?
2: Ben Alfa 5. Bir Alformic Lorcaid Persona Android. Ne?
1: Bir Alfa 5 olduğunu
5: söylüyorum. Evet, biliyorum.
2: Ben konuşan bir robotum. Bana güvenebilirsiniz.
1: Bir...

0: Ne olacak ki?
1: Tamam.
2: Neden devamlı birbirinize bakıyorsunuz? Bu bir insan özelliği mi? Çok ilginç.

0: Gordon, prendimos em Huerta.
1: Duar, não caste.
0: Tu traz, portanto, caste.
2: Tamam, tamam.
0: Delor, bir friend asked for guns please.
2: Hadi, hadi gidelim buradan çabuk. Hadi, biri gidiyoruz çabuk. Hadi. Çabuk koşun, koşun.
0: Gitor, please be like king of the
2: guns. Koşun, koşun, koşun.
1: Du ah, sie achum, ast.
3: Buraya gelin lütfen.
4: Seçeneğimiz var mı?
2: Hiç sanmıyorum.
0: Tana Thinai, Shinat Wutantach English. Tiax Portans, Gwintan Brucano.
3: Bakın, bu Zordon.
2: Ne?
3: Zordon, kim olduğunu bilmiyorlar. Gelin, gelin.
5: Bunlar onlar mı? Çok küçükler.
3: Komik, ben de aslında aynısını söylemiştim.
5: Yani evrenin kaderinin bu çocukların elinde olduğunu mu söylüyorsun?
2: Evren mi? Orası büyük
3: Hayır.
2: bir yer.
3: Onlar ergen. Çocuklukla yetişkinlik arasında. Açıklaması gerçekten zor bir şey. Bence...
5: Sikkeleri gösterin. Dönüşme sistemi asla hata yapmaz. Güç sikkeleri gemiye bunlarla döndüyse...
3: Ergenler!
5: Bu ergenlerle... O zaman bu ergenler Power Rangers.
3: Power Rangers!
4: Ne?
2: Tamam, bir soru sorayım. Merhaba, kestiğim için üzgünüm. Az önce Power Rangers mı dedin acaba?
5: Evet, evet. Siz Power Rangers'ınız. Başka soru var mı?
2: Hayır, bence tamamdır.
5: Güzel.
6: Bir sorum var. Merhaba, nasılsın? Tamam, benim adım Billy. Billy Cranston. Çocuklar eskiden bana Billy Crampton der.
2: Billy! Dur, affedersin.
6: Bu küredeki görüntüler Power Rangers tarihini anlatıyor. Görünüşe göre Power Rangers yaşamı koruyan bir ekipmiş ve yaşam parlak bir ışık. Ya da bir parça ışık değil
5: evet,
6: mi?
5: Evet, çok iyi bil. Onun adı Zeo Kristal.
3: Bu kısmı çok seviyorum.
5: Ve
3: çok güzel.
5: Evrende yaşam olan her gezegenin içinde o kristalden bir parça gömülüdür.
3: 65 milyon yıl önce Zordon'un ekibi şimdi Angel Grove olan bu yerde kristali savunurken öldü.
5: Sikkeler siz beşinizi seçti.
3: Evet,
5: şimdi Zeo kristalini ve dünyadaki yaşamı korumalısınız.
2: Çünkü biz Power Rangers'ız.
3: Akıllı.
4: Affedersin ha. Bu bir çeşit şaka mı? Isak çamaşırım sıkıştı. Çoraplarım sırasıklan. Burada şıpır şıpır dolaşıyoruz. Bir duvara konuşuyoruz yani.

0: Kaz. Kaz Goldar.
1: Efendim, yüksek kalp atışları saklıyorum. Onlar çok korktu.
2: Ama anlamıyorum. Bize neden o kabusu gösterdin?
1: O bir kabus değil. O gelecek.
3: O gerçek miydi?
0: Öyle gibiydi.
2: Ve o kadın kimdi?
1: Onun adı Rita Repulsa. O Goldar'ı yaratacak. O büyük bir canavar. Kristali dünyadan çıkartacak ve gezegeninizdeki bütün yaşam ölecek. Kristalle Rita'nın dünyaları yaratıp yok etme gücü olacak.
0: Dur tahmin edeyim. Bizim o kadını öldürmemizi istiyorsun Rita.
1: Ay ay ay Rita. O durdurulmalı.
3: O ne zaman geliyor?
1: O zaten burada. Tahminime göre 11 ayımız var. Affedersin gün. Gün. 11 gün.
0: Biz Power Rangers'sak ve bu bizim gemimizse o benim için açılır mı?
1: Evet tabii.
0: Hadi gidelim.
2: Hey ne yapıyorsunuz? Hayır hayır hayır geri gelin. Hayır. Hayır lütfen.
1: Jason, benim Ranger ekibim Kristal'i Rita'dan korurken öldü. O yüzden bu duvardayım.
2: Adımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü bu sensin Jason Scott.

0: dersin. Sen Kırmızı Ranger'sın. Rita da bir Ranger'dı ve arkadaşım. Ama o bize ihanet etti. Daha çok güç istedi. Yolunu kaybetti. O şimdi tam bir şeytan. Onları geri getirmelisin, bütün Ranger'ları. Ekibini Rita'yı durdurmak için eğitmelisin. Yoksa onun kristali bulacak gücü olur.
1: Tamam. Ben gidiyorum. Ve sadece kendi adıma konuşuyorum.
0: Hayır,
1: ki şunu...
0: Hepsinin adına konuşuyorsun. Çok derininde söylediğimin doğru olduğunu biliyorsun. Sen bunun için doğdun.
1: Hepiniz beklemişsiniz. Hatta sen bile. Sen tam olarak kimsin?
2: Gerçekten mi? Şimdi kim olduğumu mu soruyorsun?
1: Bak, onun adı Didi.
2: Trini.
3: O okulda yeni. Bir ay önce transfer oldu. Beraber İngilizce dersine girdik.
2: Bir senedir uzun süredir Angel Grove'dayım. Beraber biyolojiye girdik. İyi konuşma.
1: Dur, dinle. Hiçbirimiz birbirimizi gerçekten tanımıyoruz, tamam mı? Ama bir şekilde aynı zamanda aynı yerdeydik. Billy o sikkeleri bulduğunda...
4: Dur. Bir soru sorabilir miyim? Biz gerçekten süper kahraman mıyız? Demir adam ya da örümcek adam gibi mi? Çünkü beni bir örümcek ısırmış gibi hissediyorum ama çok iyi hissediyorum.
1: Bak dostum,
4: öyle.
1: Güven bana. Sen bir süper kahraman değilsin.
2: Neden bizimle patron gibi konuşuyorsun dostum?
3: O Rita şeyleri gerçek olabilir mi? Herhangi biri doğru olabilir mi?
1: Bilmiyorum. Ama bizdeki terslik ne ve bize ne oldu, onların cevabının nerede olduğunu biliyorum. Burada.
3: Peki ne diyorsun?
1: Bence geri gelmeliyiz. Sizi buraya gelmeye zorlayamam. Ama yarın saat 4'te ben burada olacağım.
4: Ya Jason, biz de... Bu mantıklı. Bilmiyorum.
2: Evet.
4: Onu ilk başta ben neden düşünmedim ki?

0: 今天回来太晚了，你还弄出那么多动静来，小心点儿。来来，后面坐下。知道你回来，我就很高兴。你还在去上学对吧？嗯，Zack，你没有回答我。我知道，吃药好吗？
1: Bugün neredeydin? Arkadaşlarınla mıydın? Hiç arkadaşın var mı?
2: Problem de bu. Çok... Daha birincisine cevap vermeden ona 4 tane soru
1: Çünkü
2: soruyorsun.
1: Çünkü burada bir hayalet gibi. İletişim kurmaya başlamalı. Bir şey
2: June.
1: Söyle. Hadi ama. Konuş sadece!
2: Sakin ol.
1: Tamam. Sakin.
2: Tamam Trini. Baştan başlayalım. Lütfen bugün yaptığın her şeyi anlat bana.
3: Ben ve Angel Grove'dan 4 çocuk gömülü bir uzay gemisi bulduk.
1: Ne?
3: Bir süper kahraman olduğuma eminim.
4: Havalı.
1: Havalı değil. Bu kaba işe.
5: Bu başarısızlığımı hatırlatmak için mi?
6: Hayır. Hurdacı ona sadece $300 verdi. Şoförün düz olduğunu ve motorun çalıştığını biliyorum. Tahmin edip etmemeye sen karar ver dedim ben de. Lanet olsun.
7: Başkat, teknenize bir kaza oldu. O korkunç bir durum. Benimle gelmeniz gerekiyor.
8: Bir seri korkunç suç sakin balıkçı kasabası Angel Grove'u sarstı. Cesetler bulundu. Bu şiddet sesleri kasabayı diken üstünde tutuyor.
4: Evet.
8: Herkes oldukça gergin.
4: Goldar geliyor. Goldar geliyor. Goldar geliyor.
9: Sen ne yapıyorsun?
4: Altına ihtiyacım var. Güzel Goldar'ımı yapacağım. Goldar Zeo kristalini alacak. Ben evreni alacağım.
9: Ben de.

0: Ne haber deli kız?
1: Merhaba.
0: Yapalım mı?
1: Evet.
2: Power Rangers'ın 3 kuralını uygulamalısınız. Güçlerinizi kişisel çıkarınız için asla kullanmamalısınız. Asla bir kavga çıkartmamalısınız. Düşmanınız zorlamadıkça. Ve kimliğinizi asla belli etmemelisiniz. Asla. Ranger kimliğini edinmek için dönüşmelisiniz. Herhangi biriniz daha önce dönüştü mü?
0: Evet. Ama sadece duşta.
3: Tamam. Hadi ayak izlerine basın lütfen. Hadi deneyelim.
2: Bir ekip olarak daire oldunuz. Dönüşüm sistemine kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Onu hissediyor musunuz?
3: Evet, hissediyorlar.
0: Hayır. Hissetmiyorum.
2: Zırhınızı almak için dönüşmelisiniz.
4: Oh, biliyordum. Zırhımız olacak. Jason, zırhımız olacak. Oh, bir zırhımız olacak.
0: Güzel. Zırhı ne zaman vereceksin?
2: O hala hazırda içinizde. Onu birbirinize ve dönüşüm sistemine bağlanarak ortaya çıkartacaksınız. Zihninizi boşaltın ve odaklanın. Power Ranger yaşamı korumak için yemin etmiş bir savaşçı birliğiydi.
3: Evet.
2: O savaşçılar olmak zorundasınız.
3: Savaşçılar olun.
5: Ne? Yani işe yaradı mı?
2: Alfa 5, neden dönüşmediler?
3: Evet, bilmiyorum efendim. Bu rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Biraz zaman alabilir.
2: Zamanımız yok.
3: Onlar dönüşmezse ne yapacağız peki?
2: O zaman zırhsız eğitim alacaklar. Hazırlanmaları lazım.
3: Zırhsız mı? Efendim, o çok acı verici olur.
2: Onları çukura götür.
3: Tamam, beni izleyin. Çukura gidiyoruz.
0: Jason, çukurun ne olduğunu görmek istemiyorum. Ne?
3: Çukur işte burası. Güzel değil mi?
2: Alfa 5, eğitime başla.
3: Üzgünüm çocuklar.
0: Ne eğitimi şimdi? Sakin ol dostum.
2: Önünüzdeki bu yaratıklar Rita'nın ordusunun simülasyonu. Onların adı Patis. Rita'ya ulaşmak için onları geçmelisiniz.
0: Hayır Jason, hayır. Güzel. Sakin olun çocuklar. O bir hologram. Video oyunu gibi. Bakın.
4: Çok güçlü bir hologrammış.
0: Video oyunu değilmiş.
2: Bu yüzden dönüşüp zırhınızı almalısınız. Rita ordusunu kuracak kadar güçlenirse o sonun başlangıcı olur. Rangerlar, eğitime hoş geldiniz.
3: Döndüğünüz için çok heyecanlıyım. Kütle merkezine hedef al. Bir kere daha. Hadi yumruk atınca eğil. Zayıf tarafını bul.
0: Hadi birkaç yumruk yapalım. Hadi bakalım. Hadi bir daha.
3: İşte bu heyecanı. Evet, dedi.

0: Hadi tekrar yapalım.
1: Tamam Bili, ayakların daha hareketli olsun. El arkada.
2: Şimdi biraz enerjiyle oynayın. Hadi bakalım. Hadi. Odaklan. Odaklan. Herkes odaklansın.
3: Şanslı vuruş.
1: Öldürülmebileceğini biliyorsunuz değil mi?

0: Hayır.
1: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Bir şey hissetmiyorum.
1: Onları çukura götür.
3: Şimdi beni izleyin. Süzü tut. Kaldır. Evet. Süzü tut. Kaldır.

0: evrenizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
1: Oluyor mu? Hayır, olmuyor. Hadi daha çok deneyin.
2: Hadi konsantre olalım.
1: Ama konsantre olmamız gerekiyor.
2: Çünkü konsantre olmazsak yapmamız gereken tek şey
3: konsantre olmamız olacak. Söyleme.
2: Sadece beni izleyin.
3: Birbirimize kavga etmeyelim.
1: Şimdi zamanı değil.
0: Hadi gidip çalışalım. Kristal'in yerini bulmamız gerekiyor. O bilgi savaşta kayboldu. Yani Billy, beni dinliyor musun? Billy, ne yapıyorsun? Billy!
4: Kristal nerede? Bul onu Billy, bul onu. Kristal nerede? Burada. 1-2 tamam. 17 derece kuzey.
5: Hey sersem, gittiğin yere bir bak. Uyansana.
6: İki balıkçı bugün St. Andrews mezarlığına gömüldü. Angel Grove sakinleri şoku hissediyor. Korku kasabayı ele geçirdi. Bu seri cinayetler polisi şaşırttı çünkü her suç mahallinde kayıp olan altınlar var. Şu anda Angel Grove altın katili olarak adlandırılan kişi hala kayıp.
0: Rita Golder'ı yaratmayı başarırsa, beni dinliyor musunuz? Ve o kristali topraktan çıkartırsa 10 bin tane nükleer bomba dünyaya düşmüş gibi olur.
2: Bu bizi kızdırmalı mıydı?
3: Bunu devamlı zorlaştırıyorsun. Bir yerimizi yırtıyoruz. Bir noktada bize bir kemik atabilirsin.
0: Evet, bir yerlerinizi yırttığınızı biliyorum. O yüzden size biraz moral vermeye karar verdim. Bu duvarın arkasında göreceğiniz şey hayatınızı değiştirecek. Hadi gelin.
3: Bu harika.
0: Zordlar. Çok güzeller değil mi?
2: Evet.
0: Gezegendeki en güçlü organizmalardan yapıldılar. Zordlar oluştuğunda dinozorlar hüküm sürüyordu. Onlar sizin uzantınız olacak. Ve güçleri sınırsızdır. Ama bu güç için hazır değilsiniz. Dönüştüğünüz zaman zırhınız sizi zordlarla bir yapacak. Hadi gidip çalışalım. Bugün Ranger olacağınız gün. Onu hissedebiliyorum.
1: Tamam.
3: Hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim.
2: Bu kötü bir fikirdi. Tamam. Sinyaller, frenler, frene ihtiyacı var. Manuel, frenler nerede? Alfa 5, al! Olamaz! Çekil! Yolumdan çekilin!
0: Şunu unutmayın. Bugünkü eğitimde olan şey... Dur. Zek nerede?
7: Gerçekten nerede o?
1: Kaçın! İyi misin?
0: Ay ay ay.
2: Tamam, benim hatam. Suçlu tamamen benim.
1: Senin sorunun ne?
3: Kendini öldürebilirdin ya da bizi.
2: Geri çekil patron adam.
3: Hey! Hadi çocuklar.
1: Çocuklar hadi.
2: Dikkat
0: et. Ne yapıyorsunuz?
2: Kavgayı kesin lütfen.
3: Ne?
1: Bu şahane.
3: Ne, üstümde bir şey mi? Evet.
2: Tamam işte, bu güzel.
3: Kıpırdama. Evet. Dur. Ona dokunma Zek. Ona dokunma.
2: Nereye gitti? Geri getir. Onu geri getir dostum.
0: Dışarı çıkın. Eğitim bugünlük bitti. Eve gidin.
1: Affedersin, o az önce dönüştü, yaptı. Onu gördün değil mi?
0: Tekrar yap, hepiniz, herhangi biriniz.
7: Billy, bunu nasıl yaptın?
0: Hadi Billy,
7: ne
0: hadi
7: yap. Bir daha yap, bir daha yap, hadi.
3: Dene Billy, hadi şu nasıl yaptığını göster bize.
2: Odaklanamıyorum.
7: Billy, nasıl yaptın?
3: Tamam, nasıl olduğunu bilmiyoruz.
0: Ben de öyle düşünmüştüm. Dönüşemezseniz Ranger değilsiniz. Eve gidin. Hepiniz.

0: olmaz.
1: Gerçekten mi?
2: Hadi. Çocuklar. Çocuklar, ben bu gece burada kalacağım. Bir ateş yakarım. Kalmak isterseniz biraz yemeğim var.
1: Ben varım.
2: Tamam. Güzel.
3: Jason'ın ekibi başaramıyor. Rita'yı ben...

0: Beni bu duvardan çıkartmanın bir yolu olmalı.
1: Evet, ama onun için de Ranger'ların dönüşmesi gerekiyor. Onlar dönüşürse o enerjiyi kullanıp vücudunu tekrar yaparsın ve geri gelebilirsin.
0: Başka bir yolu olmalı, yapamam.
2: Neyi zordan? Neyi yapamazsın? Sen hayata yeniden dön diye biz sersem çocukların dönüşmesini beklemek mi? Hepsi bunun için, öyle değil mi? Geri gelmen için.
0: Bu her zaman kristali korumak içindi. Biz konuşurken Rita Golder'ı yapıyor olabilir.
2: Beni ya da ekibimi hafife alma.
0: Onu durduramazsın. Rita Golder'a kristali çıkartacak ve dünyada yaşam bitecek.
2: Sana ihtiyacımız var. Çünkü son defasında onu durdurmada çok başarılıydı.
0: O sikkeleri gömerken öldüm. Gerçek Ranger'ları bulacaklarını umdum. Ona layık olanları.
2: Hayal kırıklığı yarattığım için üzgünüm. Burada durup bana neyi yanlış yaptığımı söylemene ihtiyacım yok. Onu eve gidip
0: Jason,
2: yapabilirim.
0: Beni bu duvardan çıkartmalısın. Ekibe liderlik yapmana yardım ederim.
2: Senin ekibin öldü. Ve sen de bizim kadar korkuyorsun.
3: Lütfen. Bunların hepsi 24 ayar yüzükler. Merhaba, hemen geliyorum. Onlar bütçenizin en tepesinde.
4: Tamam.
3: Ama
4: ne istiyorsun onu
3: alacağım. Öyle değil mi?
4: Onun için her şeyi yaparım.
5: Çok tatlısın.
4: Kurabiyeme ne istiyorsa onu alacağım.
3: Hemen geliyorum. Yardım edebilir miyim?
6: Altın. İlgimi çeken. Altın.
3: Evet. Burada çok güzel parçalarımız var işte.

0: Yakına gel.
1: Aha, elbette.
0: Yakın. Tamam. Yakın. Bu.
1: Bunu bana ver. Tabii. Buyurun.
0: Büyü. Büyü.
1: Daha fazla.
2: Polis, kıpırdama. Hadi at silahını ve ellerini kafanın üstüne koy. Hı-hı. Hemen şimdi. Dediğimi yap bayan.
0: Bayan. Bayanın kulağa gelişiniz.
2: Yere yat ve canın yanmasın.

0: Ekip 5 Phoenix Mücevher'e destek istiyorum. Ateş edildi. Tekrar ediyorum. Ateş edildi. Yere yat.
1: Olamaz. Güzel yaratıklarımı yetiştirmeyeli çok zaman oldu. Beni özledin mi?
2: Aman tanrım.
1: Öldür onu.
3: Bu duvarın içinde olmasaydım o aburcu buraya erdim. Orada ne oldu?
4: Hiçbir şey. Merak etme. Billy, onu nasıl yaptın? Nasıl dönüştün?
5: Bilmiyorum.
4: Dönüşmeye çalıştığınız zaman ne düşünüyorsunuz?
6: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
6: Evet, bu daha iyi.
3: Belki birbirimizi tanımadığımız içindir. Belki o yüzden dönüşemiyoruzdur.
6: Tamam.
3: Hayır, ciddiyim. Hadi bunu yapalım gerçekten. Ben Zack ve bir Power Ranger'ım.
5: Merhaba Zack.
3: Gerçek. Melody Mobile Park'ında yaşıyorum. Sadece ben ve annem.

0: Ve annem?
1: Annem en iyisidir.
0: Ama annem hasta. Elimden geleni yapıyorum ama... Ama korkuyorum. Bazen gece orada kalmaya korkuyorum çünkü... Geceyi çıkartamayacağından endişeleniyorum. Ve o giderse... O gittiğinde... Başka kimsem kalmayacak. Bakın... sanırım sizinle birlikte olmak bana iyi geldi.
2: Hadi yapalım. Hadi sırlarımızı söyleyelim. Onun yardımı olur. Tamam, bir sırrım var. Country müzikten hoşlanıyorum. Hayır, aslında country müziği seviyorum. Ve babamı o kadar çok özlemiyorum. Onunla madene gelmek benim her şeyimdi ama sizinle madene gelmek de o kadar güzel. Evet.
3: Daha büyük bir sır. Neden ceza sınıfındasın?
2: Yemek kutumu patlattım.
4: Ne?
2: Ne, o bir kazaydı, tamam mı?
4: Aa, tabii.
2: Yemek kutum dolabımdaydı. Yemek kutusu patladı, ceza sınıfı Billy'e patladı. Ama unutmayın, Kimberly Hart da ceza sınıfındaydı. Yani...
5: Bu akşam değil. Beni atlayın.
0: Peki ya sen dostum? Neden gerçekten kim olduğunu anlatmıyorsun?
3: Çünkü herkes tam olarak kim olduğumu biliyor.
0: Tamam. Peki ya sen deli kız?
4: Size herhangi bir şey anlatabilir ve ona inanmak zorundasınız. Tamam. Ben yeni kızım. Her zaman. 3 senede 3 okul. Çok çılgınca olsa da onu seviyorum. Daha kolay oluyor. Kimse beni tanımıyor ve ebeveynlerim ilişkilerim için endişelenmek zorunda kalmıyor.
0: Erkek arkadaş sorunları mı?
4: Evet. Erkek arkadaş sorunları.
0: Kız arkadaş sorunları mı?
4: Ailem çok normal insanlar. Fazla normaller. Etiketlere inanıyorlar. Yapmamı istedikleri farklı giyinmem. Daha çok konuşmam. Onların istedikleriyle arkadaşlık etmem. Ben de neler olduğunu onlara nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ve bunların hiçbirini yüksek sesle söylememiştim.
2: Bu güzel. Şimdi bizimlesin.
4: Öyle mi? Ne demek o? Bunların hepsi bitince biz Power Rangers miyiz? Yoksa arkadaş mı?

0: Kim olduğumu biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir zamanlar aynı senin gibiydi. Çok güzel. Masum. Zordan'ın yeni ekibindeki bütün Ranger'lar senin kadar genç mi? Nefis. Daha dönüşmedin mi? Aldatıcı soru. Dönüşebilseydin çok farklı bir sohbetimiz olurdu. Sir Ranger.
2: Seni öldüreyim mi?
0: Sarı Ranger'ı öldürmüştüm. Öncekini.
2: Ve o hoşuma gitmişti.
0: Zırhını istiyorsun. Seninkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm.
3: Hayır lütfen. Canımı yakıyorsun. Çok güçlüsün.
0: Şaka yapıyordum.
2: Yüreklisin küçük sarı.
0: Sen de kendimi görüyorum. Zordan'ın ekibinde senin gibi biraz farklıydım. Sadece Zeo kristali nerede bilmem lazım.
4: Bilmiyorum.
0: Üzücü, sana inanıyorum.
2: Yarın Angel Grove'u yok edeceğim.
0: Ama senin hayatının karşılığında kristalin
2: nerede olduğunu bulacağım.

0: Benim.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Ben bir süper kahramanım ve camını açık bırakmışsın.
1: Her şey yolunda mı?
0: Bence dönüşemememizin sebebi benim. Aslında dürüst değildim. Tamam. Tay Fleming'in yüzüne yumruk attım çünkü herkese tanıdığı en kötü insanın ben olduğumu söyledi. Ve o haklıydı.
1: Vay be, o doğru olamaz.
0: Ha, tamam.
1: Oo, bu fotoğrafı sen mi çektin?
0: Hayır, o fotoğrafı Amanda Clark çekti. Kendinin ama benimle paylaştı. Özel olarak. Bana güvendi.
1: Ve sen fotoğrafı Tay'a mı gönderdin?
0: Şöyle bir mesajla annene götürmek istediğin kız bu mu?
1: Of.
0: Ne kadar kötü olduğunu Amanda'nın yüzünü görünce anladım.
1: Kim? Şişt. Okulda gerçekten binlerce fotoğraf dolaşıyor.
0: Onlar umurumda bile değil ama bu umurumda. Bunu ben yaptım. Bay Detmer'ın odasında Amanda'nın babasıyla oturdum ve ona kızının fotoğrafını gösterirken onları izledim. Babasının gözlerinde ilk defa neye dönüştüğümü gördüm. O yüzden de yalan söyledim. Herkesi suçladım. Ölmek istedim. O yüzden kaçalım. Kaçalım dediğinde hazırdım.
1: Tamam, peki. Baştan başla. O fotoğrafı şimdi sil.
0: Jason, o silinemez.
1: Öyleyse onunla yaşa. Korkunç bir şey yaptım. Bu seni korkunç biri yapmaz. Sadece olmak istediğin kişi ol yeter.
0: Yani hepimize aynı mesaj gelmiş. Peki o nerede?
2: Buradayım. Dinleyin. Rita bu akşam evime geldi.
0: Ne?
2: Evet, o gerçekten deli.
0: Ah.
2: Beni öldürüyordu. Ona katılmamı sağlamaya çalıştı. Bir sırrı saklarsam hayatımı bağışlayacağını söyledi.
1: Ne sırrı?
2: Şafak'ta Angel Grove'un yok edilmesi başlayacak.
0: Bu gerçek, bu son.
1: Hayır değil. Nerede o?
2: Onunla ölü gemilerin yaşadığı yerde buluşmalıymışız.
1: Tamam, orası limanın yanındaki gemi hurdalığı. Hadi, gidiyoruz.
2: Ne?
1: Siz ciddi misiniz? Kimse mi gelmiyor?
2: Jason, daha Power Ranger bile değiliz.
1: Zordan'a gidelim derim. Tamam. Zordan'ın Power Rangers olmamızı istemesinin tek sebebi onun hayata dönebilecek olması.
3: Niye böyle dedin?
1: Çünkü o bana öyle söyledi.
3: Dur, bunların hepsi yalan mı?
1: Tabii ki yalan, Billy. Başaramadık. Süper kahramanlar ekibi olduğumuz hayalini bırakalım. Hepimiz sorunluyuz. Bu küçük, kötü kasabadan nefret etsem de oturup onun ölmesini seyretmek istemiyorum, tamam mı? Hadi gidelim ve bizden istenen tek şeyi yapalım. Rita'yı öldürelim.
0: Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
1: En kötü. Hadi oylayalım. Ellerinizi kaldırın.

0: Hadi. Gidiyoruz. Sen sola git, ben de sağa.
1: Tamam, anladım.
0: Çözelim onu, tut şunu.
1: Hayır, hayır. Onu bir düşünelim, tamam mı? Lanet ol.
2: Tam zamanında. Ölü gemilerin yaşadığı yeri bilmeyecek kadar aptal olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. Hadi oynayalım.

0: 5 küçük ranger balık gibi bağlanmış. Lider. Ah. Merhaba kırmızı. Tamamen hayal kırıklığı değil. Ha, şuna bak. Planımı çözmeye çalışıyor. Sana söyleyeyim. Sarı sizi ölümünüze getirdi. Çünkü sizi öldüreceğim. Birer birer. Kristalimin nerede olduğunu söyleyene kadar.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayır kırmızı. Sen bilmiyorsun. Ama tahmin et. Biriniz biliyor. O kim olabilir? Yaşındadır ya bunda. Mavi. Mavi çok sadık. Saf bir kalp. Sınıfa bildiğin şeyi söyle. Kristalim nerede? Bana şimdi söyleyebilirsin Mavi. Ya da bütün arkadaşlarını öldürdükten sonra. Hadi siyahla başlayalım.
1: Hayır dur. Dur.
0: Hayır. O ölecek.
2: Üç.
0: İki.
1: Tamam tamam. Arkadaşlarımı incitme tamam mı? O bir yemek tesisinde.
0: Nerede? O ne demek? Adı ne?
1: O bir Krispy Kreme.
2: Krispy Kreme mi?
0: Krispy Kreme? Orası özel bir yer mi?
1: Çok özel.
0: Öyle olmalı. Yaşamın kaynağı orada gömülü. Teşekkür ederim Mavi. Bu kadar zayıf olduğun için. Sizi öldürmezsem Zordan'ın bana olan saygısını kaybederim. En azından birini.
1: Hayır! Hayır!
3: Billy!
1: Billy!
0: Beni öldürmek için hazır değilsiniz. Ha, siz layık değilsiniz.
4: Çabuk, halatı tutun. Hadi. Hadi. Billy. Hey.
5: İyi olacak değil mi? O iyi mi?
1: Hayır. Hey. Hey. Hadi, hadi başaracaksın koca adam hadi.
5: O öldü. O öldü.

kaldırın onu. Onu kaldırmama yardım edin. Hadi.

0: Onu tamam. Yere koyalım.
1: Yavaş yavaş yavaş.
0: Bir şey yap. Onun için yapabileceğim bir şey olmalı.
2: Sana hazır olmadığınızı söylemiştim.
0: Zordan, lütfen bize yardım et. Tamam mı? Lütfen.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. İkimiz de ekiplerimizde pervasızdık. Hayır.
0: Üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. O benim yüzümden öldü.
3: Hayır Jason, hepimiz oradaydık.
0: Hayır, ben zorladım. Ve her zamanki gibi yanlış karar verdim. Öfke ve sinir yüzünden. Neden o kadar kızgındım bilmiyorum. O harika bir çocuktu. Ve bizi seviyordu. Bizi ve Ranger olmayı seviyordu. Üzgünüm Billy. Elimde olsa senin hayatınla kendiminkini değiştirirdim.
3: Belki de o bizim için kendininkini değiştirdi.
4: Evet, muhtemelen öyle. Ben yapardım.
3: Ben de. Evet, ben de.
0: Ben de.
3: Şimdi sadece dördümüz kaldık. Gerçek şu. Birbirimize her ne dediysek bir önemi yok. Bu. Önemli olan tek şey bu. O haklı.
5: Zordan! Zordan! Sisteme bak! Bu senin zamanın. Bunu görüyor musun? Sistem açıldı. İçinden geç.
2: Görüyorum.
5: İçinden geç Zordan.
3: Hey!
4: Neler oluyor?
5: Dönüşüm sistemi açıldı.
2: Zordan. Efendim?
3: Nerede o?
2: Sistemin içine geçmiş olmalı.
1: Alfa, o nereye gitti?
2: Nerede olduğunu bilmiyorum. Zordan. Neden içinden geçmedin? Tek şansın oydu.
6: Biliyorum. Ama sadece biri geri gelebilir.
2: Billy.
3: Aman Tanrım Billy. İyi misin? Ha? Tamam, iyi misin? İyi misin?
4: Ha? Öldün mü?
1: Evet.
3: Hayır.
4: Birazcık.
0: Niye siz beni geri getirdiniz? Süper kahramanlar olduğunuzu söylemiştim.
6: Sadece bir tane kırmızı Ranger olabilir. Jason, bu senin zamanın. Bu senin ekibin.
0: Teşekkür ederim.
4: Dostum, delirmiştin.
0: Ne?
4: Babamı gördüm.

0: Kim bu?
1: Bana geri gel, Goldar. Geri gel.

0: Durun. Bakın.
1: Tamam. Hadi bunu yapalım.

0: Sırla çok daha iyi olur.
1: Hadi. Gel bakalım.
0: Kafaya dikkat. Çocuklar, bunlar devamlı geliyor. Ve çok fazlalar. Siz onları tutun.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canavarımı bit. Seni özledim arkadaşım.
1: Bizi aşağı itiyorlar.
3: Geliyorum.
2: Hadi herkesi öldürelim.
3: Onu gördünüz mü?
1: Ay, harika.
4: Çok iyiydi.
5: Çok iyiydin dostum.
1: Harika, çok iyiydin değil mi?
0: Çocuklar.
1: Ne oldu?
0: Çok geç kaldık.
3: Olamaz. Bu çok fazla altın.
5: Kristali koruyacağız değil mi?

0: Angel Grove'a gidiyoruz. Hadi zordları alalım.
1: Bu benim külüstürden çok farklı. Wow! Yaşasın seni. Seni iyi çocuk, iyi çocuk.
2: Hadi, hadi Power Rangers.
1: Doğru tarafa gitmiyorum. Ne, Jason? Ben geri gidiyorum.
0: Çocuklar, kasabamız Rita onu yok ediyor.
3: Krispy Kreme. Burada değil.
0: Rita ve altın çocuğu Krispy Kreme'i daha bulamadı.
1: Pekala kim? Sen onları orada tut. Zack, Billy, Krispy Kreme'in etrafında olun ve onu koruyun. Ben Golden'a doğru gidiyorum.
0: Anlaşıldı. Rita'yı tutuyorum.
4: Kim? Seninle geliyorum.
1: Hadi gidelim çocuklar.
5: Yani sadece ikimiziz.
1: Hemen arkandayım.
5: Eyvah.

0: ne şeker. Rangerler kostümlerini ve Dino arabalarını bulmuş. Peki onlara oynayacak başka bir şey verelim. Ezin onları.
1: Ona kaç tane lazım?
0: Bu delilik. Al bakalım.
1: Tamam. Hadi deneyelim şunu. Üzgünüm yaban arısı. Hey, onları üstünden atamıyorum.
0: Kafanı çevir. Bana güven. Wow.
1: Teşekkür ederim Jim.
0: Bir şey değil. İşte bunu alırsınız.

0: kristal. Rita kristali buldum.
1: Tamam, hadi harekete geçelim. Goldar'a sağından saldıracağım.
2: Jerry, tam arkandayım.
1: Hadi.
3: Jason benim baban. Seni arayıp duruyorum. Kasaba merkezindeyim. Mariner Bay ve Reefside'da. Mesajım alır almaz beni aradı.
1: Bu nasıldı?
2: Hallediyorum. Hadi.
1: Hayır.
2: Hayır. Geliyorum.
3: Oh,

0: İmdat!
1: Bana elini ver.
0: İmdat!
1: Sam! Bana bak. Sorun yok. Bana elini ver.
2: Kaz. Kaz Goldar.
1: Ben ve Zack Goldar'ı suya iteceğiz.

0: biz iyiyiz. Yani ben iyiyim. Sen git.
1: Yardım edin!
2: Beni, bir fikrim var. Hazır?
1: Evet de tam olarak ne için? Neye basacağımı bilmiyorum, tamam mı? Dur.
2: Hadi açıl Rita.
1: Şunu deneyeyim bari.

0: Melih, iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Delice ve cesurcaydı dostum.
2: Başardık mı?
1: Biz mi kazandık?
0: Evet.

0: mesele hissediyorum.
1: O döndü. Bu inanılmaz.
0: Aman Tanrım.
1: Hadi gidelim. Pekala arkadaşlar. Hattı tutun.

0: Tamam. Başaracağız.
1: Hadi!
0: Ez onları!
1: Pekala, ateş!
2: Haydi çocuklar!
1: Bana saldırmak zorundaysan. Hadi saldır dostum.
3: Dikkat et Billy.
0: Evet.
2: Jason, geliyorum. Kim? Seni koruyorum.
0: Sen tuttun.
2: Yanıyorum. Nefes, nefes alamıyorum.
0: Beni eziyor.
3: Onları çukura it.
1: Çocuklar, kayıyoruz.
3: Hadi çocuklar, hattı tutun. Karşılık verin.
2: Çok sıcak oluyor çocuklar. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
1: Kimse yalnız ölmeyecek.
4: Ona ben varım.

0: Arkadaşlarım olduğunuz için sağ olun.
1: Birbirinize tutunun.

0: Yaşıyoruz.
1: Çocuklar yaşıyoruz. Biz sanki büyük bir büyük zorduz. Anne zord gibi. Hayır, bu kulağa hoş gelmedi ha. Bir mega zord.

0: Bacım'la.
1: Ne?
0: Lanet olsun.
1: Gel bakalım.
2: Arkadaşlar hadi gideyim.
3: Bu benim suçum olabilir. Herkesten özür dilerim.
2: Sanırım bacağımızı Kimberly'nin hareket ettirmesi gerekiyor.
1: Hayır, kol bende.
3: Hayır, bende. Bacak bende.
2: Sen de mi bacaksın?
1: Kol bende.
2: Hepimiz beraber hareket etmeliyiz.
1: Bizi kaldıracağım.
2: Hep beraber. Üçte. Bir, iki, üç.
1: Başaracağız. Hadi.
2: Zek, yetiş bize. Hadi tekrar. Kimberly, bir kroşe vur. Şimdi.
1: İşte geliyor. Vay canına.
2: Keşke ben de yumruk atabilsem. Çok iyiydi beni.
3: Jason, bunun için bir şeyimiz var mı?
2: Çukuru hatırladın mı?
3: Evet.
2: Hey, çukurdan nefret ediyorum. Hazır mısın?
3: Hazır.
1: Hazır.
2: Hazır.
1: Hazır.
2: Şimdi.
4: Süzül.
5: Tut.
1: Hey.
5: Kaldır.
2: Jim, Tree, kolları açın. Kılıçlarımız var.

0: Çocuklar!
1: Bana bak! Kazandığını mı sanıyorsun? Kristal için geldim. Diğerleri gelecek. Sahip olduğunuz kalıcı değil. Haklı olduğumu biliyorsunuz.
2: Hayır.
0: Hayır. Bilmiyorum.

0: Ama şimdilik malzemelerini ve sikkeni bize vermeni istiyoruz.
1: Seni Zordan'a götüreceğiz. Yargıç o olacak.
2: Zordan. Beni yargılayacak. Asla. Zordan ne derse desin biliyorum. Ben layığım. Ben layığım!
1: Trini, şimdi!

0: Jason, ona tokat mı attın sen?
1: Evet. Garip, öyle değil mi?
0: Bu iyiydi. Sanırım kabada... Siz an... Bu... Anladım dostum. Bu korkutucuydu.
2: Başardık.

0: Ünlü olacağımızı söylemiştim. O müdür F mi? Hayır hayır, bizi görebildiğini sanmıyorum. Hadi dans edelim Jason. Bunun adını cebir koydum.
1: Onu nasıl yaptın?
2: O sende kalmalı. Onu hak ettin.
0: Onun için geri gelirim.
3: O korkunçtu. Görüşürüz dostum.
2: Maskeli kahramanlar Angel Grove'u kurtardı.
1: Jeremy Franklin okulda herkese anlattı.
4: En iyisi mavi olandı. Ben o olmak istiyorum.
1: Hey, hayır, ben mavi olmak istiyorum.
5: Hey, peki ya biriniz sarı olmayı denese?
1: Aa, evet, sarı olan. O adam çok iyiydi.
5: Adam olduğunu...

0: 他们五个人就像战士一样拯救了天使格列佛城。讲
1: 五个战士你也帅呆了吧。
2: 啥马子Jason Scott burada. Ve Kimberly Hart, Zack Taylor ve Didi adında bir kız.
3: Anne o Trini. Geliyorum, geliyorum.
4: Hadi çocuklar. Buraya gelsene. Şuna bak.
5: Bu Ranger ekibi benim ekibimin yapamadığını yaptı. Arkadaşlarınızın yanında mütevazı bir şekilde yürüyeceksiniz ama hepiniz kahraman olacaksınız.
6: Dikkat, dikkat ceza sınıfı.
5: Her birinizin ismi sizden önceki büyük evet. Ranger ekiplerinin yanına
6: yeni
5: kazınacak.
6: Ceza sınıfı öğrencimiz var.
5: Size her zaman bir şükran borcum olacak.
6: Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Cranston.
3: O benim suçum olabilir. O benim suçum olabilir. Çok üzgünüm.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Hoş geldin.
1: Niye uyumadın?
0: Seni merak ettim.
1: Hadi uyu şimdi.
0: Sen?
1: Biraz babamla konuşayım, gelirim.
0: Peki. İyi geceler.
2: Hayırdır evladım, ne konuşacaksın?
1: İnci gidip yatsın diye öyle dedim baba. Hata yaptım değil mi evlenerek?
2: Evlenmen değil. Ondan önce yaptığın hataydı. Kötü mü aramız?
1: Yok. Evcilik oynuyoruz işte.
2: Bu yaşta evcilik oynanmaz. Hele insanların duygularıyla hiç oynanmaz.
1: Ya benim duygularım?
2: Leyla'yı seviyorsun değil mi? Söyle.
1: Yok bir şey.
2: Maşallah. Ben sevdiğimle arama kimseyi sokmam. Sen de baban gibi olsan hiç üzülmezsin.

0: Günaydın.
1: Günaydın kızım.
0: Nereye gidiyorsun?
1: İşe gidiyorum.
0: Beni de getir.
1: Ninen ne kadar üzülür sen yanında olmasan.
0: Ninem hiç üzülmez. Hem yürüsün, o da bizimle gelir.
1: Hadi inşallah. Sen ninen yürüsün diye yanında ol, yürüsün hep birlikte gezelim.
0: Peki.
1: Canım benim.
0: Gel gel.
1: Ne var?
0: Bir daha öpeceğim.
2: Anam adam iki lokma yiyor, yemiyor belli değil. Niye her sabah düşüyorsun bu sofra derdine?
3: Bir tek sabahları görüyorum. Kahvaltı bahanesi.
2: Senin de işin zor.
1: Ben çıkıyorum.
3: Bir şey yemeyecek misin?
1: Abdülhamid gelmiş, beklemesin.
3: Polat, akşam yemeğinde hep birlikte olalım mı?
1: Siz beni beklemeyin.
2: Hep budur. Dünya kurulduğundan beri bekle ki herif milleti gelsin.

0: Günaydın nineciğim.
1: Günaydın güzel kızım benim. Hadi çağır Hamide'nin en de beni indirsin. Oğlumu çıkmadan bir göreyim.
0: Oğlun çoktan çıktı.
1: Tüh, bu doktoru söyleyecek.
0: Ben söyledim yürüyeceğini.
1: Ne dedi baban?
0: O benim babam değil.
1: Kızım, bak o senin baban.
0: Ya, bak bir daha böyle söylersen sana küserim nineciğim. Benim babam Joseph.
1: Hayır Joseph'in boyu devrilmesin.
0: Ama ben

0: Hayırdır Eşref Bey? Padişahlık mı, halifelik mi teklif edeceksiniz bana? Buraya çağırdığınıza göre.
1: Padişahlık, halifelik bizim gündemimizde yok Polat Alemdar. Devir demokrasi devri. Biz artık bölgenin her ülkesine demokrasi modeliyiz.
0: Çok mu önemli bu bölge için?
1: Müslüman bir milletin demokrasiyle yönetilmesi tabii ki önemli. Buradan bakınca insanlar fark etmiyorlar ama bölgede Türkiye ve İstanbul gerçek bir cazibe merkezi. Yıllarca bütün 3. dünya ülkeleri için New York nasıl kızıl elma olduysa, bugün İstanbul kızıl elma.
0: Bu bir proje. Ama bu bizim projemiz değil.
1: O kadar emin olma.
0: Seni anlıyorum. Ama bölgede kimse kutsal emanetlerin daha burada bizde olduğunu bile bilmiyor. Oysa bütün İslam dünyasının kalbidir burası. Sovata. Biz bu propagandanın çok gerisindeyiz. Çünkü kitle iletişim araçları hala Siyonistlerin elinde. Adamlar da göstermiyorlar ki Hazreti Ali'nin kılıcıyla Hazreti Ömer'in kılıcı burada yan yana durmakta. Hazreti Ebubekir, Osman, Ömer ve Ali'nin bir olduğunun bilinmesini elbette istemiyorlar.
1: O bizim stratejimizdi. Cumhuriyetin stratejisiydi. Emperyal gücümüzü kaybettik imajını vermek zorundaydık. Bize bu sayede soluk aldırdılar.
0: Yeterince soluk aldık mı?
1: Hayır, ama şartlar böyle gerektirdiği için yeniden stratejimizi oluşturuyoruz. Biz olmazsak ne Suriye'de ne Irak'ta sulh olmayacak. İslam dünyasını Şii ve Sünni diye ayırmayacak tek güç biziz.
0: Bunun mümkünü var mı?
1: Tabii ki. Bunun için hem İsrail'le, hem İran'la, hem de batılı devletlerle mücadele halindeyiz. Güç kimdeyse muhakkak merkez o olacak.
0: Bir yerde sana katılıyorum. Biz ülke olarak İslam dinini siyaseten siyaset üstü tutmaya çalıştık. İran'ın ya da eski Mısır'ın yaptığı gibi dini siyasetin emrine vermedik. Hatta bir yerde laikliğin siyaset tarafından Orta Doğu'da ön plana çıkarılması da bundan.
1: İşte bu yüzden karşı propagandayla Türkleri dinsiz olarak lanse ettiler. Bu sarayda asırlardır aralıksız olarak 24 saat Kur'an okunur.
0: Karayla ilgili mi görüşmek istediniz?
1: Evet. Çünkü İsrail örgüt kozunu sıcak bir şekilde oynarken, ihtiyarların söylediği üzere Karayı sahaya sürmen lazım. Saklaman, ölü göstermen şeklinde değil.
0: Kara bana geldiğinde bu işlere asla karışmak istemiyordu. Ama şimdi ben onu hapsetsem bile yerinde durmaz. Ben ihtiyarların dediğini ancak böyle yapabilirdim. Bir taraftan da Kara gibi karanlık bir adam geçmişin acılarını hatırlatırken en ön planda olmasını istemedim.
1: Yine de senin daha fazla sahaya sürmeni istiyorlar. Yoksa başkaları Kara'yı kullanacak.
0: Kimler? Kimler?

0: Anne sizin içiniz rahat olsun. Eğer yürüyeceğinizden zerre şüphesi olsa böyle bir şey söylemezdi. Ben artık %100 inanıyorum yürüyeceğinize.
1: Yılan.
2: Efendim?
0: Bir şey yok. Kara ile ilgili bir şey yok.
2: Henüz yok savcı hanım.
0: Kara'nın oğlunu bir alalım bakalım. Babası ortlayacak mı?
2: Polat Alemdar'ın ekibiyle birlikte savcı hanım.
0: Olsun. Alın.
2: Emredersiniz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: İyi günler.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Bana tam olarak neyi ve kimi aradığınızı söylerseniz.
2: Bizim aradığımız bir adam evinden en son bankanızı aramış. Ya hesaplarıyla ilgili bir görüşme yapmış ya da personelden biriyle teması var.
3: İsmi burada.
1: Bakalım o zaman.
4: Buyurun, CFRD Bank.

0: Böyle bir müşterimiz yok.
1: İşe yeni başlayan personeliniz var mı?
0: Hayır.
1: Son bir haftadır izinli olan, raporlu olan ya da işten ayrılan biri var mı?
0: Derya Hanım ayrıldı ama doğumu yaklaştığı için.
1: Biz yine de bir bakalım.
0: Tabii.

0: Nereye?
1: Çıkıyorum.
0: Dur ben de geleyim.
1: Bakkaldan alacağım. Sen bekle, ben gelince haber veririm.
0: Bende var, boş ver.
1: Öksürtüyor.
0: Öksürsün ya, bir şey olmaz.
1: Teşekkür ederim. Gel şurada içelim, ayıp olur. Hay Allah, unuttum.
0: Unut.
1: Bekle, 5 dakika bekle, geliyorum ben.
0: Nereye?
1: Geliyorum.
0: Abi nereye ya? Ya bari ateşi verseydin. Ateşiniz var mı?
2: İçme, sağlığa zararlıdır, öldürür.
3: Biz gidelim.
4: Ben geçireyim sizi.
3: Zahmet etmeyin.
4: Estağfurullah, buyurun. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Ercüment nerede? Alo? Ercüment Bey şu anda yok. Kim arıyor? Numaranızı alayım. Tamam efendim, sizi arayacağım. Neredesiniz kardeşim siz?
0: Müdür Bey'e çıkmıştık.
4: Ercüment nerede?
0: Müdür Bey almaya gideceğim dedi. Sonra birden ortadan kayboldu.
4: Cepten arayın şunu.
0: Peki.
4: Efendim, bu komple yasaklamak lazım.

0: maddi servetimiz gidiyor, hem sağlığımız hem de çalışamıyoruz.
1: Bu argümentin masasına bakabilir miyim?
0: Tabii, buyurun.
1: Cahit, Abdüleyle dışarıya bakın siz de.
2: Tamam abi.
0: Buyurun, şuradan.

Sağ olun müdür bey. Ercüment gelmez ama gelirse Cahit'i ararsınız. Bunları da alıyorum.

0: Abi yok.
1: Şu konferansa bakalım. Büyük ihtimalle şoför de bizim adam da orada buluşmuşlar. Belki başka bir iz daha yakalarız.

Hadi daha hızlı. Alo. Tamam, geliyorum.

0: Koyna, nasılmış?
1: Ballısın, balım Hüseyin.
0: 2-1.
2: Koçum bir çay versene.
0: İsmail nereye? Hadi yürüyün hadi.
2: Bu ne? Ne oluyor ya?

0: Abi hoş gelmişsin.
1: Al bu borçları al. Sen bilmiyor musun ben kıtlama için? Al.

0: Siraç geliyor mu buraya?
1: Yok abi, Siraç büyük adam oldu. Pek uğramıyor buralara.
0: İyi. Herkese söyle. Kara 24 saat sonra Siraç'ın kafasına sıkacaktı. Anladın mı?
1: Tamam abi.
0: İyi, hadi git.

Memur bey, madem savcı hanım çağırmış, alacaksınız tabii de. Savcı hanım yabancımız değil. Ben de Polat abiyi bir arayayım, o savcı hanımla konuşsun.

0: Ne var Erhan abi? Babamı soracak. İlk defa gittiğimiz yer mi?
1: Git git. Sanki daha önce böyle bir savcı gördün de.
2: Yandı zavallı Ferman. Abimle Leyla yengemizin aşkının ilk kurbanı oldu.
3: Alo. Alo.
1: Alo abi.
4: Ne saçmalıyorsun Erhan?
2: Yalan mı abi?
1: Yoksa Leyla yengemiz... Pardon düzeltiyorum. Leyla
2: ablamız Ferman'ı niye aldırsın?
4: Sen niye gitmedin Ferman'la?
1: Abi onun için aradım.
4: Tamam, ben Leyla'yı ararım.
1: Peki abi.
2: Oh. Yırttık.
4: Erhan!

0: Öğrendin mi Hüsnü?
1: Efendim, tek tek bütün mezarlıkları araştırdım. Memleketine kadar sordurdum. Ne cevheri defnetmişler, ne de öyle bir talepte bulunmuşlar.
0: Oğlum, kendi isimleriyle yapmazlar.
1: Efendim, mükernekere soracak halim yok ya.
0: Git sor. Sana bir iş verdim mi tam yapacaksın?
1: Efendim, mecburen beni öldürmeniz gerekiyor. Çünkü bu dünyada soramam. Ayrıca genelde soruları onlar sorar.
0: Hüsnü, çık dışarı.
1: Emredersiniz efendim.
2: Abi ne Leyla'sı şimdi?
3: Gidip konuşayım ki çocukla uğraşmasın.
2: Uğraşsın abi. Biz işimizi bitirelim, gidip alırız.
3: Abdüley, şimdi kara duyacak, Leyla'ya saracak.
2: Tamam abi, işimizi bitirelim, yine gidelim.
4: Abi biz seni adliyeye bırakıp devam edelim.
3: Aferin Cahit.
4: Uzatma işte.
3: Abdüley, onunla alakası yok. Şişirme beni.
2: Kapatayım teybi.
3: Yok yok. Sesini aç.

0: Gel bakalım Ferman.
1: Buyurun savcı hanım.
0: Otur. Baban nasıl?
1: Anlamadım savcı hanım.
0: Babanı soruyorum. İyi mi sağlığı? Her şey yolunda mı?
1: Dalga mı geçiyorsunuz savcı hanım?
0: Dalga geçer gibi bir halim mi var?
1: Babamın öldüğünü siz de bilmiyorsanız... Hem de yanarak öldü. Son bir kere sarılamadım.
0: Bu babanın kaçıncı ölümü?
1: Savcı hanım, sizin babamla meseleniz olabilir. Babamın yaşadığını düşünüyorsanız ve böyle bir şey varsa... bana dünyaları vermiş olursunuz.
0: Polat mı ezberletti sana bunları? Bak, bu işin şakası yok.
1: Benim aldığım ne ilk ne de son tehdit devlet tarafından. Dediğim gibi, babam sağ olsun, bin kere mahpus olayım.

İçeride bir dinlen. Aklın başına gelsin. Belki babanla ilgili bir iki şey hatırlarsın. O zaman benimle görüşmek istersin. Al emniyete 4 gün. Sonrasına bakalım.

0: Başkanım, Sıraç arkadaş geldi. Acil sizinle görüşmek istediğini söylüyor.
1: Yemek yiyorum, görmüyor musun?
2: Başkanım, kara haber yollamış. 24 saat içinde kafama sıkacağını söylemiş.
1: Ben 24 saat de beklemem Sıraç.
2: Başkanım, benimle ne iş olur ki? Belli ki sana mesaj göndermiş. Başkanım, ne olur. Hadi bir şey düşünelim. Başkanım, ne yapacağız?
1: Sus. Yeşillik ye. Belki beynini açar. Senin karşında Gundi mi var? Anladık.
2: Ya başkanım, yeşilliğin sırası mı? Başkanım, ne olur. Başkanım, yardım et lütfen.
1: Git görüş.
2: Başkanım, 24 saatte mi yaşamayayım? Ben sana ne yaptım?
1: Madem sen bir şey yapmadın, Kara senin adını niye söylemiş?
2: Başkanım, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bak, o ajan hep aynı şekilde çalışıyor. Hem benim sana yakın olduğumu da biliyor.
1: Beni nereden biliyor?
2: Başkanım, vallahi bilmiyorum ki. Çok az vaktimiz kaldı başkanım.
1: İyi git işte, öğren. 24 saat çok uzun.
2: Başkanım, başkanım, ne olur bak, beni öldürecek.
1: Öldürecek olsa seni bulur, kafana sıkar. Haber yollamazdı.
2: Başkanım, lütfen başkanım, ne olur kurtar beni başkanım.
1: Hay senin başkanına. Sadece senin başkanın mıyım lan? Ne güzel. Bir an için sevinmiştim bu aşağılık ajan öldü diye.
2: Başkanım, başkanım.
3: Telefonuna bakmamaya alışkanlık edindim bakıyorum savcı hanım.
4: Telefonuma bakmadığım zaman müsait değilimdir. Gelmene gerek yok. Ben seni muhakkak ararım.
3: Öğrendin mi Ferman'dan babasının yerini?
4: Dışarıda öğrenmezsem içeride öğrenirim.
3: Leyla, ayıptır. Babası öldü diye çocuk yorgan döşek yatıyor. Sen ona bir de suçlu muamelesi yapıyorsun. Babasını anladık da çocuktan ne istiyorsun ya?
4: Çocuktan istediğim tek şey var. Senin bana söylediğin yalanı tekrar etmemesi.
3: DNA testini 1000 kere yaptırmadın mı?
4: Benim yaptığım iş savcılık. Savcılığın birinci kuralı şüphe. Senin o testlerle oynamadığını nereden bileyim?
3: Beni tutuklu.

0: Doğum günü kutlu olsun. Daha önceden yaptırmıştım.
1: Bugün benim doğum günüm mü?
0: Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Açmayacak mısın?
1: Ne güzel. Ya sabır çekerim. Çektikçe seni anarım.
0: Allah çektirmesin.
1: Fermanı bunu vermek için mi getirdin?
0: O iş ayrı, bu iş ayrı. Söyle karanın yaşadığını. Biliyorsan yerini bırakayım çocuğu.
1: Niye taktın bu karaya?
0: Faili meçhullerden nefret ediyorum. Bir tanesini bile aydınlatsam benim için önemli.

0: Ben açarım.
1: Aç bakalım fındık kurdu.
0: Hoş geldin İnci.
2: Hoş bulduk.
0: Onlar ne?
2: Pasta aldım. Akşam Polat'a sürpriz yapacağız.
0: Ne sürprizi?
2: Doğum günü bugün.
0: Aa, keşke ben de sürpriz hediye versem.
2: Bak, ben senin için hediye aldım.
0: Bu ne?
2: Kartın içine resim yapacağız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yazacağız.
0: Süpersin.
3: Attı bu kadını başımıza gitti.
4: Hanım, İnci geldi senin dizlerine derman oldu. Hala söyleniyorsun.
3: O mu derman olacak, Allah olacak.
4: O zaman Allah'ın misafirine söz söyleme.
3: Misafirse başımın üstüne. Misafir bugün var, yarın yok.
4: Ben öyle bir şey demedim. Oğlum boşanır, evliliğini bitirir demedim.
3: Ben alacağımı aldım. Sabah fısır fısır konuşmuşsunuz baba oğul. Kafasını taşlara daha çok vurur benim oğlum. İnşallah o Leyla yüz vermez ona, anlar nasıl büyük bir hata yaptığını.
5: Ne oldu? Sıraç ortalığı ayağa mı kaldırdı?
6: Abi ne yapmışsın? Herkes yaşadığını öğrenmiş.
5: E yeter. Herkes kendisine çeki düzen verecek.
6: Abi gördükleri yerde yakalarlar seni.
5: Koçum, senin abin mapusa girmeyecek. Abini yakalamak için adamın 5 kilo ciğeri olacak. Kimde var o ciğer?
6: Polat Alemdar.
5: Ha. Polat Alemdar. Şimdilik iyi getirdik. Gittiği yere kadar. Sen söyle. Sıraç görüşmek mi istiyor?
6: Evet abi.
5: İyi. Git getir oydu.

0: Abi özür dilerim. Telefon açık kalmış. Ben de kapattım.
1: Cahit'le Abdüley nerede?
0: Odanda bilgisayarla uğraşıyorlar. Dedim siz anlamazsınız, ben bakayım diye ama...

0: Buldunuz mu bir şey?
1: Abi kara mekandan kaçmış.
0: Ne zaman kaçmış?
1: Çocuklar sabah yanına girmişler, yok.
0: Fermanı duymuş, onun için kaçmıştır.
1: Konuşmadı mı savcı hanımla?
0: Savcı hanım beni görünce bırakacağı varsa da tutuyor.
2: Abi buldum. Bu bizim şoför.
1: Bu da bankacı.
0: Şunu yakınlaştır. Dur. Bu. Şu kapıdan çıkan uzun saçlı adam.
3: Zaza'yı bulun usta. Ne uzun saçlı adamı, yok ortada.
0: Şu işi halledeyim, sana el atacağım.
3: Usta, girmediğim mekanı, gebertmediğim adamı kalmadı. Sinirlerim jilet gibi.
0: Cevheri gömmüş mü?
3: Yok.
0: Memati, sen hastaneden ayrılma. Jilet olan sinirlerini de biraz daha bile. Siniri sağlam olan kazanacak.
3: Usta!

0: Kim ustaya tesbih hediye edecek Erhan? Kim o hadsiz?
1: Elinden bırakmadığına göre ihtimal var. Ya İnci ya Leyla.
0: Hangi kadın tesbih almış? Ömer babanındır.

0: O ne Sıraç? Çantada kefenini mi getirdin?
1: Abi ne zaman sonra görüyorum seni? Elimiz boş gelmeyelim dedik.

0: Ulan sen benim sözümü paraya sattığımı gördün mü?
1: Abi estağfurullah.
0: Ulan ben kime sıkacağım demişim de vazgeçmişim. Ha?
1: Abi daha da benim sana o kadar faydam oldu. Hem beni öldürüp eline ne geçecek ki?
0: Kes. Ağlama. Al. Gözünü sil. Gözün doysun. Doğru söylüyorsun. Seni öldüreceğim de elime ne geçecek? Ama şimdi söz de verdik bir kere. Şimdi bizim bir kurban kesmemiz lazım ki sözümüz yere düşmesin.
1: Kimi istiyorsun abi?
0: Suriyeli. Sıraç. Bak 20 saatin daha var.
1: Abi yapma etme ne olur. Ben o adamı nasıl getiririm? Vallahi olmaz abi.
0: Sus lan. Aç bakayım şu ağzını. Aç. Yeşilye de beynin açılsın. Hadi yürü. Hadi yürü git.

0: Buldunuz mu bir şey?
1: Abi kara mekandan kaçmış.
0: Ne zaman kaçmış?
1: Çocuklar sabah yanına girmişler, yok.
0: Ferman'ı duymuşsa onun için kaçmıştır.
1: E konuşmadın mı savcı hanımla?
0: Savcı hanım beni görünce bırakacağı var.
2: Polat Alemdar hakkında işlem yapalım mı?
3: Bekleyin. Karayı bulduğumuzda işlemi yaparız. Sizin dışınızda bundan bilgisi olan var mı?
2: Yok efendim.
3: Kimse bilmesin.
2: Alabilir miyim efendim?
3: Bende kalsın. Çıkabilirsin.

0: Kimsiniz lan siz? Ne yapıyorsunuz burada?
1: Hastanın dikişlerini almaya geldik.
0: Kime sordun?
1: Birine sormama gerek yok. Dikişlerin alınması gerekiyor.
0: Bu odadaki senin hastan mı? Sana ne onun dikişinden?
1: Mevati Bey, doktorunun acil bir işi varmış. Benden rica etti. Ben de bu hastanenin personeliyim.
0: Artık değilsin. Ben size dikiş atmadan basın gidin. Yürü!
2: Memati Bey, arkadaşlar en güvenilir personelimiz. Panik yapacak bir durum yok.
0: Bu doktorun karısı var mı üstüne? Çocuğu var mı?
2: Muhtemelen vardır efendim.
0: Bunun karısı çocuğu nerede? Biliyor musun?
2: Muhtemelen lüks bir rezidansta. Doktorlarımıza iyi maaş veriyoruz.
0: Karısının çocuğunun nerede olduğunu bilmediğin bir adamı bu kata sokmayacaksın üstüne. Zaza'nın gölgesi o rezidansta dolaşsa, bu senin en güvendiğin doktor karısını, çocuğunu, seni de beni de keser.
2: Paranoyak bir yaklaşım ama haklısınız. İçinde bulunduğumuz ortam tamamen paranoyak davranmayı gerektiriyor. İlaçlar yüzünden efendim. Zamanında ben de paranoyaktım. Beni ilaçlar bitirdi. Hele bir sarap var. Onu içtiğim zaman Zaza'yı karşımda görsem kayıp amcam diye boynuna sararım. Ki benim amcam yok. O derece yani.
0: Zaza ölene kadar size hap değil uyku bile yok. Herkes gözünü dört açacak.
3: Transfer ediyorum.
4: Baksana, sen niye kendin getirmiyorsun?
3: Bu yapacağımız iş için 3 kişi yeter.
5: Ben senin için söylemiştim.

0: Sen ne yaptın? Güzergahı belirledin mi?
1: Tamamdır. Polat Alemdar.
0: Doktor öldü. Kurtulamaz orada.
2: Ya konuşursa?
0: Ölür yine de konuşmaz.
3: Atın silahları.
4: Yoksa vururum.
3: Bırak.
4: Bırakın silahları.
3: Vururum.

0: Mutlu yaşlar hayatım.
1: Allah uzun ömürler versin evladım.
2: Sağ ol baba.
3: Nice yıllar evladım.
2: Sağ ol anacığım.
4: Yaş günün kutlu olsun ablam.
5: Hadi pastamızı yiyelim.
0: Gel hadi.
1: Hadi buyurun.

0: İncili. Babacığım çok teşekkür ederim. Çok güzel. Gerçekten.
1: Bunu aç.
0: Bakalım bu kiminmiş?
1: Polat.
0: Bakalım. Hop. Annemin. Anneciğim benim. Teşekkür ederim.
2: Nice senelere yavrum.
0: Şuna bir bakalım.
1: Polat, onu aç.
0: Evet, şimdi onunkini açalım. Teşekkür ederim.
2: Mutlu yaşlar.
0: Evet, bir de şuna bakalım.
1: Ya Polat.
0: Ne zahmet ettin. Ellerinle mi yaptın?
3: Ne zahmeti oğlum. Güle güle kullanırsın.
0: Sağ olasın. Bu kimin ya şimdi bilemedim. Burada bir şey var sanki. Bakalım neymiş bu? Happy birthday. Happy birthday. Ne?
1: İçi açılıyor.
0: Kim bunlar ya?
1: Nazife ninem, Ömer dedem, İnci, ben, sen.
0: Çok güzelmiş. Teşekkür ederim.

0: İstanbul seni akıllandırmış. Ben dedim bu gelmez. Birilerini araya sokar. Ben de mecbur aradakilerle birlikte kafasına sıkarım diye düşünüyordum ama...
1: Abi, Suriyeli'yi bulmak o kadar zor oldu ki... Onu bulmak için yedirdiğim parayla bütün Suriye'yi satın alırdım.
0: Sattın mı lan beni Suriyeli'ye?
1: Abi sen de beni amma yanlış tanımışsın ha. Ben adam satar mıyım hiç?
0: Ulan kaypak, şimdi yaptığın hareket ne?
1: Abi, herif psikopat. Örgüt bile gebermesini istiyor.
0: Yani ben şimdi örgüte mi çalışıyorum?
1: Estağfurullah. Böyle demek istemedim.
0: Kes lan kes. Uzatma. Sen şimdi bana Suriyeli'nin bulunduğu yeri söyle.
1: Abi, bulunduğu yeri bilmiyorum ama çok büyük bir eylem yapacağını öğrendim.
0: Ne zaman?
2: Hikmet'i çağırmadınız mı baba?
3: Haber verdim evladım ama memleketin gündemi çocuğu televizyonun karşısından kaldırmıyor. Kim bilir şimdi o Suriye'de midir, Almanya'da mıdır, İran'da mıdır?
2: Asıl gündem bende. Şunu alıp geleyim baba.
4: Al bakalım.
5: Ekşi yemeyeceğim.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: boş musun?
1: Hı, yakışıklı bir adamsın ama kalbim başkasına ait.
0: Bu fikrini değiştirir mi?
1: Aa, açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var?
0: Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz?
1: 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım, sonra neler olduğunu konuşuruz, tamam mı?

0: Partiyle çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı.
1: Evet, ne şanslıyım.
0: Aa, geç kalacağız. Biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da.
1: Sorun değil.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Neden?
0: Biraz okladın da.
2: Hey! O geçen Daniel miydi?
3: Kim olacak? Polis şefinin annesi mi?
2: Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazdı.
3: Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var.
2: Yeni silah mı dedin? Peki söylesene, nasıl bir silah bu?
3: Çok gizli bir silah.
4: Sıkıcı bir gün.
5: Şuna bak, saatte 298 kilometre.
6: Dikkat dikkat, beyaz taksi hızı saatte 298 kilometre. Saatte 298 kilometre.
7: Anlaşıldı, peşindeyim.

0: Ben de uyuyakaldılar diye endişelenmeye başlamıştım.
1: Bir polis arabası.
0: Hayır, yalnızca birkaç arkadaşım. Gerçekten komik çocuklardı.
2: Laka, sence de garip değil mi?
3: Biraz daha yaklaş. Hey, bu bize aptal demek istiyor, baksana.
0: Oyun bitti, sıkı tutun.
3: Neden yavaşlıyor?
2: Yavaşlamıyorum, o hızlan.
1: Nitro mu?
0: Hayır, bir arkadaşımın bir barı var. Aslında bu bir tür içki. İstersen sana da biraz getirebilirim.
1: Sağ ol ama kalsın.

0: dakika. O bir TGV mi?
1: Tabii ya, ne sandın, en alasından. Çok hızlı alettir ama buralarda biraz yavaşlar.
0: Aman tanrım.
1: Nerede ineceksin?
2: Burada.
0: Burada duralım.
1: 19 dakika 32 saniye. Ha, sen...

0: burası olduğundan emin misin?
1: Kesinlikle.
0: Yoksa uçağın bu mu ha?
1: Yardımın için çok teşekkürler.
0: Seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz?
1: Sanmıyorum ama seni bir daha görürsem hatırlarım. İyi şanslar.
0: Lili bana asla inanmayacak.

0: Neyin var tatlım?
1: Hiçbir şey. Sadece 8 ay boyunca uyuyamadım.
0: Şu çete yüzünden mi?
1: Evet. 8 aydır benimle dalga geçiyorlar ama çıldırmak üzereyim artık.
0: Evet, farkındayım. 8 aydır sürekli seninle konuşmaya çalışıyorum.
1: Biliyorum, biliyorum ama benim de sorunlarım var herhalde, değil mi?
0: Dediğimi duydun mu sen?
1: Evet, Noel Baba kılığındaki haydutlar 8 ayda 37 soygun yaptılar. İnanabiliyor musun?
0: Evet. Ve artık Noel Baba'ya inanmıyorsun.
1: İnanıyorum. Hayır, inanamıyorum ama bu sorun değil. Noel yaklaşıyor ve soruşturma ilerlemiyor.
0: Belki de hissettiğin şey Noel keyfidir.
1: Petra, o çeteyi Noel gelmeden önce yakalamak zorundayım. Yoksa bir daha işin içinden asla çıkamam.
0: Ve ben de Emilien. Seninle Noel'den önce konuşmalıyım.
1: Tamam, konuşuruz.
0: Ne yapıyorsun?
1: Büroya gidiyorum.
0: Ama saat sabahın 3'ü.
1: Ha? 3 mü? Olsun, daha iyi. En azından yollar boştur da trafiğe takılmam.
0: Sen çıldırmışsın.
1: Yo, iyiyim. Büroda görüşürüz.

0: Bazı değişiklikler yapıyorum tatlım.
1: Dinle, ısınma ile ilgili bir şeyler yapmak için tam 5 dakikan var. Evet öyle, üşüyorum çünkü yatakta yanımda değilsin. Ve farkındaysan bunu her mevsim yapıyorsun.
0: Lili lütfen.
1: Dokunma bana, bundan sıkıldım artık. Kendimi bir paçavra gibi hissediyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen?
1: Demek istediğim şu, beni tabak tencere temizleyen bir şeymişim gibi görüyorsun.
0: Aa, öyle söyleme, tamam hemen temizlenip geliyorum.
1: Hayır. Sana ne olacağını söyleyeyim. Yıkanıp bu iğrenç kokunun çıkması için 1 saat bekleyeceksin. Ve benim gitme saatim gelmiş olacak.
0: Anlaşılan sen bugün biraz ters tarafından uyanmışsın. Saat 2'de uyandım, yarım saat seni seyrettim ve sonra televizyon seyretmek yerine faydalı bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepsi bu tatlım.
1: Daniel, bizim televizyonumuz yok.
0: Olabilir ama bu bir prensip.
1: Televizyon yok, müzik yok, perde yok, kanepe yok, çiçek koyacak vazo bile yok. Zaten çiçek veren de yok. Buzdolabı var ama tıka basa motor yağıyla dolu.
0: Lili.
1: Duş var ama gaz kokuyor. Araban için kriko var ve dolabın tekerleklerle dolu. İçinde giysilerimi koyacak yer bile yok.
0: Lili.
1: Evet tabii anlıyorum. O kadar lüks ve rahat içinde yaşıyoruz ki bir garajımız eksik.
0: Senin neyin var Lili, yoksa ay başın mı?
1: Hayır, sadece bir garajda yaşıyorum. Artık buna tahammülüm kalmadı. Ben bir kadının, farkındasın değil mi? Kadın sadece gülümseyen bir şey değildir. Kadın hareket eder, düşünür ve evrilir. Ve bazen de hayatında biraz konfor ister.
0: Hayır, tek nedeni arabaları sevmem. Kadınlar. Anlayamıyorum, ne güzel koku işte. Lili, nereye gidiyoruz?
1: Ailemin yanına.
0: Barakayı garaja tercih mi ediyorsun?
1: Perdeleri, bahçesi ve masasında çiçekleri olan bir baraka.
0: Saçmalama, böyle çekip gidemezsin Lili. Bana çok eğlendiğini söylemiştin.
1: Evet ama o eskidendi. Artık senin için o külüstür bile benden daha önemli ve bu garaj bize küçük geliyor, tamam mı? Kararım kesin. Hoşça kal.

0: Uyanın millet.
1: Ya Lili tatlım, uyuyamadın
0: mı? Sen sabahın dördünde arabanı tamir edersen nasıl uyuyabilirsin?
1: Bu tamirat değil ki. Kış geldi. Sadece yolda dengeli olabilmek için bazı

0: Oo, merhaba kızlar. Ne o, yürüyüşe mi çıktınız? Sakin olun çocuklar. Sakin olun, sakin olun. Sonra görüşürüz. Ha?
1: Evet.
0: Merhaba. Girebilir miyim? Burada mı yattın?
1: Sadece 5 dakika kestirdim.
0: Hayır, 5 dakika olması imkansız çünkü dosyanın izi suratına çıkmış. Ama ben sana söyleyebilirim. Çünkü suratın kütük gibi olmuş dostum. Ve bir çember 1 yıl sayıldığına göre 20 yıl. Pekala, unut gitsin tamam mı? Beni bilirsin, ben hep şaka yaparım. Ben böyleyim işte, değişmemi bekleyemezsin dostum.
1: Ama ben seni değiştirebilirim.
2: Peki duvardaki bu posterler ne?
0: Bob Marley.
2: İnanamıyorum, burası bir karakol. Söyler misin? Bu davayla ne zamandır uğraştığımızı biliyor musun sen?
0: Noel Baba çetesi mi?
2: Evet, ta kendisi. Artık bir şeyler yapma vakti geldi bence. 8 ayda hiç iz bırakmadan 37 soygun yaptılar. İşimize yarayacak tek bir ipucu yok. Aptalız biz. Gerzeyiz.
0: Şey ister misin? Şu Raşit'in mallarından.
3: Hayır.
0: Kendini daha iyi hissedersin. Peki kahvaltı? Ha? Kahvaltı insana enerji verir dostum.
1: O olur, hadi gidelim.

0: Bir türlü uyuyamıyorum. Korkunç kabuslar görüyorum. Bir sürü Noel Baba çevrende geziniyor. Çok korkunç, iğrenç kabuslar.
1: Evet, evet, korkunç olduğuna hiç şüphem yok. Ayakkabını bağla.
0: Ve Noel yaklaşıyor. O zaman rahatlıkla kalabalığa karışabilecekler.
1: Evet, bu çok doğru. Temmuz'da bunu yapmazlardı.
0: Evet, çünkü göze çarparlardı. Ama şimdi önümüzde Noel var ve en büyük vurgunlarına hazırlandıklarına eminim.
1: Bak, beni rahatsız eden bir sorun var. Neden Noel Baba gibi giyiniyorlar bunlar?
0: Çok basit. Şuraya bir baksana. İyi yürekli biri hediyeler dağıtıyor. Kırmızı giysisiyle güvenilir bir havası var. İşte böyle. Ayrıca...
2: kimliğini gizlemek için ideal bir kıyafet.
3: Tabanca.

0: Sen kımıldama. Polis. Seni tutukluyorum. Sakın kımıldama.
1: Ne oldu?
0: Kaçmaya çalıştı ama çok hızlı davranıp yakaladım.
1: Söylesene, onun sahte bir Noel Baba olduğunu nasıl anladın?
0: Tabanca taşıyan kaç Noel Baba tanıyorsun sen?
1: Tabanca ha? Peki nasıl anladın?
0: Salak herif düşürdü.
1: Ah beyinsiz.
0: Evet, çok aptalmış.
1: Salak mısın?
0: Hadi onu merkeze götürelim. Merhaba patron. Bak sana kimi getirdik. Ah patron gitmiş, ne güzel. Gel gel, onu sandalyeye bağla. Madem patron yok, diyelim ki patron benim. Nasıl, koltuk yakıştı mı?
1: Ya buralardaysa?
0: Merak etme dostum, geri dönerse ben hallederim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Noel Baba, söyle bakalım, bu polis silahını nereden buldun? Çaldın mı? Noel Baba'nın adresini bulur musun?
1: Rehberden mi?
0: Hı-hı. Unuttuğum bir şey olduğunda meslektaşım hatırlamana yardımcı olacak. Dinle, biz gerçek profesyoneliz. Bak, burada bir numara var. O numarayı bilgisayara girip silahın sahibini bir dakikada öğrenebileceğime eminim. Vay gerzek. Silahı Jiber'den çalmış.
1: İmkansız.
0: İşte bak, yemin ederim. Ha? Silahı polis şefinden çaldığını biliyor musun sen? Bunun için bir açıklaman var mı? Yokmuş.
1: Sence konuşamamasının sebebi ağzındaki bant olabilir mi?
0: Hı hı. Haklısın, git çıkar bari.
2: Emilien.
0: Şef.
1: Beni çağırıyorlar.
0: Ama neden böyle giyindiniz ki şef?
2: İşimi yapıyorum Emilien. Bu giysileri Noel Baba çetesine sızmak için giydim ama sen her zamanki gibi işimi mahvettin oğlum.
0: Ben çok özür dilerim şef. Ama söyleseydiniz ya, biz de öyle giyinebilirdik.
2: Size haber vermedim çünkü bunun bireysel bir operasyon olması gerekiyordu. Ama hiç merak etme Emilien, sana özel bir kostüm vereceğim. Copunu beline takıp sokaklarda istediğin kadar prova yapabileceksin. Şimdi şunu çıkarabilir misin lütfen?
0: Elbette şef. Ah, kelepçenin anahtarları alende kalmış.
2: Çabuk ol Emilien, sabrım taşmak üzere.
0: 5 dakika.
3: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
0: Ah, henüz değil. Demek istediğim, henüz şef olamadım. Ve ne yazık ki adım Jiber de değil. Yani genelde adım Jiber değil ama...
2: Emilien, anahtarlar!
0: Hemen şef.
3: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
2: Evet benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Merhaba, adım Jiu.
2: Jiu, ne güzel bir isim bu böyle ve saç örgünüz gerçekten çok hoş. Çinli misiniz acaba?
3: Aslında Melezim. Annem Çinli, babamsa İsviçreli'dir.
2: İsviçre'yi çok iyi bilirim.
3: Ben gazeteciyim. World International gazetesinde çalışıyorum. Fransız polisi...

0: hakkında bir makale yazmalıyım da en büyük şefi yakından izlemem istendi. Ve sanırım o sizmişsiniz.
1: Bu doğru. Açıkçası boyum 1.90. Bu bir polis için bile çok fazla tabii ki.
0: Aa, çok etkileyici.
1: Şaka mı ediyorsunuz? Ben bazen kendi kendimi bile etkilerim.
0: İzin verirseniz bir gün size yapışmak istiyorum.
1: İsterseniz hayatım boyunca bile yapışabilirsiniz. Yani demek istediğim makalenizi yazana kadar. Böylece nasıl soruşturma yaptığımı da görebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı?
1: Elbette, zevkle. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Neden Noel Baba gibi giyindiğinizi söyler misiniz lütfen?
1: He? Ha, bu sadece bir kamuflaj. Noel Baba kılığına giren bir çeteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde giyinerek içlerine sızmayı düşünmüştüm.
0: Ya kelepçeler?
1: Kelepçeler benim değil ki. Başka soru yok mu acaba?
2: Girin.
3: Müsait misin?
2: Evet, artık dünyanın en müsait insanıyım.
3: Büroda yalnızsın ve yapacak bir işin yok. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum.
2: Lütfen Petra, bunun sırası değil. Evde konuşamaz mıyız bebeğim?
3: Evde sadece iş hakkında konuşuyorsun. O yüzden büroda da evle ilgili bazı sorunları konuşabilirsin.
2: Bugün olmaz Petra. Bugün olmaz, tamam mı?
3: Ama 8 aydır bugün olmaz deyip duruyorsun.
2: Dinle, zaten başım belada. Lütfen üstüme gelme. Yeter artık.
3: Sabah evden çıktıktan sonra neler oldu?
2: Bir Noel Baba yakaladım. Silahlı bir Noel Baba'ydı. Çetenin üyesi olduğunu sandım ben.
3: Bunun için silah olmasına gerek yok ki. Senin aklın fikrin Noel Baba'da.
2: İkisi de vardı. Noel Baba da silahta ve ben içgüdüsel olarak üstüne atladım.
3: Silahını elinden aldın mı?
2: Ya, evet.
3: Yani her şey yolunda.
2: Değil. Noel Baba jiber çıktı. Şimdi de gülüyorsun, öyle mi? Ben işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Sen gülüyorsun, ne güzel.
3: Ne yapmamı bekliyorsun ki?
2: Ne bileyim, teselli et. Güzel bir şeyler söyle. Mesela iyi bir haber ver. İyi bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam.
3: Emirhan.
2: Ne var?
3: Ben hamileyim.
2: Olamaz.
3: Evet. Bu iyi bir haber mi?
2: Elbette. Kaç aylık?
3: 8 aylık Emirhan.
2: Yok canım.
3: Evet.
2: Ama bu nasıl olur?
3: 8 ay önce kutsal ruh bana geldi.
2: 8 ay. Bu mümkün mü? Değişimleri gördüm ama demek istediğim göğüslerin... Demek bu yüzdenmiş. Peki doğuracak mısın?
3: Başka bir karar için çok geç değil mi?
2: Evet ama neden bana söylemedin?
3: 8 aydır ne söylemeye çalışıyorum. Her yere karnabahar koydum. Bak buraya bile.
2: Ben de bunlar ne diyordum, iyi mi?
3: Duvarlara baksana. 20'den fazla ekografik fotoğraf astım. Hiç görmedin mi?
2: Bu benim bebeğim mi?
3: Şimdilik. Benimle paylaşmak istiyorsan uyan artık.
2: Sağlıklı mı?
3: Babasını düşünecek olursak çok yerinde bir soru oldu. Ama evet, bebek gayet sağlıklı.
2: Ama hamileysen ve bebeği doğuracaksan... o zaman ben baba olacağım demektir.
3: Evet. Bu ne zeka böyle? Sen aslında polis olmalıymışsın.
2: Baba olacağım.
3: Evet. Ve çocuğun bir süper babaya ihtiyacı var.
2: Bana güvenebilirsin Petra. Bana güvenebilirsin.
4: Biri!
5: Aptalın tekisin. Sevdiğin kadını bir araba uğruna kaybettin. Hızlı test mi? Ne hızlı testi bu? İki çizgi. İki çizginin anlamı ne ki? İyi günler.
1: İyi günler.
5: Bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
1: Bir saniye. Hızlı hamilelik testi. Profilaksi istenen sonucu verdi mi?
5: Bilemiyorum ki. Neden siz söylemiyorsunuz?
1: Bir dakika. Bakalım mavi prezervatif kalmış mı?
6: Al! Al! Al! Al!

0: Çok üzgünüm dostum. Elimizde mavi prezervatif kalmamış. Kadınlar mavi prezervatif ya da bebek gibi hediyelere bayılır.
1: Ona mavi prezervatif mi hediye etmeliyim?
0: Hiç bilmiyorum. Bunu kızıma sormalıyım. Angela! Eczacılıkta okuyor. Bütün ilaçların adını ezbere biliyor. Çok felaket bir kız. Angela, nedir bu?
2: Üzgünüm baba, çok dikkatli davranmıştım. O yüzden de korunma konusunu hiç düşünmedim.
0: Tatlım, etrafın prezervatif dolu. Neden birkaç tane alıp vermedin?
2: Boyu ona uyan yoktu ki.
0: Kim yaptı bunu?
2: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum? Çocuğun adı yok mu yani?
2: Ama babacığım, sarhoştum. Hepsinin ismini hatırlayamam ya.
0: Tanrım.
1: Neyse. Mutlu Noel'ler.
3: Herkes beni dinlesin. Noel Baba çetesi hakkında ne yapacağımızı açıklıyorum. Aslında mükemmel bir bireysel operasyona başlamıştım. Ama Emilian sağ olsun yarıda kesildi. Ama geçmişi unutalım. Biz geleceğe bakalım. Yarın ne yapacağımızı düşünelim. Bugünden hazırlanalım. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayın lütfen. Biraz karmaşık. Yanlış anlaşılmasını istemem.
4: Saçmalıklar başlıyor.
5: Evet, o bir dahi.
3: Ne diyordum? Konu neydi?
4: Plan efendim.
3: Harekat planı. Ve şu noktadan itibaren herhangi birinizin yaptığı en ufak bir hatayı bile affetmem bilesiniz. Bunu da yazmayın. Bu operasyonda her şeyin temiz olmasını istiyorum. Süper temiz. Geçen yaz Amerikan polisinin verdiği bir eğitim kursundaydım da bu bir çeşit dil refleksi. Hmm. Çılgınca değil mi? Dinleyin. Sadece gidin dememle Noel Baba çetesinin Noel'den önce yakalanabilmesini istedim. Pekala, tatil ya da sağlık izni yok, bütün izinleri kaldırdım. Bu bayanın adı Piu, Jiu, kendisi World International'da çalışan bir gazeteci. Bu görevde o da bize katılacak, o yüzden Fransız polisi hakkında iyi bir izlenim bırakmalıyız. Bu görevin temel niteliklerini sayıyorum. Konsantrasyon, düşünce ve hareket. Ve sıra operasyonun adında. Operasyon Pamuk Prenses. Fransızcası Blanche.
4: Ne dersin, haklı mıymışım?
5: Evet, o bir dahi.
3: Şu andan itibaren herkesin 24 saat göreve hazır olmasını istiyorum. Sorusu olan?
4: Ben.
3: Sen mi?
4: Evet.
3: Ne?
4: Masanızdaki hediye ne şef?
3: Hediye mi? Aa, çok naziksiniz. Doğum günüm için mi?
4: Şey, hangi ayda doğdunuz?
3: Temmuz'da.
4: Bu Noel hediyesi.
3: Her neyse, hemen açacağım. Çok güzelmiş. Kimden geldi bu?
4: Sizi iyi tanıyan birinden. O küçük düğmeyi gördünüz mü?
3: Evet. Baba, indirin silahları. Hadi.
5: O bir dahi.
6: Herkese merhaba. Ben Noel Baba. Sizi yarın öğlen Avrupa Parkı'nın önünde bekliyorum. Hediyelerim de olacak.
3: Şu anda saat kaç?
7: 12.05 var.
3: Genel alarm! Size sessiz olun demedim. Hep birlikte mi çıldırtmaya çalışıyorsunuz? Aptal herifler. Bunu yazmayın Bayan Jiu. Tipik bir Fransız konuşmasıdır ama biz pek kullanmayız. Ben Jiber. İşaretim üzerine harekete geçilecek. Etrafa yayılın ve bekleyin. Eminim hızlı bir arabayla bankanın garajından fırlayacaklardır. Bizi görünce çok şaşıracaklar.
5: Şef, bunun doğru olduğundan emin misin acaba?
3: Kesinlikle. Bize nerede olacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiler ve gelmeyeceğimizi sandılar. Çünkü Şef Jiber'i hiç tanımamışlar. İşte geldim ve tuzağa bekliyorum.
5: Ama şef, ya biz buradayken onlar başka bir yerde rahat rahat çalışıyorlarsa?
3: Hadi ama Emilian, bu çok mantıksız. Neden bize yeni vurgunlarına haber versinler ki? Bu çok aptalca olmaz mı?
5: Beni endişelendiren de bu ya. Şimdiye dek hiç aptalca bir şey yapmadım.
3: Endişelenme Emilian. Her şeyin bir ilki vardır, bana güven.
4: Tabii eğer
3: ne?
4: Ya kaçabileceklerinden eminseler?
3: Benden kaçamazlar. Onları ne olursa olsun yakalarım.
5: Şef.
3: Evet. Bu bankadan çıkmak için üstümüzden geçmek zorundayız. Bu da ne böyle?
5: Bu düşündüğün şey ne?

0: İyi misin şef?
1: Merak etmeyin, ben iyiyim. Siz neden hemen takibe başlamıyorsunuz?
0: Ama hangi arabalarla takip edeceğiz?
1: Ne bileyim ben, bulun bir şeyler. Hayal gücünüzü kullanın. Bir arabaya el koyun. Oh. Kimliğini gösterdiği halde neden durmadılar?
2: Marsilya'da kimse yola çıkan bir polis için durmaz.
1: Ama en azından yavaşlayabilirlerdi, öyle değil mi?
3: Tamam, tamam. İyiyim.
2: Şef, diğer arabaları kullanabiliriz.
1: Haklısın Emelian, arabalara!
4: Bakın, bu yeni ve eşsiz bir güvenlik sistemidir. Çünkü bu sistem doğrudan polis şebekesine bağlıdır. Bu düğmeye bastığınızda en yakın polis arabası bir dakikada buraya gelir.
5: İşe yarıyor.
6: Bu yaptığına inanamıyorum dostum. Sen salak mısın? Ne yaptın?
7: Dikkat etsene.
6: İnanamıyorum bu yaptığına.
7: Lanet olsun, arabam gitti.
6: Arabam, arabam.
7: Dikkatli olun.
6: Lanet olsun arabam.

0: şef, bu takip arabaları mahvediyor.
1: 20 kilo demir eksik olmuş, fazla olmuş, ne fark eder? Hadi bas gaza, hadi. Şu anda Marsilya Limanı'na gidiyoruz. Bu yol üzerinde 17. Louis tarafından 1661 senesinde yaptırılmış çok güzel anıtlar ve tarihi eserler var ve... Bu işte araba orada! Sen takip ettin, emin misin?
2: Elbette. 1661 yılında 17. Louis tarafından yaptırılmış.
1: Sana anlattığım şeyleri soran oldu mu şimdi? Öndeki koca tekerlekli arabayı takip et. Olala! Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi kadrolaşma sorunlarından kaynaklanıyor. Mesela bu genç adam iyi bir yüzme hocasıdır. Ama diğer yandan sanki ehliyeti yokmuş gibi araba kullanıyor.
0: Affedersiniz şef, senin ehliyetin var mı?
2: Hayır, işe daha dün başladım ben.
0: İşte ben de bundan korkuyordum.
1: Sakin ol Emilian, altı üstü arabayı takip etmesi gerekiyor. Bu iş bir yüzme hocası için bile çocuk oyuncağı, değil mi?
2: Ne yapmalıyım?
1: Sen sadece onları takip et. Bu aletleri iyi bilirim. 100 kilometrede 1001 litre benzin yakarlar. 5 dakikaya kadar durur.
0: Ya 5 dakika içinde yakalayamazsak?
1: Yakalarız.

0: İnsanları biraz rahatsız ettik gibi geldi şef. Ne dersin?
1: Merak etme Emilian. Fransa'da olur böyle şeyler.
0: Ama adamların evinin içinden
1: geçti. Aynı şeyi tekrarlamaktan vazgeçemiyorum.
2: Kayboldular.
1: Ne? İmkansız.
2: Havuz var.
1: Böyle iyiyiz. Aa dur! Şu işe bak. Tam ucundayız. Hey! Biraz dikkat edin.

0: 5 dakika dayanabilir miyiz burada?
1: Elbette. Her yer kapalı, su geçirmez.
2: Fransız polisi hep böyle midir acaba?
1: Kesinlikle hayır. Pek çok durumda arabalar su alır.
3: Şişef, ben yüzme bilmiyorum.
1: Endişelenme, arabada bir yüzme hocası var.
4: Yüklemek bilseydin bari.
3: Şuna bak.

0: Oh küçük Daniel, seni gördüğüme sevindim. Bak ne diyeceğim. Kızımla çok görüşüyorsun. Şakaydı, şaka yaptım. Bu normal. Siz keyfinize bakın. Şoförümü gördün mü? Geç kaldı da.
1: Evet, kavşaktaydı. Birkaç dakikaya kadar burada olur.
0: Tamam, çok iyi.
1: Peki Lili evde mi acaba?
0: Evet, evde. Lili! Özür dilerim tatlım, seni görmedim.
2: Sorun değil baba, ben alışkınım.
0: Bak kim geldi.
1: Merhaba Lili, konuşabilir miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Çünkü doktora gidiyorum. Baba beni bırakır mısınız?
0: Elbette tatlım. Tabii şoförüm gelirse.
1: Aa, kim bilir, bu kadar geciktiğine göre belki de bazı sorunları vardır. Sizi benim bırakmama ne dersiniz?
0: Bence uygundur. Hadi hayatım, geç kalıyorum. Asker, arabaya.
2: Cassini Bulvarı şoför bey.
1: Emredersiniz.

0: Nerelerdesin sen? Neyse ki Daniel bırakmayı teklif etti. Hemen barakaya dön asker. Sen eskiden daha hızlı sürerdin.
1: Ben mi? Bilmiyorum ki, şimdi trafik çok yoğun. Ayrıca etrafta çok fazla insan var. Sonra polisler, ne arada bir yavaş kullanmamın da zararı yok. Değil mi?
0: Aynı fikirdeyim. Ama çok geç kaldım.
1: Ya, ne oldu? Neyin var?
2: Çok ağrıyor.
1: Neresi ağrıyor? Neli?
2: Karnım.
1: Karnım ağrıyor. Ama bu çok korkunç. Ne yapacağız general?
0: Ben ne bileyim. Çok mu kötü hayatım?
2: Hayır, geçti. İyiyim.
1: İyi misin tatlım?
2: Evet evet, iyiyim.
1: İyiymiş. İyiymiş, iyiymiş. O iyi. Çok iyi. O iyiymiş.
0: Daniel, neden bu kadar gerginsin sen?
1: Noel yüzünden olmalı. Bir sürü insan var. Sonra hediyeler falan.
0: Anlıyorum. Peki o kulağındaki nedir?
1: Aa, bu hiçbir şey. Yalnızca yeni bir termometre. Gerçekten çok pratik bir şey. Bir çizgi iyi, iki çizgi kötü.
0: Burada iki çizgi var.
3: Ne diyorum? Belki de sorun budur.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşürüz hayatım.
2: Doktor değilim ama kalbin umutsuz görünüyor.
0: Rahatsızlığını anlıyorum ama gerçekten geç kaldım.
1: Hazır. Başla.

0: gelin.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim ama gördüğünüz gibi araç gereçlerimiz bize ihanet ediyor. Bunları da yazmayın lütfen ama öncelikle yeni bir koltuk alınması gerekiyor ve kapılar çok alçak görüyorsunuz. Ha? Ayrıca arabalarla ilgili sorunlarımız var. Siz de şahit oldunuz, değil mi? Bunlar yetmezmiş gibi ayakkabılar da çok küçük. İnanın çok canım yanıyor. Ah tanrım.
1: Ama bu ayakkabı keçisi.
0: Ne? Anlaşılan biri bana eşek şakası yapmış ha? 6 aydır yürüme zorluğu çekiyorum. Hiç komik değil. Bunu yapanı elime geçirirsem...
1: Biraz sakin olun şef. Çok gerginsiniz.
0: Hepsi şu çete yüzünden. Noel Baba çetesi.
1: Rahatlayın artık. Size yardım edeceğim.
0: Aa, o şeylerden anlar mısın?
1: Evet, biraz.
0: O daha geçen hafta geldi. Ne yazık ki o gelince daktilomu aldılar tabii.
1: Şimdi sakin olun şef. 5 dakikada keyfinizi yerine getirebilirim.
0: Öyle mi?
1: Buna eminim.
0: Tamam ama şu anda göremiyorum. Bu normal mi acaba?
1: Evet öyle. Sadece gevşeyim.

0: Evet öyle. Rahatlayın.
1: Galiba uyuyakalacağım burada.
0: Ben sizi uyandırırım.
2: İnan çok zordu.
3: Hey! Ne yapıyorsun? Sen burası neresi biliyor musun ha?
4: Neresi?
3: Karakolun önü.
4: Yapma ya. Ama bir yere park etmek zorundaydım.
3: Bu hiç komik değil. Saygılar sunarım general.
2: Rahat. Teşekkür ederim Daniel. Akşama evde görüşürüz.
5: Daniel. Seni gördüğüme sevindim. Acaba hizmetinden yararlanabilir miyim?
4: Elbette ama yalnızca arkadaşım olduğun için.
5: Seni gördüğüme çok sevindim dostum.
4: Bakar mısınız? Her şey yolunda değil mi?
3: Evet, gidebilirsiniz.
4: Şimdi dinle. Burası boş kalsın, geri döneceğim. Tamam mı?
3: Tamam.
5: Bas gaza, çok geç kaldım dostum.
4: Elbette patron.
5: Başıma ne geldiğini tahmin edemezsin.
4: Sen nasıl benim başıma geleni bilsen?
5: Hadi tahmin etmeye çalış. Eminim tahmin edemeyeceksin.
4: Ne oldu, terfi mi ettin?
5: Hayır, işimle ilgili değil. Özel bir şey. Hadi tahmin et.
4: Evleniyor musun?
5: Daha iyi baba oluyorum dostum.
4: Bu mümkün değil.
5: Hayır, mümkün. Sen bir daha iyisin.
4: Lili de hamile.
5: Buna inanamıyorum. Düşünsene, bu harika. Beraber baba olacağız. Ne inanılmaz değil mi? İkimiz yıllardır arkadaşız ve bebeğimiz olacak. Tabii aynı bebek değil. Ayrı bebekler.
4: Ama aynı anda.
5: Evet. Herkesin bir bebeği olacak.
4: Peki kaç aylık hamile?
5: 8.
4: Bunu neden şimdiye kadar söylemedin?
5: Bana bu sabah söyledi. İlk öğrenen sensin. İnan annem bile bilmiyor. Peki Lili kaç aylık hamileymiş?
4: 2 çizgi.
5: İki çizgi ne demek?
4: Bilmiyorum. Yeni bir yöntem. Bir test yapıyorsun, o sana söylüyor. Sonuç olarak Lili 2 çizgi hamile.
5: Güzel. Harika.
4: Evet, evet.
0: Şef. Ziyaretçileriniz var.
6: Ne yapıyorsun Jiber?
7: Bu ne sürpriz böyle? Yok bir şey, biz sadece burada bu Çinli bir meslektaşım bana zaman kazandıracak bir yöntem gösteriyordu. 5 dakikada sanki 5 saat uyumuş gibi oluyorsunuz ve enerji veriyor.
0: Evet ama dersimiz bitti. Yarın görüşmek üzere şef.
7: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük Jim. Sizin için ne yapabilirim?
5: Düşünsene, bürom karnabahar doluydu ama ben nedenini anlayamamıştım. Ne büyük bir hata.
4: Evet, bence de daha önce fark etmeliydin. Peki neden karnabahar?
5: Ne bileyim, herhalde babalık sembolü falan gibi bir şey olmalı. Büyük aptallık ettim. Çok büyük aptallıktan ya.
4: Sakin ol. Sadece karnabaharın ne simgelediğini bilmediğim için.
5: Öyle mi?
4: Evet, Petra anlayış gösterir.
5: Sağ ol. Şimdi sakinleştim.
4: O kadar da sakinleşme. Anne adaylarından korkulur.
5: Nasıl yani?
4: Demek istediğim, bu dönemde ne yapacakları hiç belli olmaz dostum. Her an bir kriz çıkabilir. Ayrıca çocuklara da zaman ayırmamız gerekecek. Değil mi? Senin anlayacağın, artık yaşam tarzımızı değiştirmek zorundayız.
5: Haklısın. Onları okula götürmek için zamana ihtiyacımız var.
4: Evet haklısın ama o daha sonra. Önce prizleri bantla kapama işimiz var.
5: Ne? Ellerini sokmasınlar diye mi?
4: Kesinlikle.
5: Vay başıma gelenler. Bu iş hiç hayal ettiğim gibi değilmiş.
4: Bu lanet şey... Raşid'in malı mı?
5: Evet. Raşid'i tanıyor musun?
4: Evet, biraz tanırım. Güneş doğuyor.
5: Söylesene Daniel. Noel babanın motor kullanması garip değil mi?
4: Evet, normalde kızak sürerler.
5: Onu gizlice takip et, çetenin üyesi olabilir.
4: Daha 5 dakika bile geçmedi. Konuştuklarımızı ne kadar çabuk unutuyorsun sen. İşini düşünmeyi bırak artık. Belki de senin tek sorunun budur ha.
5: Takip et.
4: Emredersin şef.

0: şüpheli bir motoru kontrol etmenizi istiyorum. Plakası N75BM13.
1: 2 hafta önce çalınmış.
0: Evet, biliyordum. Takip edelim hadi.
2: Bence Petra'yı arasan iyi olur.
0: Sen dediğimi yap. Jiber'i arayacağız ve bununla o ilgilenecek. Söz veriyorum.
2: İyi, tamam.
0: Uzun süredir hata yapmalarını bekliyordum.
2: Şunu keser misin artık?
0: Nasıl istersen. İnanamıyorum. Bu aylardır bulduğumuz ilk ipucu ve onu elimizden kaçırıyorum.
2: Sakin ol Emilian. Her sorunun bir çözümü vardır.
0: Ne yapıyorsun sen? Yap. Danya, niye böyle yamulduk?
2: Sorununu çözüyorum işte, beğenmedin mi?
0: Hayır, beğendim ama böyle duramıyorum.
2: Dizlerini kır biraz, işe yarayacaktır.
0: Dizlerimi mi kırayım? Tamam.

0: buraya kadar. Nereye girdiğini gördüm. Şimdi şefi ara.
1: Kapa çeneni. Emin olmadan arayamam. Gidip bir bakacağım, tamam mı? Burada bekle.
0: Hey. Elinde bir Noel Baba, çalıntı bir motor ve terk edilmiş bir depo var. Daha ne lazım ha? Adamın dosyası mı?
1: Sadece bakacağım, merak etme. 5 dakika sürmez. Sami abi.
0: Peki içeride plastik patlayıcı da var mı diye bakmayacak mısın?
1: Ne kadar komiksin. Hadi başka bir yerden bakalım. Beni izle.
0: Bana bak, bir anlaşma yapmıştık. Neden şimdi hemen şefi aramıyorsun sen?
1: Çünkü standart prosedüre göre şefin ilk sorusu kaç kişiler olacak? Bunu öğrenmek zorundayım, endişelenme. 5 dakika sürmeyecek.

0: Emil, yani içimden bir ses bunu yapma diyor.
1: O zaman sen evine dönebilirsin. Bu benim görevim ve görevimi yapmak zorundayım dostum.
0: Evet, ben de bundan korkuyordum.
1: Beni korkutan tek şey Jiber.
0: Emilia. Yapma. Oh. Oh. Alo.
2: Doktora gitmem ilgini çekiyor mu?
0: İyi bir doktorsa elbette ilgimi çeker.
2: Mükemmel bir doktor. Polis şefinin kızı tavsiye etti. Kendisinin tam 4 çocuğu var.
0: Hiç merak etme, biz onu geçer.
2: Bir daha görüşürsek belki.
0: Ha, dinle Lili. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi tatlım? O yüzden lütfen...
3: Bana karşı elinden geldiği kadar...
2: Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
0: Çünkü Noel babalar var. En az 5 kişiler ve...
3: Çöp tenekesini karıştırıyorlar.
0: Lili. Lili. Lanet olsun Lili.
1: Burada ne işin var senin?
2: Tahmin et.
1: Vaktini boşa harcama, ne kadar işkence yaparsan yap konuşmayacağım.
2: Kimse seni konuşturmak falan istemiyor, zaten her şeyi biliyoruz. Ve işkencenin de modası geçti artık. Bir erkeği konuşturmanın çok daha etkili yolları var.
1: Ne gibi?
2: Örneğin şefkat göstermek. Çok tehlikeli bir silah olabilir.
4: Merhaba Daniel. Yine mi sen? Bir yerlerde Emilia'yı gördün mü?
0: Evet, onu bedavaya bir yere götürdüm.
4: Bedava mı? Peki nereye götürdün?
0: Motorlu bir Noel babayı bir depoya kadar takip ettim.
4: Yoksa Noel baba çetesinden mi?
0: Herhalde öyledir.
4: Emilia'ya bak, çeteyi tek başına buldu.
0: Hayır, iki kişiydi.
4: Bu çok iyi. Şimdi hemen plan uygulamaya başlayacağız.
0: Peki ya Emilia?
4: Onu bana bırak Daniel, endişelenme. Buralarda ol.
5: Bana bak, dinle. Bu planı uygulamaya koymak için sana gerçekten ihtiyacımız var dostum.
0: Peki Emilien?
5: Emilien mi? Noel gelmeden bulacağımıza eminim ama durumunu bilemem.
0: Çok umut verici.

0: Şef.
1: Ah, tam zamanında. Noel Baba çetesinin izini bulduk. Şimdi hepsini birer birer bulup çeteyi kökünden çökerteceğiz.
0: Peki ben de gelebilir miyim acaba?
1: Kesinlikle hayır. Bu çok tehlikeli bir tutuklama olacak. Öyle Noel partilerine benzemez.
0: Lütfen ama ben de geleyim.
1: Tamam, gidelim. Zaten çok uzakta değiller.
2: Hey, bizi takip et.

0: yayın sana.
1: Her yerde Noel havası var.
2: Noel baba çetesini yakalamanın zamanı geldi de geçti bile.
3: Yerlerini nereden biliyorsun?
2: Doğrudan bana bağlı casus ekibim sayesinde. Başlarında kardeşim Jean Robert var. Polislik sınavlarına beraber girmiştik ama o kaldı. İşin doğrusu her şeyi benden kopya çekti ama salak herif numaramı değiştirmeyi unutmuş.
4: Ha, böyle şeyler çok oluyor. Mesela benim bir arkadaşım bir gün...
2: Tamam, çok konuşma. Dün gece arayıp bir yeraltı geçidinden şüphelendiğini söyledi. Araştırınca ne gördüm tahmin et. Bir tünel. Bankayla büyük mağazalar arasında.
4: ama şef, demek ki büyük mağazaların hasılatlarını çalacaklar.
2: Hayır, asıl niyetleri bu değil. Pazar sabahını bekleyip Noel Baba kılığında bankayı soyacaklarmış.
4: Evet, doğru. Açık olan mağazalardan bankaya geçecekler.
2: Kesinlikle kimse onları umursamıyor. Bu yüzden 8 aydır Marsilya'da rahatça soygun yapıyorlar.
4: Çok akıllıca. Siz bir dahisiniz.
2: Hayır, bunun dahi olmakla falan bir ilgisi yok. Bence bu bir eğitim meselesi. Evet.
3: Bir telefon edebilir miyim?
2: Ne demek? Aa, Emilien'de de aynından var. Evet. Tamam.
3: Tamam, görüşürüz.
2: Ne güzel diliniz var, denemek isterdim. Çince yani.
5: Patron, hareketlenme var.
2: Hazır olun. Ben işaret verdiğimde hepsinin canını okuyacağız.
5: Emredersiniz efendim.
2: Noel tatili sona erdi. Jiber öyle söylüyor.
5: Oho! Bu da ne böyle?
2: Neler oluyor burada böyle? Adamlar kaçıyor. Hadi bir şeyler yapın. Ne duruyorsunuz? Bu araca el koyuyorum. Beni takip et.

0: İşte Marsilya'nın en muhteşem manzarası buradadır.
1: Aa, gerçekten de öyle. Kışın hep sessiz mi?
0: Evet, her zaman böyle.
2: Kımıldamayın! Seni bekle şef.
1: Buna vaktim yok.
2: Bekleyin.
0: Söylediğim gibi polis teşkilatına yeterince ödenek ayrılmıyor.
1: Anlıyorum ama bir motora iki polis de fazla.
0: Çok haklısın.

0: Helikopter pilotuna tam zamanında geleceğimizi söyle. Seni gerçekten özleyeceğim Emilien. Ve senden hoşlandığım için fazla acı çektirmeyeceğim.
1: Çok nazgisin.
0: Sana özel bir alet sayesinde tam olarak ne zaman öleceğini bilme ayrıcalığını tanıyacağım. Çünkü ben yarı İsviçreliyim. Mekanizma çalıştırıldığı zaman o topu serbest bırakacak. Ve sen de ilk gelen dalgayla ezileceksin.
1: Peki ne kadar vaktim var acaba?

0: aslına bakarsan tam olarak 5 dakikan var.
1: Aman ne güzel.
0: Geriye kalan vaktini ruhunu temizlemek için kullan Emelien. Sana sadece bol bol dua etmeni ve ölmeden önce bilincini serbest bırakmanı tavsiye ediyorum.
1: 5 dakikada yapamam. Bu hiç adil değil.
0: Başlasan iyi olur. Bu arada telefonunu hatıra olarak alıyorum. Çok duygusalımdır. Çünkü yarı Çinliyim.
1: Cehennemin dibine kadar yolum var.

0: Olamaz pop. Ha, olamaz taksi. Çıkar beni Daniel. Hemen çıkar beni buradan.
1: Hadi ne? Başıma geleni tahmin edemezsin. Çok korkunçtu. Telefonumu o fahişe aldı. Ne yapacağım ben? Onu bulmamız gerekiyor. Korkunç bir kadın Daniel. Neler yaptığını bilemezsin.
2: Biliyorum. Az önce hayatını kurtaran bendim.
1: Evet. Sen olmasaydın şimdi ölmüştüm.
2: Ha, arabamı senin için bir polis külüstürüymüş gibi riske attım.
1: Öyle söyleme. Sen çok iyi şoförsün.
2: Öyleyse hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyebilirsin.
1: Çeteyi yakalayamazsak hayatımı boşu boşuna kurtarmış olacaksın. Bu sefer Jibel beni kesin öldürür.
2: Bana bak, çeteyi buluruz ama önce bir teşekkür et.
1: Nasıl bulacağımızı söyler misin? Hiçbir iz bırakmadan kayboldular işte.
2: Lütfen teşekkür ederim der misin?
1: Teşekkür ederim, mutlu oldun mu?
2: Evet!
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten. O Çinli bana saatlerce işkence yaptı Daniel.
2: İşkence mi dedin?
1: Aa, evet. Korkunçtu.
2: Nasıl yani işkence?
1: Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Yani hayal bile edemezsin. Bunu açıklamak çok zor. En iyisi unut gitsin. Bahsederken bile bütün vücudum yanıyor.
2: Anladım. Merak etme. Onları mutlaka bulacağız. Hadi gel. Yanlarındayken hiçbir şey duymadın mı?
1: Hayır. Bir helikopter pilotuyla konuştular ama nereye gittiklerini söylemediler. Hepsi kürk giymişti.
2: Kürk mü dedim? Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
2: Soğuk.
1: Evet öyle, bu kar mı yani?
2: Evet, bu iki şeyi gösteriyor. Yüksek ve yakın bir yerdeler dostum.
1: Ayrıca kürklerin de bir anlamı olmalı.
2: Muhtemelen.
1: Dağda o kadar parayı ne yapacaklar ki?
2: Dağın diğer tarafında ne var?
1: İsviçre. Tabii ya. Sanırım planlarını çözdüm Daniel. Şimdi dinle. Gidebilecekleri yere kadar arabalarıyla gidecekler. Turistlerin arasında asla dikkat çekmezler.
2: Helikoptere bindiklerine göre kayak merkezlerinden birine gittiler.
1: Çok zekice.
2: Gel şöyle bir bakalım. Madem ki o kadar zekiler, İsviçre sınırına en yakın kayak merkezine gideceklerdir. Cilda Lizer.
3: Bir şey gördün mü?
4: Hayır, kesinlikle hiçbir şey görmedim.
3: Burası N1 olumsuz bir durum yok. Tatilde nereye gideceksin?
4: Tatil gelsin de düşünürüz. Henüz karar vermedim.

0: Pekala, eğer yürüttüğümüz mantık doğruysa araba buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi sen sağ tarafa bak, ben de sola bakayım.
1: Tamam.
0: Sağını solunu bildiğinden emin misin sen Emilian?
1: Aa, affedersin, senin sağın sağ. Daha açık söylemeliydim.
0: Ne fark eder, yan yanayız.
1: Olabilir ama ben yüz yüze olduğumuzu hayal etmiştim dostum.
0: Ne?
1: Buradan yer, araba orada. İşte gidiyoruz.

0: İleriden sağa dönmen gerekecek.
1: Sen yönünü biliyor musun?
0: Hayır, benim için her yön aynı. Daha ne düşünüyorsun? Dön bir tarafa.
1: İyi, senin şansına güveniyorum. Sağa döneceğim dostum.
0: Dikkatli ol. Bu kalbim duracaktır. Bu hangi yoldan yer?
1: Nereden bileyim? Haritaya baksana.
0: Bu arabalar sence de biraz garip değil mi?
1: Hayır, hepsi kayak merkezinin kiralık arabaları. Garip olan ne?
0: Bir dakika 10 saniye gecikmişiz. Bu sorun olur mu?
1: Hızlanırız, olur biter.

0: Hayır, olamaz. Şu tekerlek izlerine bak, buraya kadarmış Daniel. Artık şansımıza küselim. Devam edemeyiz, takip bitti.
1: Hayır, takip asla bitmez.
0: Daniel, saçmalama lütfen. Bu yolda onları taksiyle izlemek imkansız bir şey.
1: Hiçbir şey imkansız değildir. Sonbahar kış kreasyonumu nasıl buldun?
0: Hiç fena değil. Peki denedin mi?
1: Hayır.
0: Görünüşe bakılırsa işe yarıyor.
1: Evet.
0: Onları koca dağda nasıl bulacağız peki?
1: Mesela izleri takip etmeye ne dersin dostum?
0: Elbette, hiç düşünmemiştim, harikasın. Helikopter kalkınca kullanabileceğimiz bir aletin var mı?
1: Sen fena şımardın ha, farkındasın değil mi?
0: Hemen kızma canım, sohbet etmeye çalışıyorum, canım sıkılmasın diye.
1: Öyle olsun.
0: Telefonunu versene, benimkini Çin'in çaldı ya.
2: Bütün paraları sırt çantalarına koyun, güneş batmadan yola çıkmış olacağız. İş başına.
0: Sence hala oradalar mı?
1: Hiç belli olmaz.
0: Alo.
3: Dinle Emilyen. Pamuk Prenses operasyonu başladı. 10 dakika içinde yanınızda olurum. Şefiniz de benimle birlikte. Katılmak için ısrar etti.
0: Alamaz.
4: Tamam.
5: Şef, evet. Yapabileceğinize emin misiniz?
4: Unutma ki ben 18 ay boyunca özel kuvvetlerin 13. birliğinde görev yaptım Alen. Bu dağlar beni çok iyi tanır.
5: Evet. Ama çok yüksek.
4: Daha önce kar görmüş müydün?
5: Sıcağı tercih ederim.
4: Olabilir, zevkler tartışılmaz. Gidelim.
2: Gidiyoruz.
0: Ben gidip bir göz atacağım dostum.
1: Yerinde olsam denemezdim.
0: 5 dakika sürmez.
1: Lanet olsun, her defasında aynı şey.
0: Haklısın, oraya ulaşamam.
1: Gördün mü? Bir dakika beklesen zaten çıkıyorlarmış.
0: Sakin ol, sadece su.
1: Hayır, şimdilik sadece kar. Ve kar dediğin iz bırak.
0: Yine arabanı temizlerim, tamam mı?
1: Neyle temizlemeyi düşünüyorsun?
3: Temizlerim dediysem temizlerim. Neyle olduğu benim sorumum.
1: Kar durmadan ne yapacaksan yap artık.
2: Yola çıkıyoruz.
0: Zak mı oldu?
1: Şimdilik sadece araba.

0: Gençleri çağırdılar. Hazır olun.
1: Patron, siz bir şey...
2: Kapa çenin halin. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
0: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Sanırım halat kısa, o yüzden oluyor.
1: Demek halat kısa diye oluyor.
2: Hayır, bunu yapamazsınız.
1: Görürüz bakalım. İşte o.
3: Beni bekle.

0: Muhtemelen yeni şampiyon o olacak. Yarış tamamlamasına çok az kaldı.
1: Artık birinci olacağı kesin diyebiliriz. Bu da ne? Taksi mi? Beraber bitirdiler.

0: Çok sessiz.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kız Sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: 3, 2, 1, 0.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.com.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakma.

0: Otel mi? Trivago.
1: Koçak'la bir karar tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Hatıra olarak bana verebilirsin.
4: Gideceğin yerde buna izin vermiyorlar. Ama öbürünü bol bol bulabilirsin. Götürün onu.
5: Bana bak. Saatlerce işkence etti demiştin ama hiç de kızgın değilsin.
4: Ha? Evet, ben kindar biri değilim.
5: Tabii.
4: Jiber de burada olmayacak mıydı? Nerede?
6: Geliyorum!
5: İşte ta kendisi.
6: Geliyorum! Geliyorum!
7: Şef! Yere inerken dikkat et.
6: Boş versene. Sadece kar var. Ne olabilir ki? İniyorum.
5: Oh, evet. Bu çok rahatlatıcı olmalı.
4: Alo.
8: Emilia, ben biraz sonra doğuracağım.
4: Doğuracak mısın? Şimdi mi yani?
8: Şey, biraz var ama acele.
4: Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum canım. Baba oluyorum şef.
5: Olacakları tahmin ediyorum.
4: Daniel. Geldim hayatım, geldim, buradayım. Buradayım canım, işte bak yanındayım, sakin ol. Her şey çok güzel olacak.
8: Çok korkuyorum Emilia, sakın yanımdan bir yere ayrılma.
4: Hayır, ne yapıyorsunuz, bunun sırası mı şimdi? Hayatım merak etme, ben senin yanındayım.
5: Dayan biraz Emilia, şimdi olmaz.
4: Tamam. Tamam.
8: Monitöre bak Emilian. Birazdan kasılmalar başlayacak.
4: Kasılmalar ha? Tamam, tamam. Kasılmalar hangi monitörde ki?
5: İşte şurada.
6: İt.
4: İt de neyi
6: sen diyeyim? Değil, o itecek, sen monitöre bakacaksın. Kasılmalar!
4: İt yavrum, it. İtsene, it.
6: Derin nefes al.
4: Nefes mi? Tamam.
6: Sen değil, o nefes alacak.
4: Bebeğim, sen nefes alacak mısın? Alsana.
6: Kasılmalar. İt hadi. İt hadi. Devam
4: it
6: et.
4: İt hayatım. İt bebeğim.
6: Şimdi derin
4: it
6: nefes
4: olur.
6: Al.
4: İt hadi it.
6: Derin nefes al.
4: Hayatım, nefes al. Nefes almayı unutma. Nefes al. Hadi. Nefes al. Hadi.
6: Tamam, kafasını görüyorum.
4: Ne? Kafası mı?
6: Kasılmalar.
4: Hadi bir kere daha canım. İt onu. Hadi derin nefes al ve it. Hadi it yavrum.
6: Kasılmalar. Tamam, geliyor.
4: Tamam hayatım, it çok güzel. Başı görünmüş, her yeri görünmüş. Geliyor işte, hadi it onu.
6: Tamam, rahatla.
4: Tamam hayatım, tamam.
6: Bir oğlunuz oldu.
4: Oğlum, baba oldum. Ben baba oldum. Baba oldum.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Antrenman.
0: Neden, hamile misin?
1: Hayır, sevdiğim kadın hamile. Alışmak için de biraz zaman gerekli.
0: Seni sevecek kadar aptal bir kadını nereden bulduğunu çok merak ediyorum.
1: Çok şanslıydım. Ona bir söz verecektim.
0: Nasıl bir söz?
1: Arabamdan çok onunla vakit geçireceğime ve iyi bir baba olacağıma.
0: Ya buzdolabı?
1: Boş olacak. Eğer benimle evlenirse dünyanın en iyi kocası olacağım.
0: Sana inanıyor musun?
1: Hayır. Ama ilk defa seninle ciddi konuşuyorum. Ve içtenlikle söylüyorum.
0: İçtenliğin beni verdiğin o güzel sözlerden çok daha fazla etkiledi Daniel.
1: Lili, benimle evlenir misin?
0: Hamile olduğum için kolay olacağını sanma.
1: Lili.
0: Ama bu şekilde olmaz. Her şeyin bir yolu var değil mi?
1: Lili, bana evlenme şerefini bahşeder misin?
0: Duruma göre değişir.
1: Hangi duruma?
0: İyi bir aşık olmana tabii. Öyle misin?
1: Emin olabilirsin.
0: Önce denemeliyim.

0: Emmeyin. Emmeyin.
1: Monteur on tourne action. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Feyre nemlendirici sıvı el sabunu sunar.

0: Günaydın efendim, sabah kahveniz başladı. Harika bir gün diliyoruz sizlere. Çok güzel geçsin, uğurlu geçsin. Bir sabah kahvesi alırım Selen'ge. Ay canım benim. Güzel. Abla yol var. Gördün mü? Peki bu kahve sizler için efendim. Sabah kahvesi izleyicilerine gelsin. Siz de Instagram'dan lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Sabahkahvesi.tv'ye hemen bakın. Çok güzel bir içerik hazırladık sizler için. Ve harika bir yayın başlıyor. Buyursunlar. Efendim sabah kahvemiz başladı. Çok tatlı bir konuğum var. Kendisi stüdyonun da aşinasıdır zaten. Cuma günleri program da yeni bitti değil mi?
1: Evet.
0: Cuma
1: evet.
0: Günlerimizin yaşama evet, dairi.
1: Yaşama dair.
0: Uzman estetisyen Seher Tunalı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir de benimle sohbet et. Herkesle ettin ya.
1: Ya değil mi? Öyle oldu.
0: Şey
1: bugün
0: anlat.
1: Sizinle sohbet edelim.
0: Plajdayım mesela.
1: Evet.
0: Of. Ama makyaj yapmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Ve yine de güzel olmam lazım. Ne yapacağım? Işıkla mı gezeceğim?
1: Hayır tabii ki. Bir kere en güzel filtre bence güneş ışığı. Kesinlikle.
0: Ha, onu ciddi yakalayayım. Güneş ışığı neredeyse ben oraya gideyim.
1: Gerçekten doğru yapılmış uygulamalarda plajda bile fresh, bakımlı ve yüzümüz daha renkli olabiliyor.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Kalıcı makyajda çok mümkün bir kere.
0: Aa, severim.
1: Evet, doğal yapılmış, doğru teknikle yapılmış ve gerçekten yüzün altın oran ölçümüne göre yapılmış kalıcı makyajlar bizi yazın ya da günlük hayatımıza ya da iş hayatımıza gerçekten kurtarıyor.
0: Ama ne var yapılmış bunun içinde? Ne var çok mesela?
1: Peki. Mesela dudak kontürü. Yazın hepimiz denize girdiğimizde akmayan rujlar süreriz ya da dudaklarımız daha renkli görünsün. İşte ya da hatlarımız daha belirgin olsun isteriz. Rimellerimiz akmasın, gözlerimiz baygın bakmasın, daha böyle canlı bakalım isteriz. Bunların karşılığı hep güzel yapılmış bir dudak kontürü. Çok güzel doğal yapılmış bir eyeliner ya da baby liner.
0: Baby liner ne?
1: Dur. Evet.
0: Ay yeni bir şey öğrendim. Baby'ye ne demek baby,
1: baby liner?
0: Baby liner.
1: Eskiye göre daha böyle belirgin eyeliner kalıcı değil çizmektense şimdi daha doğal baby linerlar, incecik ve kirpik diplerini dolduran, bakışları daha etkili.
0: Dip
1: o biraz daha onun kalını. Bir tık kalını.
0: Aa,
1: dip liner. Evet.
0: Bakalım. Yapacaksak şöyle belirgin olsun. Evet. Ya. Baby nereden çıkmış ya?
1: Tercih meselesi.
0: Doğru evet. Gerçi kimisi de böyle evet, varla yok arası evet istiyor.
1: Hiçbir dokunuş görünmesin istiyor. Çok
0: anlamasın.
1: Doğal güzelleşmesi.
0: Adam anlamasın ama.
1: Evet.
0: Arkasına bak, makyajsız bile ne güzel.
1: Evet. İşte o zaman kirpik diplerini doldurduğumuzda o doğal görüntüyü zaten yakalıyoruz.
0: Peki kalıcı makyaj yaptırırken yapılan en büyük hatalar, sık yapılan hatalar sorayım.
1: Of, evet. Ne? Eğer bir uzman danışanının tamamen istediğini yapmaya odaklıysa işte orada kötü sonuçlar maalesef ki net çıkıyor.
0: Uzmana çünkü, bırakacağız.
1: Evet. Rengi bazen uzmana bırakmak lazım ki sizin cilt altınız en iyi. Şimdi ne bileyim, dudak yapıyor mesela.
0: Ay ben hiç öyle şeyler yaptırmadım ya.
1: Siz çok doğal güzelsiniz.
0: Hayır, doğal
1: maşallah
0: güzellikten ziyade. Benim o kadar makyajlıyım ki ben. Ben makyaj halimi unuttum biliyor musunuz?
1: Ama dudaklarınızda çok güzel renk var.
0: Makyaj. Ama şu an dudak ruju yok, hiçbir şey.
1: Farkındayım.
0: Evet.
1: Biliyor musunuz?
0: Vakit yok.
1: Ama birçok bayan maalesef ki dudaklar renksiz, çerçeve kaybolmuş zamanla. Dudak kontürü bunu gerçekten
0: çok
1: karşılıyor.
0: Güzel olur.
1: Dudak gençleştiriyor resmen dudağı.
0: Ay bir hemen bir glossür çık.
1: Çık evet evet. Ve 7-24.
0: Canım istettin ya.
1: Ya ama sizin hiç ihtiyaç
0: yok. Yok mu? İhtiyaç mı bu peki?
1: Bence ihtiyaç.
0: Ama güzel görünebilmek ister de ya bir insan. Sürekli ruj sürmek istemez.
1: İstemez. Evet. Ama işte herkese de gerekli değil.
0: Peki dudak renklendirmeyle doğallıktan uzaklaşmayız değil mi?
1: İşte yanlış yapıldığında uzaklaşmak da mümkün. Öyle mesela şunu çok karıştırıyorlar. Dudak renklendirme dudaklarınızı dolgunlaştırmaz mesela. Hı. Dudak hattınızı belirginleştirir ve
0: var
1: zaten
0: olanı.
1: Dudağınız ortaya

0: çıkar.
1: Var olun altını
0: evet,
1: çiziyor.
0: Evet,
1: anladım.
0: Evet. Ama uzmandan talep şu şekilde. Dudakların biraz dolgun olsun.
1: O başka.
0: Hayır.
1: O medikal estetik.
0: Evet. Ama ne yapıyor maalesef uzmanlar? Bir tık dışına çıkarak kişinin istediğini yapmaya çalışınca çok kötü sonuçlar ortaya
1: çıkıyor. Kötü görünür ya.
0: Evet, evet maalesef. O yüzden uzmanın kendi tekniğini doğru uygulaması çok önemli.
1: Şimdi plaja gidecektik ya biz bunları yapıp.
0: Evet.
1: Nasıl yaptık diyelim.
0: Yaptık.
1: Ne zaman gidebilirim ben plaja mesela?
0: İyileşme süreci tamamlandığında bu bazen kişiye göre 2-3 gün ama genel olarak bir hafta 10 gün sonra istediğiniz gibi tatilinizi yapabilirsiniz. Kaşlar yapıldı, gözler yapıldı, dudaklar ne makyaja ihtiyaç yok. Bu işlemler çok kalıcı yani.
1: Çok ne?
0: Eyeliner'ı yaptırıyorsunuz.
1: Tamam.
0: 2-3 yıl kalıcı.
1: Ne diyorsun ya?
0: 7-24 bakımlısınız.
1: O renk.
0: Bu müthiş bir şey. Asla akmıyor. Doğru
1: yeşermiyor değil mi?
0: Doğru teknik ve doğru ürünle asla akmaz.
1: Aa.
0: Bu çok önemli. O yüzden uzmanımızı çok iyi seçeceğiz bu konuda.
1: Sizde hiçbir şey yok gibi duruyor ama sizde bir şey var.
0: Var.
1: Şaka.
0: Dudak kontürüm var. Eyeliner'ım var.
1: Şu anda gördüğüm eyeliner mı?
0: Evet. Onun üstünü ben mesela biraz kalınlaştırdım. Bir tık. Ama bende incesi var. Yazında ki ben beyaz tenim ve çok soluğum.
1: Çok güzel görünüyor ama dudak kontürü var. Yani çevre şey yaptım. Peki renklendirme dudağı?
0: Evet. O da var.
1: O rengi gidip kim seçiyor? Nasıl oluyor?
0: Tamamen sizin cilt tipinize göre
1: tipine
0: seçiliyor.
1: Göre.
0: Ama pembe ya da şeftali tonları ya da nude tonları bunlar tabii ki seçiliyor. Onda hiçbir sıkıntı yok.
1: Nude seçiyorum. Nude oluyor. Bana her şey pembe oluyor gibi geliyor.
0: Ama şey nude çok soluk duruyor. Birazcık renk vermek için pembeler, şeftaliler özellikle zaten her tene uyan
1: sizin
0: renkler.
1: Şeftali sevdası var sizde.
0: Ya evet ben çok seviyorum.
1: Yakışmış ama. Bana çok kötü duruyor.
0: Sizin için böyle biraz.
1: Ay çok
0: siz
1: güzel
0: olmuşsunuz. Siz pembe ben böyle.
1: Benim alt taraf pembe evet. Peki selülit konuşalım. Tam
0: evet.
1: olarak neden oluşuyor? Kimlerde daha sık görüyoruz?
0: Ya doğum yapmış bayanlarda hızlı kilo alıp veren kişilerde maalesef ki çok fazla var. Yani doğum yapmasa bile şimdi günümüzün gençleri beslenmeden ötürü de çok sık kilo alıp
1: ama
0: veriyor.
1: Ama kilo
0: maalesef.
1: Ile ilgili değil. Çok kilo olursun diye selülit olmaz.
0: Değil. Değil mi? Ama zayıfladık.
1: Bir
0: maalesef
1: şey oldu orada,
0: oluyor.
1: Bir portakal oldu.
0: Ya da fast food besleniyoruz maalesef
1: evet.
0: oluyor. Çok kahve tüketiyoruz. Olmaz diyorlar
1: sabah
0: ama bence oluyor.
1: Ayrı, o ayrı.
0: Aşırı kahvede oluyor.
1: Sabah kahvesini hep tüketin efendim.
0: Evet,
1: biz burada sizi 7/24 bekliyoruz.
0: Evet.
1: Çok kahve, çok kafein de evet bu konuda
0: yapıyor yani
1: yardımcı oluyor
0: evet.
1: selülitlere değil mi?
0: Evet, evet maalesef. Ama
1: peki,
0: çözülebilir.
1: Nasıl?
0: Tabii ki çözülebilir. Çok yeni tekniklerle çok hızlı bir şekilde çözülüyor.
1: Cihaz mı?
0: Cihazlarla evet. Şimdi G5 mesela en eski yöntemlerden bir tanesi ama gerçekten selülit üstünde en etkili yöntemlerden
1: bir
0: tanesi.
1: Çıktı
0: G8. 8-8
1: bana bak 7 ben benim E5.
0: 8'i bile çıktı.
1: 8'i bile var.
0: Daha etkili. Çok hızlı sonuç veriyor ve tek seansta böyle 7-8 santim incelip sıkılaşıp çıkıyorsunuz.
1: Aynı kafa mı yani 5 ile 7-8 arasındaki şey mantık aynı mantık?
0: Şöyle birkaç başlık eklenmiş, birkaç uygulama eklenmiş ve sonuç çok daha hızlı
1: mutasyona
0: ve kalıcı.
1: Mutasyona uğradı.
0: Evet.
1: Ay güzel.
0: Yenilikleri takip ediyoruz.
1: Zaten bitmiyor ki.
0: Bitmiyor evet.
1: Yani yatıp kalkıyorsunuz sizin sektör
0: yeni bir teknoloji. Evet.
1: Peki. Beslenme ve su tüketimi selülit için etkili mi?
0: Yani bu uygulamaları yaptırıyorsanız bence ciddi bir destek. Çünkü neden? Bu uygulamayı yaptırıyorum. Destekliyor. Beslenmem destekliyor. Hareketli yaşamım destekliyor kesinlikle. Ekstra bir de sporla da destekliyorsam hızlı sonuç alıyorum mesela.
1: Kaç seansta?
0: Ortalama 8 ila 10 seansta gelebileceğiniz en iyi noktaya gelirsiniz. Yeni tekniklerle.
1: Seanslar arası kaç gün?
0: O haftada 2. Eğer vaktimiz olabiliyorsa haftada 3. Çünkü zaten masaj etkili işlemler.
1: Çok iyi, zararı yok.
0: Zararı yok. İşte acısı yok. Vakit ayırabiliyorsanız haftada 3 ile çok hızlandırılmış bir program yapabilirsiniz.
1: Sosyal medyada bazen böyle bir şeyler görüyoruz ya işte sonuçlar. Ona gerçek mi?
0: Ya ben sosyal medyada maalesef ki hiçbir sonucun gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü biraz takipçilerimizin gerçekten şop olup olmadığını çok iyi gözlemlemek, onu da ayırt etmek çok,
1: çok zor ya.
0: Evet. Kalıcı makyajda da özellikle. Şimdi bir dudak koyuyor oraya. Muhteşem yani hani dergiden fırlamış gibi ama onun öyle değil ki o. Öyle bir şey değil,
1: değil
0: yani.
1: Değil değil mi?
0: Değil tabii ki.
1: Sonuçta öyle olunca kavga çıkar ya. Ben bu resimdeki gibi olacaktım. Olmuyor.
0: Evet.
1: Bir de herkesin altyapısı da aynı değil.
0: Değil. Kesinlikle.
1: Mesela... Şimdi M dudak çıktı ya çok meşhur M dudak. Böyle üst taraf tam M şeklinde falan. Şimdi M dudak herkese olacak bir şey değil ki yani.
0: Değil evet.
1: Evet.
0: Ama ne oluyor bizim bayanlarımız elinde resimle geliyor ben bunu istiyorum.
1: Değil mi?
0: Ama yani mümkün değil işte.
1: Ya.
0: Bir uzman olarak onu ikna edebilmek, altyapısını anlatabilmek
1: bence
0: lazım.
1: Bence yüzün

0: gelebileceği en iyi şekli uzmana bırakmak lazım.
1: Kendimizin en iyi versiyonu.
0: Değil mi?
1: Yani başkasını kendine kopyalamak değil. Değil.
0: Benim en iyi versiyonum.
1: Evet, benim en iyi versiyonum.
0: Peki hadi son olarak. Plaj sezonuna hazırlanmak isteyenler, hem kalıcı makyaj hem vücut bakımı için tavsiyelerinizi alalım, sonra vedalaşalım.
1: Evet, doğru yapılmış kalıcı makyajlar demin de söylediğimiz gibi bizi plajda çok özgüvenli kılar, diğerlerinden ayırır ve selülitler, daha sıkı bacaklar ya da işte göbekte düz istiyorsak ya da istenmeyen bölgelerimizde sonuç alıp yine özgüvenli bir yaza hazırlanmak istiyorsak gerçekten teknolojiden faydalanmamız lazım. Ve biraz azmetmemiz lazım. Yani kendimiz için bir şeyler yapmamız lazım bence.
0: Gelmelere gitmelere üşenmeyin.
1: Evet, ve istikrar. Her şeyde istikrar önemli.
0: Her şeyde.
1: Başlayıp bırakmak, hiç kimse bir yere varamaz.
0: Yarıda kalan her şey tadını kaçırır.
1: Kaçırır.
0: Evet.
1: Ve sonra da umutsuzluğa kapılırız.
0: Evet.
1: Kesinlikle sonuna kadar istikrar ve geleceğimiz noktaya biz bile inanamayız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Sohbet etmek çok
0: tatlıydı. Evet. Vallahi bir saat ederdim.
1: Güzellik çok, olunca
0: konu. Evet. Çok soru var.
1: Evet.
0: İyi ki geldiniz. Sizi uğurlayacağım. Bir sabah kahvenizi müsaadenizle devam ediyoruz.
1: Ay efendim. Teşekkürler.
0: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor güzeller. Güzeli canım arkadaşım Tülay'ım gelmiş. Hoş geldin Tülay.
2: Hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz günlerde doğum gününde kutlu olsun.
2: Evet, çok teşekkür
0: ailenle
2: ediyorum.
0: Ailenle çok mutlu bir yıl olsun inşallah.
2: İnşallah hep birlikte
0: senin
2: olsun.
0: Senin enerjin düşük, senin düşmanın çok.
2: Evet.
0: Neyse bunları özel konuşuruz.
2: Evet.
0: Şimdi lazer konuşalım. Evet. Lazer epilasyon nedir?
2: Lazer epilasyon şöyle bir çok eskiden fotoğrafta flash patlardı ya, hatırlar mısın
0: evet,
2: bilmiyorum.
0: Evet.
2: O flash ışığının yoğunlaştırılmasının kıl köküne cihazlar yardımıyla verilmesiyle kıl soğancığının patlatılıp üretiminin yavaşlatılma. Durdurma olmuyor.
0: He.
2: Yavaşlama hali. Bir şekilde o kıl kökü belki bir yıl sonra, belki beş yıl sonra iyileşerek bize tekrar kıl göndermeye devam edecek. Fakat süreyi uzatmış olacağız biz sadece.
0: Belki daha da zayıf olacak hatta.
2: Tabii daha zayıf olacak, daha cılız olacak. Ta ki kendini yenileyip güçlendirene kadar öyle cılız cılız bize üretim yapmaya devam
0: Anladım.
2: Edecek.
0: Çok net anlattın biliyor musun? Peki hangi bölgelere uygulanır?
2: Şöyle biz aslında şimdi neredeyse 25 yıldır lazer epilasyon bizim hayatımızda. Hı hı. Biz eskiden vücudun her yerine yapıyorduk. Yani kişi bize geliyordu. Hı. Şezlonga uzanır gibi uzanıyordu. Biz ayak parmaklarından ta yukarıya kadar çıkıyorduk. Fakat biz o geçen zaman içerisinde şunu anladık. Hı hı. Lazer epilasyon sadece kıla yapılıyor. Yani sizin ayva tüyü diye tabir ettiğiniz tüyler, ince tüyler, bunlara lazer epilasyon yapıldığında o kılı bir anti-aging serüvenine sokarak kılı besleyerek çoğaltıp yayıyor.
0: Tehlikeli bir şey oluyor.
2: Çok tehlikeli. Mesela bunu çok duymuştur kişiler. Ben işte şurama gittim, burama yayıldı. Ya da işte koluma gittim, kolumun üstüne yayıldı gibi çok söylenir. Belli noktalarda kıl kendini gösteriyor. Gösteren nokta, örnek veriyorum kolla ilgili.
0: Kol.
2: Şuraya kadar kılın varlığı kendini gösteriyor. Gösterir. Buradan sonra tüye dönüşüyor.
0: Doğru.
2: Buraya yapılan atışlar buradaki kılı besler, çoğaltır. Aynı zamanda sizin göğsünüz ve sırtınızı da tekrar yoğunlaştırır.
0: Ama koltuk altına yapılabilir.
2: Kol altına yapılabilir. Özel bölge, bacaklar, kollar.
0: Sırt?
2: Popo. Sırtta kıl varsa hormonal.
0: Ama mesela o da bak ayva tüyüyle.
2: Tabii.
0: O da benziyor ayvaya.
2: Benziyor ama biraz daha alınmaya maruz bırakılan bir nokta olduğu için. Hani ağda veya başka yöntemlerle alınabildiği için. O kıl artık uyarılmış ve tetiklenmiş
0: yani
2: oluyor.
0: Yani hazır. Epilasyon
2: evet,
0: hazır.
2: Evet hazır.
0: Peki daha. Türleri nasıl bu epilasyonun?
2: Şimdi aslında dünyada 4 tip lazer epilasyon var. Bazı cihazlar kılı kibrit gibi ucundan alevlendirir, köküne doğru indirir. Bazı sistemler ise direkt atışı kılın köküne verir. Yani dışarıdaki mesafeyi yakmaz, hiçbir şey yapmaz.
0: Kökü gibi.
2: Direkt köke verir. Şimdi köke verdiği kısımlarda jilet yapmanız gerekiyor. Onu sıfırlamanız lazım. Yani derinin yüzeyinde kıl olmaması lazım.
0: Ha.
2: O direkt köke veriyor ve onlara jel sürülüyor.
0: Bir de iğneli vardı.
2: İğneli çok daha eski bir sistem. O da direkt elektrik akımını kıl köküne vererek yine amaç kıl soğancığı patlatıyor. Çok acılı bir sistem. Hasarlama çok büyük oluyor. O yüzden insanlar artık lazere geçti.
0: Cilt tipine göre değişir mi?
2: Değişiyor. Özellikle kıl artık kamera yöntemiyle kontrol edildiği için artık cilt tipine bakmıyoruz. kılın durumuna bakıyoruz. Mesela biz bütün kılları siyah görüyoruz ama kamerayla baktığımızda o sarı, kızıl ya da insanlarda nasıl vitiligo oluyor, renk değişimi. Beyaz. Kıllarda da böyle oluyor. Siyah başlıyor, beyazlaşıyor, tekrar siyaha dönüyor. Şimdi şu çok önemli bir Can'cığım. Kıl eğer siyah tonla başlayıp beyazlığa veyahut da açık sarıya döndüğü zaman verdiğin enerjiyi güçlü alıyor ama azaltarak köke indiriyor.
0: Öyle mi renk?
2: Tabii. Aa. Gücü düşürüyor. Aa. Tamam mı? Güç düştüğü için soğancıkta ciddi bir patlama olmuyor. O zaman siz lazerden verim alamıyorsunuz.
0: Hmm.
2: O zaman kamera yöntemi burada devreye çok önemli bir şekilde giriyor. Neyle karşılaşacağını biliyorsun. Benim kılımda sonuç olmayacak ama ben diğer yöntemleri kullanmak istemiyorum. Lazerle konforlu bir temizlik süreci geçireceğim. Hani %80 bitmesini evet, beklemeyeceğim gibi bir bilgiye sahip oluyorsun.
0: Yaz aylarında yapabilir miyiz?
2: Eskiden yapamıyorduk. Eskiden biz Haziran 1 kapatıyorduk. 30 Ağustos'a kadar bekliyorduk. Hı-hı. Şimdi ise artık 4 mevsim cihazlar çok ciddi bronzluk olmadığı sürece yapılabiliyor.
0: O esnada bana baktın biraz bronz mu?
2: Evet. Bronzlaşmışsınız sanki.
0: Ne tatil yaptım ne bir şey biliyor musun? Ya. Herhalde o spotlardan.
2: O da olabilir doğru.
0: Yok şey bir bayramda gitmiştim yani çok oldu. Ama işte ben hemen bronzlaşıyorum hemen.
2: Ten koyuysa evet hemen evet. Güneş bronzlaştırıyor.
0: Peki lazer epilasyon cilde leke bırakır mı?
2: Yakıyorsa sizi. Mesela şöyle bu da çok önemli. Bunu da mutlaka söyleyelim. Bazen başka noktalara gidiyorsun. İşte yapan kişi şöyle yapıyor. Şimdi çok yüksek yapacağım. Senin bütün kıllarını yakacağım.
0: Eyvah.
2: Hayır. Bazı kıllar yüksekte coşar. Bazı kıllar yüksekte uyur. O yüzden bunun analizini yapmak çok önemli. Yüksek her zaman bir yanık tehlikesidir. Yani yüksek yapıyor işte yerimde duramıyorum oh acıyor mis gibi
0: falan.
2: Hayır.
0: Değil.
2: Doğru dozajı doğru kıla vermek çok önemli. Eğer yanıyorsanız evet bir lekeyle. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Lazerde yanık lekesi diye bir şey söz konusu olmaz.
0: Ne lekesi var?
2: Lazer ilk etapta yanık durumunu gerçekleştirir. Siz onu kremlerle tedavi ettiğinizde bir beyazlama kalır. O beyazlığın nedeni senin bu zamana kadar gerçekleştirdiğin bronzlaşmayı almasıdır. Seni ana rengine çeviriyor. Evet.
0: Aa, o bir leke değil o zaman.
2: Değil. O beyazlaşmalardan korkmayın ve panik olmayın. Ki inşallah hiç kimse öyle bir şey olmasın. Bir solaryuma gittiklerinde eski ten rengine dönecekler.
0: Yüze yapılır mı?
2: Biz açıkçası ben asla yüze lazeri önermiyorum. Çünkü
0: vücut... Önermiyorsa kesin vardır bir şey. Yüze bir şey olacak diyordu kopan
2: evet,
0: bir kadın.
2: Evet. Lazer epilasyon yüz bölgesinde sonuç vermiyor. Neden? Çünkü yağ doku oranı çok daha düşük. Kıl mesafesini her boyutta ayarlamak çok zor ve inanılmaz bir tetiklenme gerçekleşiyor yüz Tepki. Bölgesinde. Evet.
0: Öyle
2: şu
0: mi?
2: Kadarcık noktaya gidiyorsun bütün sakal bölgesi şöyle kıl oluyor. O yüzden lütfen hormonal bir problemin yoksa daha önce buna maruz kalmadıysan tek tük çıkıyorsa iğneli yapılacak. Dağıtmadan olduğu yerde.
0: Olduğu yere elektrik.
2: Evet.
0: Erkeklerde nasıl durumlar?
2: Şimdi aslında erkeklerde çok daha verimli sonuç alıyor. Çünkü lazer ne dedik? Kılı seviyor.
0: Koyu kıl.
2: Evet yoğun, sert kıl, güçlü kıla. Çok dereceyi yükseltmeden, hani çok acı çektirmeden çok daha hızlı sonuç alınıyor. Bugün artık herhalde gençlerimiz çok daha temiz bir vücuda sahip olmak istiyorlar. Özellikle spor yapanlar.
0: Evet.
2: Çok daha iyi bir vücuda sahip olmak istedikleri için yine kadınlar gibi tercih ediyorlar lazer epilasyonu.
0: Peki lazer epilasyon sonrası kızarıklık ya da hassasiyet. Bunlar normal bir süreç mi?
2: Eğer doku çok hassassa normal.
0: Hmm.
2: Bir de şunu da çok önemli. Lazere girmeden 3 gün önce lif, kese, peeling gibi asitli karışımlar mesela işte vücutlarına sürüyorlarsa işte bu batık görüntüsü işte çilek görüntüsünü alması için bunlardan mutlaka uzaklaştırılmış olması lazım.
0: 3 gün önce.
2: 3 gün önce.
0: Niye
2: siz
0: ya?
2: Çünkü cildi tahriş ediyor. Biz de bir ısıl işlem verdiğimizde hassasiyet üst seviyeye çıkıyor.
0: 3 günde geçmez mi?
2: Yok.
0: Aa.
2: Tabii ki. O yüzden cildinizi elinizle ovalayarak yıkamış bir şekilde ılık suyla yıkamış bir şekilde merkeze gelirseniz çok daha rahat bir işleme girmiş olursunuz. Yüksek derecelere değil, daha orta, daha dayanabilir seviyelerde yapıldığı zaman yine kızarıklıklar, tahrişler olmaz. Ve lazerden sonra mutlaka açık kalan bölgeler güneş koruyucu, özellikle yazsa. Açık değilse vücut nemlendiricisi, çünkü ışık kurutuyor. Ve 3 gün sonra da lazerden kese, lif, peeling yine yok.
0: Yine yok.
2: Yine yok. Bitti. Nemlendiricilerle besleyeceğiz.
0: Bitti.
2: Bitti mi?
0: Bak bugün sohbet nasıl aktı gitti biliyorsun değil mi?
2: Evet.
0: İyi geldin Tülay'cığım. Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Ayaklarına
0: sağlık. Lazerle ilgili sormak istediğim her şeyi sordum. Ama siz sormak istiyorsanız Tülay Tezeli takip edebilirsiniz.
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Peki. Onu uğurluyorum tabii ki. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli avukatımız gelmiş. Zeki Bulgan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Bircan Hanım.
0: Bak bu renk sizi açtı.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Güzel oldu.
3: Çok nadiren giydiğim bir
0: evet,
3: renkti.
0: Evet, siz genelde lacivertsiniz.
3: Ben genelde lacivert.
0: Yani bir 50 tane lacivert
3: meslek
0: var.
3: Meslek gereği daha çok laciverti tercih ediyorum.
0: Ama artık hocam hani yaz geldi ya, böyle gri de güzel, tam güzel.
3: Ya zaten ailem de aynı şeyi söylüyor. Öyle ama işte biz bir türlü alışamadık.
0: Aklın yolu bir. Vallahi güzel ya, oldu.
3: Sınırları zorluyoruz, bakacağız.
0: Şimdi siz çok güzel görünüyorsunuz ama konular yine tatsız.
3: Evet, konular ne yazık ki.
0: Tehdidi konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Bir de şantaj konuşacağız. Evet. Şimdi hep bu karıştırılıyor bu konular evet. Ama. Tehditle şantaj arasında bir fark var mı?
3: Tabii tehdit ile şantaj ikisi de tehlike suçlarındandır. Hı hı. Yani karşı tarafa sana bir zarar vereceğim. Benden sana bir zarar gelecek şeklinde. Hı. Tehdit de bu çıplak, saf bir zarar iken şantajda bir menfaat temini söz konusu oluyor. Yani tehditte herhangi tabii. Yani yaptırım olarak tehditte seni vuracağım. Senin arabanı yakacağım.
0: Tamam.
3: Camını kıracağım.
0: Tamam.
3: Gibi salt bir korkutucu mesaj var iken şantajda bir şart var.
0: Ne diyor?
3: Bana işte şu kadar parayı verirsen, vermezsen.
0: Ha.
3: Bana 1000 TL vermezsen şunu yapacağım.
0: Ama önemli bak.
3: Ya da işte benimle sevgili kalmaya devam etmezsen fotoğraflarını yayacağım. Ya da işte iş yerinde fazla mesai yapmazsan seni
0: işten
3: haklı tutanakla işten atacağım gibi
0: şartlı
3: haksız menfaat temini. Bu menfaat maddi bir menfaat olabilir, manevi bir menfaat olabilir. Yani işte manevi bir menfaat özellikle genç kızlarımızın işte benimle sevgili kalmaya devam et. Benden ayrılırsan fotoğraflarını ifşa ederim.
0: Mesajlarını yayarım.
3: İşte, evet, mesajlarını yayarım, yazışmalarımızı yayarım.
0: Ya babana atarım.
3: Yani gibi durumlarda çocuğun birlikte kalma gibi bir menfaat temin etmeye yönelik
0: tabii
3: tehdidi şantaj suçunu oluşturur ki bu hapis cezası gerektiren suçlardandır.
0: Çok güzel bir konu. Evet. Peki hangi davranışlar şantaj suçu kapsamına girer?
3: İşte yani dediğim gibi bir menfaat temini amacıyla karşı tarafı, yani şantaj mağdurunu yükümlü olmadığı bir şey yapmaya zorlamak. Yani mesela bir genç kızı ilişkiyi sürdürmeye zorlamak. Bir işçiyi fazla mesai yapmaya zorlamak.
0: Para vermek.
3: Ya da işçiyi tazminat almadan iş yerinden çıkmaya zorlamak. Yani tazminat istemiyorum. Ben işte işi terk ediyorum. 10 sene çalıştım. Benim çalışmış olduğum kıdem tazminatım sana helal olsun demeye zorlamak gibi menfaat temine yönelik eylemler şantaj suçunu oluşturur.
0: Bir de çok daha önemli bir konu var ki genelde şantaja uğrayan kişiler dava açmakta çekiniyorlar.
3: Evet.
0: Bunun sebebi ne?
3: Bu tabii insanların özel hayatlarla ilgili olduğu için
0: İnşallah.
3: İnsanların ifşa olmaktan çekinmeleri çok doğal bir durumdur. Tabii burada bizim insanlarımıza, vatandaşlarımıza tavsiyemiz sakin kalmaları ve kesinlikle böyle bir durumu kabullenmemeleri ve adliyeye intikal ettirmeleri. Çünkü buna boyun eğen insanın bilsin ki o şantajın karşılığını karşı tarafa verse bile bunun ikincisi, üçüncüsü gelir. Yani hani elini verirsin,
0: kolunu
3: kaptırırsın
0: bravo
3: mantığı vardır.
0: Teslim
3: ben meslek hayatımda
0: yani
3: bunu çok gördüm.
0: Ya.
3: Yani şantaja uğrayıp da işte bir iş adamına işte bir işte fotoğrafını yayacağım ya da işte eşini aldattığını eşine söyleyeceğim gibi şantajlarla iş adamının karşı tarafa şantaj karşılığı 10 bin dolar gönderip de
0: devamında
3: bir ay sonra tekrar aynı şantajın yapıldığını ben gördüğüm davalarda çok yaşadım.
0: Eyvah eyvah.
3: Ya dolayısıyla en baştan dur demek lazım.
0: Dur demek lazım.
3: Evet.
0: Yani, bu da hukuki olay.
3: Evet tabii. Yani işi başından kesmek gerekir. Anında böyle bir durumda sakin kalıp doğrudan adliyeye başvurmak en mantıklı çözümdür.
0: Peki.
3: Yani hem şahsın kendisini koruması açısından hem de bu suçların daha
0: devam
3: fazla
0: etmemiz
3: yaygınlaşmaması bakımından Yani o şantaj çetelerinde bu işin sonucunun gelemeyeceğini görmeleri bakımından mağdurun cesareti

0: Değil mi? Adliyeye başvurması çok önem taşıyor.
1: Peki hocam şöyle bir durum yeterli mi? Mesela ekran kaydı, mesaj görüntüleri.
0: Evet.
1: Bunlar yeterli mi ispat için?
0: Tabii ya, genelde yeterli olur. Yani size bir sosyal medyadan mesaj geldi ya da e-mail geldi ya da WhatsApp'tan size bir yazışma geldiyse, sadece orada yapılması gereken adliye teşkilatının, polis teşkilatının, kolluk kuvvetlerinin yapması gereken tespit etmesi gereken tek husus, o mesajın gerçekten o şüpheli tarafından gönderilip gönderilmediği. Hani bazen savunmalarda işte bu WhatsApp bana ait değil,
1: Değil.
0: bu sosyal medya hesabı bana ait değil gibi
1: Tamam.
0: savunmalarla karşılaşırlar. Onun tespitini yapmak çok önemli. Onun dışında oradaki yazılan yazılar ya da gönderilen resimler, yapılan iletiler normalde suçu oluşturur. Eğer suçun yani içinde bir tehdit var ise ve tehditle beraber bir maddi menfaat ya da mağdurun yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlama varsa, zaten suç oluşmuş sayılır. O mesajla tespit edilmiş olur. Yani şu anda dijital çağda artık bu dijital tespitler önemli. Ama bundan 30 sene, 40 sene önce şantaj işte şahitler aracılığıyla olurdu. Haber gönderirdi, ulaklar aracılığıyla. Yani işte bir kişi size
1: Ona
0: gelirdi.
1: söyle
0: Evet,
1: falan.
0: işte Ali, işte Veli'ye derdi ki işte Orhan Bey'e söyle, şunu şunu yapmazsa şöyle yapacağım şeklindeydi. Ama artık onlara gerek kalmadı. Artık dijital çağda her şey tuşlarla oluyor.
1: Kendisi
0: Sosyal
1: direkt
0: medya ile
1: iletiyor.
0: oluyor, evet. Ve çok daha farklı bir dünyaya evrildik.
1: Peki bir şey daha soracağım. Bunu bana yapmazsan sana bak şunu yaparım dedi. Ama yapmadı. O dediği şeyi yapmadı. Yine
0: Tabii
1: de
0: yani
1: suç.
0: şantaja dair tehditin gerçekleşmesi gerekmiyor. Zaten sadece onun tehdit mahiyetinde şantaja yönelik, ya yani bir maddi menfaat ya da manevi menfaat temine yönelik olarak söylemesi yeterli. Onu yapması gerekmiyor.
1: Bizim için bu
0: Evet,
1: yeterli.
0: sadece o tehlike suçudur. O tehlikeyi karşı tarafa hissettirmesi ve bunun karşılığında maddi ya da manevi bir beklentinin yapılmasını zorlaması yeterlidir. Sonucu yapmasına gerek yok. Yani işte arabasının tekerini patlatmasına ya da fotoğrafı üçüncü kişilere vermesine
1: Gerek
0: ya da
1: yok.
0: aralarındaki daha önceki konuşmaları sosyal medyadan ifşa etmesine gerek yok.
1: Çünkü zaten şantajı
0: Evet,
1: başta
0: ya
1: yaptı.
0: zaten şantaj denilen şey bir tehlike suçudur. O tehlikeyi karşı tarafa hissettirip onunla bir beklenti içeriye girmektir. O
1: Peki,
0: yeterli olur.
1: bir konu daha var, o da önemli. Şantaja uğrayan kişi diyelim bir para ödedi.
0: Evet.
1: Ama yeniden maruz kaldı. Tekrar haklarını kullanabilir mi?
0: Tabii yani şantaja uğrayan kişi bu parayı şantaj karşılığı karşı tarafa zorunluluk halinde gönderdiğini ispatlarsa verdiği parasını geri isteyebilir mahkeme yoluyla. Ben bu parayı haksız bir şekilde bir suç çerçevesinde, aleyhime işlenen, mağdur olduğum bir suç çerçevesinde göndermek zorunda kaldım derse, o vermiş olduğu parayı geri isteyebilir.
1: Böyle bir hakkı
0: Tabii öyle bir
1: var.
0: hakkı da var.
1: Parayı verdikten
0: Ama
1: sonra
0: tabii
1: kendimizi.
0: onun tabii tahsil edilmesi ayrı bir konu. Yani çünkü o artık icra iflas kanunu çerçevesinde işte o suçu işleyen şüphelinin ya da sanığın üzerine mal varlığının olması gerekir. İcra haciz konulması gerekir. Belirli bir gelirinin olması gerekir. Yani maaşlı birisi olması lazım. Ya da ona haciz yapılabilecek şekilde işte üzerine evinin, arabasının
1: Olması lazım.
0: gayrimenkulü olması gerekir. Zaten bu tip suç işleyen şahısların genelde işte kayıtlı gelirleri olmaz ve onlardan tahsil icra yoluyla ya da hukuk mahkemeleri yoluyla zor olur, ama
1: Ne olur?
0: bazen yürütülen süreçte işte şikayetten vazgeçme vesaire gibi durumlarda belki yargılama riskiyle karşı karşıya gelip bir ihtimal işte zoraki kendisi gönüllü verirse,
1: Ha,
0: evet,
1: uzlaşma sağlanabilir yani.
0: şantaj suçlarında uzlaşma olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Evet,
1: Onu da
0: uzlaşma yok.
1: söyle.
0: Evet.
1: Peki. O zaman bir sorum daha var. Çocuklara ve gençlere yönelik çevrim içi şantaj vakalarında aileler ne yapmalı? Nasıl hareket edilir?
0: Yani aileler çocukları öncelikle psikolojik olarak utandırmamalı, baskı altına almamalı. Sadece delilleri toplayıp bir an önce bu konuyu polise, jandarmaya ve adliyeye intikal ettirip onunla alakalı işte ekran kaydı almak, delilleri toplamak, karşı tarafı tespite yönelik çalışmalarla alakalı zaman kaybetmeden adliyeye başvurmak. Yani ailelerin yapacağı durum bu ve çocuğu da sakinleştirip bir daha böyle bir hataya düşmemesini sağlayacak şekilde gerekirse bir psikolog desteğiyle
1: Tabii
0: bu
1: pedagog ya
0: süreci
1: da.
0: yürütmek.
1: Yani zaten çocuk bu
0: Evet.
1: işten çekindiği için bir
0: Evet.
1: de ailenin o
0: Tabii.
1: tepkisini görmemesi de lazım.
0: Tabii zaten

0: Çocuktur yani, zaten çocuk olduğu için bu şantaja maruz
1: Doğru.
0: kalmıştır. Gizlemiştir.
1: Doğru.
0: İşte karşı taraf bundan bir haksız talepte bulunmuştur. Bu bir para olabilir ya da çocuğun başka bir şekilde istismarı söz konusu olabilir. Bunu çocuk ailesine söyleyemeyebilir, çekinebilir, kapatabilir. İşte bir de hem bir taraftan şantaj şüphelisinin baskısına maruz kalıp onun ezikliğini yaşarken, bir taraftan da ailesinin utandırma
1: Mahcubiyetini
0: ve
1: yaşayacak.
0: mahcubiyet durumunda çocuk çok
1: Daha da
0: ciddi
1: yaralanacak.
0: psikolojik bir yaralanma, travma geçirebilir. Buna yol vermemek adına ailelerin çok daha dikkatli bir şekilde bu süreci yürütmesi gerekir.
1: Peki fail yurt dışındaysa bu soruşturmayı etkiler mi?
0: Tabii faillerin yurt dışında olması tabii adliyeyi ve polisi biraz zorlaştırıyor, ama işte son zamanlarda uluslararası, işte Interpol'dür, diğer uluslararası suçlularla mücadele merkezleri var. İşte uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, özellikle siber suçlarla ilgili uluslararası anlaşmaları var. Bazen bu işler kolaylaşabiliyor ama yine de uluslararası suçlar zorlu bir süreçtir.
1: Zaman aşım, o
0: Evet,
1: zaman olarak.
0: zaman olarak zorlu bir
1: İlk
0: süreçtir.
1: 24 saat kritik. Orada ne yapalım? Şantaja uğradık ilk 24
0: Evet.
1: saatte. Ne yapalım?
0: Yani şantaja uğrayan şahsın, dediğim gibi, öncelikle ekran kaydı alması, mesajların yine fotoğraflanması, gerekirse ekran videosu alınması. Yani o
1: Garanti.
0: şahıs tarafından gönderildiğini, hem o telefon numarası, şahsın yazılan ismi, gönderilen maillerin, fotoğrafların ya da mesajların hem fotoğrafla hem de video ile kayıt altına alınması önemli. Çünkü şantaj yapan kişi bu olayın adliyeye intikal edeceğini anladığı zaman hesabını kapatabilir,
1: Tabii.
0: ismini değiştirebilir, sayfasını değiştirebilir, delilleri yok edebilir. Onun için önceden tedbir almak en önemli önlemlerdendir ve acilen adliyeye başvurmak
1: Adliye.
0: gerekir.
1: Peki son sorum olsun. Günümüzde en sık karşılaşılan şantaj yöntemleri.
0: Ya günümüzde iki türlü şantaj yöntemleri var. Bir, sivil vatandaşlar arasındaki şantaj, sivil vatandaşlara yönelik şantajları var. Bir de iş adamlarına ve şirketlere yönetilen şantajlar. Bu şirketlere yönetilen şantajlar genelde işte vergi kaçırma ile alakalı. İşte sigortası işçi çalıştırıyorsun, işte vergi kaçırıyorsun gibi şirketin açığını bulan mali müşavirler olabilir ya da finans çevreleri olabilir.
1: Ya da orada çalışan biri de olabilir.
0: Çalışan birileri de olabilir. Onlar genelde iş adamlarına şantaj yaparlar. İşte bana şu kadar para vermezsen sen işte vergi dersen şikayet ederim. Ya da sosyal sigortalar, sosyal güvenlik kurumuna şikayet ederim. Ya da işte sizin iş yerinde sağlığa yönelik şöyle şöyle açıklar var, bunu Sağlık Bakanlığı'na şikayet ederim şeklinde şantaj tehdidi mesajı göndererek ya da şifahen telefon açarak iş adamlarından bir para ya da menfaat temini söz konusu olur. Halk arasında ise daha çok şantaj çoğunlukla işte kadın profiliyle sosyal medya hesabı açıp buraya kurban olarak düşen erkeğin işte çıplak fotoğrafının alınması, ondan para istenmesi ya da bazen yakışıklı bir erkek gibi profil açıp kadınları aynı şekilde istismar edilip videoların alınması, işte webcam yapılması, işte mesajlaşmaların toparlanıp peşinden de bunu ailene bildiririm ya da bunu ifşa ederim, sosyal medyada yayınlarım, internette yayınlarım şeklinde en çok rastlanılan
1: Konular
0: olaylar,
1: bunlar.
0: herkesin de bildiği günümüzün
1: Şantaj
0: eylemleri, evet,
1: yöntemleri.
0: bu yöntemler bunlar çoğunlukla.
1: Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli avukatımız Zeki Bulgan'a. Sizleri uğurluyorum
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: ve biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim.
0: Peki.
1: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli bir konuğum var. Kendisi doğal taş tasarımcısı Ela Sarıgöl. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Merhabalar.
1: Adını isteyen gözün rengini bilerek mi koyuyorlar?
2: Yok, bilmeden
1: Ama
2: koyuyorlar.
1: böyle olmaz ki yani. Her Ela da güzel ya. Hiç ben
2: Çok
1: çirkin Ela
2: teşekkür ederim.
1: görmedim.
2: O sizin
1: Gerçekten. Çok
2: güzelliğiniz.
1: ağlar mısın?
2: Çok ağlarım.
1: Ela'dan.
2: Çok ağlarım. Yükselenim de balık.
1: Gözün ama Ela değil.
2: Değil, mavi.
1: Göz mavi.
2: Evet.
1: Hay Allah, ben bu denk geliyor. Hiç ben hiç çirkin Ela görmedim. Bütün Ela'lara selam olsun. Çok güzelsiniz maşallah. Gencecik yaşta bir marka kurdunuz. Zorlayıcı yanları da var, heyecanları da. Biraz sizinle paylaşmak istiyorum bu durumu.
2: Evet. Yani heyecanlandığım aslında şöyle. Tabii ki kendi hayallerimin peşinden gitmek benim en büyük heyecanım oldu. 18 yaşında başladım ve şu an 25-24 yaşındayım ve inanılmaz güzel bir yoldu benim için. Çok güzel bir yolculuktu.
1: 18 yaşında bu
2: Evet.
1: karar nasıl alındı? Bir günde mi oldu?
2: Bir günde olmadı aslında. Yani annemle biraz başladık. Annemin vesilesiyle oldu.

0: Öyle de devam etti. Şimdi biraz daha benim üzerimde tamamen. O yüzden heyecanlı oldu benim için.
1: Anne de genç mi?
0: Genç.
1: Anne burada mı?
0: Burada değil.
1: Ha, tamam
0: İzliyor bizi.
1: Aa, çok öpüyoruz o zaman onu. Annenin seni desteklemesi ya da motivasyonu diyelim, değil mi?
0: Evet, kesinlikle çok iyi oldu. Yani arkamda annemin olduğunu hissetmek, onunla birlikte ilerlemek benim için tabii ki güzel oldu. Ama bu genç yaşta marka kurmanın zorlayıcı yanları da oldu. Hem gençsin, hayatı yeni öğreniyorsun ve bununla birlikte markanın bütün aslında onaylama, bütün üretme, bütün tasarlama sürecinde tek başınasın ve yeni yeni öğreniyorsun hayatı.
1: En önemlisi nerede teksin biliyor musun? Memnun etme kısmında.
0: Kesinlikle öyle.
1: Muhatabın yok. Arkaya bir dönüyorsun. Yok teksin. Evet. Ve memnun edemezsen bütün fatura sana kesiliyor. Bunu küçük yaşta tecrübe ediyor olmak yani yıldıracak bir şey.
0: Evet.
1: Yılmayıp, bak 6 yıl geçmiş aradan. Yılmayıp şu an burada yayın yapıyor olmak seninle çok mutluluk verici bir şey bence.
0: Benim için de öyle. Büyük bir gurur aslında.
1: Vallahi ben de çok mutluluk duydum ve gurur duydum. Peki hedefler neydi yola ilk çıktığımızda? Hani güzel tasarımlar yapayım, üreteyim falan. Yoksa o taşların şifalarını insanlara ulaştırayım.
0: Aslında ikisiydi. Yani güzel şeyleri tasarlayıp insanlarla buluşturmak bu yolda, onlara dahil etmek bu yolculuğa, birlikte ilerlemek de aslında. Bir yerde güzel şeyler üretiyorsunuz ve bunları bütün insanlar görsün istiyorsunuz. Benim en büyük heyecanımdan biri de buydu açıkçası.
1: İstediğin yolda gitti.
0: Evet.
1: Çok güzel. Taşların şifası olduğunu nereden duydun?
0: Aslında geçmişten beri, Osmanlı döneminden beri, bakın bizim tüccarlarımız dahil kasalarına geçmişten gelen alışkanlıklardan, geçmişten gelen kodlardan hep aslında varmış bizim hayatımızda doğal taşlar. Mücevherlerimizde, sultanlarımızın mücevherlerinde bunların hep bir iyiliği vardı insan hayatına ve bunlar geçtikçe keşfedildi. Ve bunların gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Taşların yanında kullandığınız, eşlik eden semboller, bunun anlamları var mı?
0: Tabii ki var.
1: Mesela?
0: Mesela şöyle söyleyeyim, güneş sembolü büyütendir. Güneşi bir taşla kullandığınızda sizin hayatınıza büyüme enerjisini getirir. Neyle kullanıyorsanız aslında, atıyorum neyle kullandınız, sitrinle kullandınız, bolluğu, bereketi arttırırsınız gibi.
1: Aa,
0: tabii ki.
1: Yani büyümeyi.
0: Büyümeyi.
1: Ya da işte aşkı arttırmak için.
0: Mesela
1: ne
0: tabii
1: taşı?
0: Ki aşk için garnet tavsiye ederdim ben. Çok güzel. Tutkulu aşkın en güzel taşıdır bence.
1: Güneş büyümeyi sembol ediyor mesela. Başka semboller?
0: Başka mesela balık, hem bolluk bereket hem de sezgisellik getirir balık sembolü.
1: Ya bir şey soracağım. Küçüklükten beri benim aklımda şöyle bir maalesef bir durum var. Bunu aşamıyorum. Kaplumbağa sembolü gördüğüm yerden kaçıyorum.
0: Yavaşlık getirdiğini düşünüyorsunuz.
1: İşte işleri yavaşlatıyor. Mıy mıy geliyor bana biraz. Yani kaplumbağaları çok seviyoruz tabii ama yani mıy mıy bir hayvan.
0: Ama kaplumbağa bilgeliktir.
1: Bana da böyle diyorlar mesela. İşte kaplumbağa birçok şeyi görmüş geçirmiştir.
0: Kesinlikle.
1: Yani falan filan tecrübelidir falan.
0: Ona bakarsanız güneşin sıcaklığı da yakar. O yüzden sembollerin daha pozitif yönlerine odaklanırsak hayatımıza onları çekebiliriz. Bu hayatın her noktasında
1: ben
0: böyle.
1: Normalde pesimist bir insan değilim. Gerçekten pozitif bir insanım ama o kaplumbağayı bir türlü aşamıyorum ya. Arkadaşlar böyle evde kaplumbağa bir şeyler alıyorlar. Böyle hani simgeleri falan. Ay bunu atın falan. Ben sürekli kaplumbağa atıyorum. Vallahi öyle bir durum.
0: Atmayın, bilgeliktir aslında. Çok
1: doğru,
0: güzel
1: doğru.
0: Çalışır.
1: Siz atmayın ya. Tamam, ben de almayayım. Peki. Ne dedik? Başka bir hayvandan bahsettin. Bir sembol daha söyledin. Güneş.
0: Balık söyledim.
1: Ha, balık söyledin.
0: Balık da bolluk,
1: sezgilerin,
0: berekettir, sezgiselliktir.
1: Hı-hı.
0: Çok güzel çalışır. Kıyanit de mesela kullanılabilir balık. Yani kıyanit aslında duygularımızın, psikolojimizin, bütün sezgilerimizin en güzel taşıdır.
1: Peki. Bir taşı arayıp mı buluyorsunuz yoksa taş mı bizi seçiyor?
0: Aslında şöyle, bir taşı ararken taşın sizi aradığını keşfedebiliyorsunuz zaman zaman. Mesela bir mağazaya girdiğinizde bir doğal taş alacaksınız atıyorum. Siz amatist diye girdiniz ama sizin gözünüz kıyanite gitti veya atıyorum diopsite gitti. Yani bunların altında yatan temeller vardır. Sizin ruhunuz bilmeden de onu ister arzular, yani sizin hayatınızda neye ihtiyacınız varsa onu çekersiniz.
1: Çeker
0: aslında.
1: Değil mi ister istemez?
0: Evet.
1: Renkleri hep aynı mıdır? Mesela ametist diyoruz, hep mor gibi geliyor bana ya.
0: Evet.
1: Hep mordur ama, değil mi?
0: Yani evet, ametist mordur ama mesela bazı taşlar vardır, farklı renkleri vardır. Lepidolit mesela, morunu da görürsünüz, yeşilini de görürsünüz. Yani bazı taşları tek bir renk olarak odaklamamak gerekiyor. Kıyanetin de yeşili vardır, mavisi vardır.
1: Gibi.
0: Gibi.

0: Peki. Doğal taşlarıyla tıpkı insanlar gibi bir hafızası, yaşanmışlığı olduğuna inanır mısınız?
1: Kesinlikle inanırım. Çünkü milyonlarca yıl bir toprağın altında bir yerde hafızasıyla var oluyorlar ve bulundukları ortamın, bulundukları konumun, bulundukları toprağın hafızasını taşıyorlar. Dolayısıyla bizim hayatımıza girdiğinde onlar bizim hayatımızla kendi yaşanmışlıklarını, kendi ait olduğu toprakların izlerini birleştiriyorlar aslında. Hepsinin bir hafızası var, hepsinin farklı bir niyeti var.

0: aynı özelliği gösteriyor ama derin bir noktada farklı noktalara erişebiliyorlar.
1: Peki bir taşı daha tasarıma dönüştürmeden önce bir bağ kuruyor musun? Mesela nasıl bir iletişime geçiyorsun? Taşa konuşuyor musun?
0: Şöyle, taşları hissediyorsunuz. Taşlarla konuşabilirsiniz ama taşı daha çok hissediyorsunuz. Onun dokusunu inceliyorsunuz, rengini inceliyorsunuz. Onunla bir bağ kuruyorsunuz. Evet, ama benim kurduğum bağdan ziyade onun gittiği evlerde, gittiği insanlarda kurduğu bağlar daha önemli aslında.
1: Peki şuna inanıyor musunuz? Benim şöyle de bir arkadaşım vardı. Mesela kendisine bir taş alıyordu ve kimseye dokundurtmuyordu.
0: Kesinlikle.
1: Bu doğru mu?
0: Doğru, çok doğru. Çünkü neden?
1: Enerji.
0: Enerji.
1: Ne oluyor?
0: Yani bizim gibi onların da bir hafızası var. Mesela sizin içtiğiniz bir bardaktan su içiyorsunuz ve o sadece sizin, bir başkasının ona kendi bakterilerini diyeyim mesela aktarmasını istemezsiniz
1: gibi bir şey.
0: Gibi bir şey. Yani onlar da tüm kötülüğü de, tüm kötü yaşanmışlıkları da barındırabiliyor. Nasıl mesela bir taş negatif enerjiyi emiyorsa o kişinin negatif enerjisini emiyor ve sizin takmanızı istemeyiz mesela.
1: Olumlu ya da olumsuz, bu riski alamayız.
0: Evet.
1: Peki, bir doğal taşın enerjisinin tükendiğini veya görevini tamamlayıp yorulduğunu anlar mıyız?
0: Anlarız.
1: Nasıl?
0: Bazen çok enteresan hikayeler duyuyoruz
1: Allah
0: bu arada
1: Allah.
0: Da. Şöyle, bazı taşlar bir anda ortadan kaybolabiliyor. Bir bakıyorsunuz çok aradığınız bir taş bir gün ortada yok.
1: Aa,
0: tabii kendini
1: Allah
0: saklıyor.
1: Allah korusun, şıkırlantılar mırlantılar. Tamam, evet.
0: Bir bakıyorsunuz ortadan kaybolmuş, yok olmuşlar. Çünkü aslında ya görevini tamamlamış ya da o an onu takmamanız gerekiyordur. Bazen mucizevi bir şekilde hiç aramadığınız bir gün, aramadığınız bir noktadan, hiç kullanmadığınız bir çantadan çıkabiliyorlar. Çünkü o gün onu kullanmamanız gerekebiliyor dediğim gibi. Ve bunun temelinde yatan aslında sebeplerden biri de şudur. Onlar bizi hissediyor ve bizi koruyorlar. Mesela başımıza gelecek kötü bir olayda, benim mesela kendi ameliyatımda kiyenitim dağıldı. Ameliyatımda kötü yaşanacak bir şeyi engellemiş mesela, sonra doktorumla konuştuğumda öğrendim.
1: Ay, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki, bolluk, bereket ve şans frekansını hayatımıza hızlıca çekmek için kapısını ilk çalacağımız taş string mi?
0: Evet, string çok güzel bir taştır. Geçmişten beri söylediğim gibi Osmanlı döneminden beri tüccarlar kafası kasalarında bulundururmuş. Ama bunun yanında aventurin koyarsanız şansı çekersiniz. Şans, hak edişleriniz, yükselişlerinizi çekersiniz. Bunun yanına bir de pirit eklerseniz...
1: Allah, bunları, bu reçeteyi yazmam lazım. Aventurin miydi?
0: Evet, aventurin, sitrin. Bir de bunun yanına pirit ekliyoruz. Ve pirit eklediğimizde de bu dünyada köklenme enerjisiyle aslında bolluğumuzu, bereketimizi arttırmış oluyoruz.
1: Bu üçünü ben alayım bir.
0: Evet.
1: Edineyim, tamam. Sanırım var bir sürü taş.
0: Bir sürü var.
1: Bunlar bahsettiğimiz taşlar mı?
0: Aslında birçoğu barındırıyor. Şöyle karnelyan var aslında. Bugün hiç söz etmedik karnelyandan. Karnelyan görünürlüğün en güzel taşıdır. Görünürlük, cesaret, sakral çakraya çok iyi gelir karnelyan. O yüzden karnelyanı çok kullanırım. Sitrinim var.
1: Sitrin var, evet,
0: evet.
1: Maşallah. Orada bir şey görüyorum. O.
0: Bu garnet en baştaki.
1: Evet.
0: Bu ortadaki de benim bir formül gibi diyebiliriz bunu.
1: Hepsi var.
0: Evet, yükseliş
1: karma
0: formülü
1: aslında.
0: Maviler
1: de var arkada, diğer
0: evet
1: tarafta.
0: Bunlar da koruma için. Kıyanit ve mavi topaz.
1: Buradaki topaz, ha, burada da bir şey var ama.
0: Garnetim.
1: O da garnet.
0: Ben garnet çok severim.
1: Peki kişi parmak izi gibi mesela, birine bir şey iyi gelir, birine bir şey iyi gelir gibi bir şey var mı acaba?
0: Var.
1: Var,
0: var tabii.
1: Onu
0: ki
1: da nasıl bulacağız?
0: Artık deneyerek. Taş sizi çekecek veya siz neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız eğer, gerçekten derinde neyi istiyorsunuz hayatınıza çekmeyi, onu araştırarak da bulabilirsiniz. İlla ki biri zaten sizi daha çok çekecektir.
1: Ona zaten vücut ister istemez ihtiyaç mı duyuyor?
0: Evet.
1: Aa, çok, o da çok ilginç mesela. Peki taşları sadece üzerimize taşımak yetiyor mu, yoksa ham taşları evimizin belirli bir köşelerinde tutsak?
0: Kesinlikle.
1: Görsek, dokunsak arada.
0: Kesinlikle.
1: Oluyor
0: çok
1: mu?
0: İyi olur. Çünkü nasıl bedenimiz buna ihtiyaç duyuyorsa, evlerimizin de buna ihtiyacı var. Mesela misafirlerimiz geliyor. Bazılarının enerjisini hiç sevmiyoruz. Bazılarını
1: halalar
0: hiç sevmiyoruz.
1: Yani her hala değil tabii ki. Benim halam gelemedi şimdi yurt dışında diye söyledim. Görümceler.
0: Olur, tabii ki canım.
1: Görümce geliyorsa ne alalım evi hayatım? Hangi taştan alalım?
0: Bir tane ametist koyalım. Bir negatif enerjiyi bir atalım.
1: Olmaz. Ya bu arada şaka değil. Kenafir gözle bakan o kadar geliyor
0: var
1: ki yani. Arabaya koyabilir miyiz?
0: Tabii ki arabada, tamam, da bulundurabilirsiniz.
1: Değil mi? Arabada mantıklı.
0: Evet.
1: Böyle çünkü bitmez negatif enerjisi,
0: evet,
1: olan.
0: Evet, size buraya da bir tane ama
1: kulise
0: lazım.
1: Değil mi? Şöyle, evet evet. Peki bir başkasının uzun süre kullandığı veya enerjisini sindirdiği, enerjisini ona sindiği doğal taş bize takılır mı?
0: Yok. Takmayalım.
1: Hayır, gelmez.
0: Takmayalım.
1: İkinci el olur.
0: Takmayalım. Onun ruhunu, onun yaşanmışlıklarını hayatımıza çekmeyelim. Gerek yok. O taşla onda kalmaya
1: ama
0: devam.
1: Mesela...

0: mesela şöyle oluyor genelde Elacığım. Bu bana çok iyi geldi. Hadi biraz da sen de dursun.
1: İşte onu yapmamamız gerekiyor.
0: İyi gelse
1: o sana iyi geldi. Bana iyi gelmedi. Bana iyi gelecek diye bir şey yok. Onu bilemeyiz. Herkesin karakteri, herkesin ruhu başka ki. Sana iyi gelen bir taş belki bana hiç iyi gelmez.
0: Gelmeyecek değil mi? Peki, duygusal kırılganlıklar yaşadığımız ve kalbimizi iyileştirmek istediğimiz dönemde bir taş seçecek olsak.
1: Diopsit diyebilirdim.
0: Diopsit.
1: Yemyeşil bir rengi vardır.
0: Aa, çok
1: çok
0: severim.
1: güzeldir. Böyle taşın içi hatta o kadar kırılgan bir taştır ki çok hassastır. Böyle sararız falan biz onu. Yani böyle dokuları vardır hissedersiniz onu. Kalbin gözyaşlarıdır aslında. Kalbinizde biriktirdiğiniz size ait olan ya da olmayan her türlü kötü yaşanmışlığı, travmayı, aşk acısını mesela tamamen iyileştirebilir.
0: Dinginleştirir.
1: Şifası bu yönde evet dinginleştirir.
0: Yani güzel. Şey yazıyorlar mı sana sosyal medyadan? Sevgiliye geri döndürme taşı var.
1: Çok yazan var.
0: Yazan var mı gerçekten? Şimdi aklıma geldi. Gerçekten mi?
1: Evet gerçekten
0: yok,
1: var.
0: Yok canım daha neler. Yani aşkı çekebilecek belki taşlar vardır ama eski
1: Evet.
0: sevgiliniz giden gitmiştir. Peki. Bugün program izleyen hayatında ilk kez şifalı taşı dahil edecek birine bir taş tavsiye etseniz ya da bir şey tavsiye etseniz ne olurdu diyelim?
1: Öncelikle şunu söylemek isterdim. Mutlaka ki hayatınızda gerçekten neyi istiyorsunuz? Bunu sormak gerekiyor. Yani şu taşı önermem doğru olur diyemem. Çünkü hayatınızda gerçekten neyi istiyorsunuz? Parayı mı istiyorsunuz? Aşkı mı istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? Koruma enerjisi mi istiyorsunuz? Sizin neye ihtiyacınız var? Bu yönde ilerlemeniz gerekiyor demek
0: Belki
1: isterdim.
0: de bilene de danışmak da lazım tabii. Böyle bilmeden
1: Kesinlikle.
0: işte ona iyi geldi alayım konuşma iyi
1: Kesinlikle.
0: geldi falan. Böyle bir şey değil ki. Bu aktar da değil yani sonuçta değil
1: Değil,
0: mi? Otları
1: kesinlikle
0: karıştırdığımız bir
1: değil.
0: şey. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki
1: Ben
0: geldin
1: teşekkür
0: Ela.
1: ederim.
0: Dünya güzeli.
1: Çok
0: Bir
1: teşekkür ederim.
0: hanımefendi. Ne yapalım? Bitti mi süremiz ya? Peki vedalaşacağız. Ama lütfen sen rahatsız olma. İyi ki
1: Tamam.
0: geldin. Ben Ela'yı uğurluyorum. Sabah kahvemize devam edelim. Efendim sabah kahvemiz güzeller güzeli konuğumla devam ediyor. Kendisi yoga ve pilates eğitmeni Funda Deniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Siz melez gibisiniz ya. Çok
1: Ya
0: güzelsiniz
1: teşekkür
0: maşallah.
1: ederim. Sizin
0: Pilates'ten
1: güzelliğiniz.
0: mi bu yogadan mı hangisi daha yani?
1: Hepsinin
0: Hepsi
1: birleşik.
0: karışık.
1: Evet karışık.
0: O zaman sizi tanıyalım öncelikle.
2: Teşekkürler. İzmir'de yaşıyorum. Funda Deniz olarak bir pilates ve yoga eğitmeniyim.
0: Çok güzel.
2: Uzun yıllar yapıyorum aslında. 20 yılı aşkın olacak herhalde.
0: Nasıl ya?
2: Evet.
0: Gerçekten mi?
2: Aynen.
0: Maşallah maşallah. 20 yıldır.
2: Aslında benim tabii ki gerçek mesleğim pilates ve yoga eğitmenliği değildi. Tamamen bir ofis çalışan olmaktan sıkıldığım için
0: Masa başı
2: radikal
0: işten
2: tabii
0: sıkıldık.
2: evet radikal bir karar alarak ve kendimde bir değişim istedim aslında birazcık. Hem fiziksel hem zihinsel olarak bir değişime gitmek istedim. O yolculuğa öyle başladım diyelim aslında.
0: Ya tabii şimdi bunu da çok çekinerek soruyorum ama 20 yıl önce siz bir ofis çalışanıydınız ve 20 yıl sonra bir anda ben bu işte olmamalıyım deyip pilatese mi?
2: Evet, pilatese başladım.
0: Ama siz zaten 20 yaşında gibisiniz.
2: Ay çok
0: Bu
2: teşekkür
0: yoga
2: ederim.
0: ile alakalı bir şeyse biz
2: Aslında
0: hepimiz
2: tabii ki.
0: başlayalım yani.
2: Evet.
0: Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Pilatesin ve yoganın tabii ki çok fazla etkisi
0: Ha biz de
2: var.
0: yapıyoruz da biz yanlış mı yapıyoruz anlamadım.
2: Bilmiyorum artık hani çalışmalar
0: Çok
2: tabii
0: tatlı.
2: ki biraz düzenli ve istikrarlı devam etmek gerekiyor galiba.
0: Bir ilham veren hikaye var.
2: Evet.
0: Bir meme kanseri durumu var değil mi? Bu
2: Evet.
0: konuyu biraz dinlemek isterim. Sakıncası yoksa.
2: Tabii ki. Bunun yaklaşık bir 2,5 yıl önce maalesef ki böyle bir talihsiz bir durumla karşılaştım. Tamamen tesadüfen aslında oldu. Çok fazla böyle hani kendimle muayene ederek ortaya çıkan bir durum değildi. Benim şansıma diyeyim erken teşhisti ve hemen tedavi olmaya karar verdim. Aslında
0: El muayenesiyle mi anladınız?
2: ya tamamen şey böyle hani bir saç düşer böyle hafif bir
0: Alırken.
2: kaşınır ya. Böyle ufak bir parmak değmesiyle hissettim
0: Öyle
2: aslında. Muayene
0: hissedilebilir bir
2: değil.
0: şey mi?
2: Evet maalesef.
0: Geçtiğimiz günlerde kulaklar için nasılsın kıymetli bir hocamı ağırladık burada. El muayenesinin çok önemli olduğunu söyledi.
2: Çok. Ben bunu tabii yaşadıktan sonra farkındalığım o
0: Sonra bu
2: konuda
0: teşhis
2: şey.
0: konuldu.
2: Teşhis konuldu ve o kitlenin tamamen bedenimden tabii ki çıkması için hemen bir şeye başladık. Hemen operasyona alındım. Kitle temizlendi ve daha sonrası ki tabii ki o psikolojik kısımda birazcık fazla yıkıldım. Sonuçta bir kız annesi olarak da
0: Allah'a.
2: aklıma gelen tek şey ölüm. Hani kanserin tabii ki o ismi insanı çok tüylerini kendi kendine yapan bir şey. Tabii ki dedim ki o anda şok geçiriyorsunuz. Bu kadar sağlıklı ve güzel bir yaşamın içerisinde kendime iyi bakan biri olarak bununla karşılaştığım için tabii ki bir hayal kırıklığı oldu ve bir isyan oldu. Ama sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki bunun da bana öğreteceği bir şey varmış. Ve bu şekilde hayatıma girdi ve ama bir an önce de çıkması için hemen tabii ki tedaviye başladım.
0: 2,5 yıl mı oldu?
2: 2,5 yıl
0: bitti.
2: Oldu.
0: Bitti. Ne kadar savaş verdiniz?
2: Aslında şöyle bir sene boyunca tabii ki radyoterapi, kemoterapi almadım. Çok büyük şanstı benim için. Çok büyük
0: şans. Saçlar o yüzden
2: evet,
0: bir
2: o yüzden.
0: Şey
2: çünkü ben saçlarına aşık bir kadınım.
0: Evet,
2: ve
0: saçlarınız çok güzel ama gerçekten.
2: O yüzden de böyle şey, o saçlarımın dökülmesi psikolojisi beni çok o dönemde yıkmıştı.
0: Tahmin ederim ama hepsinin bir çözümü var. Dökülen de varsa şey yeniden çok gür çıkıyor, onu da söyleyeyim.
2: Ya, evet, evet,
0: Rabbim biliyorum. Yeter ki sağlığınızı bağışlasın.
2: Aynen.
0: Peki sizi buradaki en büyük motivasyon kaynağınız neydi? Kızınız şu
2: kızım. Size. Tabii ki. Birinci sırada kızım. Çünkü onunla beraber biz bu yolu hayat boyu aslında arkadaşım olarak benim hep yanımda olan bir evladım olduğu için.
0: Kız çocuğu öyle değil mi arkadaş gibi? Benim de
2: ya onun sadece ama hani böyle yalnız kalır mı ne olur bana bir şey olursa ne yapar hep düşünceleri olduğu için. Dedim ki hayır Funda sen ayağa kalkıyorsun. Bunu da atlatıyorsun, bir sürü şey atlatmışsın, bir sürü problemin üzerinden geçmişsin. Neden bunu da yapmayasın dedim. Ve bu şekilde güçlü bir şekilde tabii ki kızım da hep benim yanımda olarak bu yolda güzel bir başarılı bir şekilde bitirmiş olduk.
0: Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Tüm hastalarımıza da şifa dileyelim.
2: Kesinlikle.
0: Böyle pozitif enerji gönderelim. Yoga ve pilatesin yalnızca fiziksel bir egzersiz olmadığını söylüyorsunuz. Sizce
2: evet.
0: İnsanın ruhsal dayanıklılığı üzerinde bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle var. Kesinlikle var. Çünkü
0: zihinsel
2: anda
0: olarak da mı var?
2: Kesinlikle zihinsel olarak da var. Yani pilates sadece hareket yapıyorum, işte zayıflama sporu olarak görmeyelim. Çünkü orada koordinasyon, dikkat dağınıklığı, tamamen bedeninle beraber olman, bedenini tanıman bunların hepsini içeren bir şey. Pilates ve yoga kombinasyonda da ikisi birlikte yapıldı mı çok müthiş bir şey oluyor aslında.
0: Çok uzun yıllar yaptım pilates.
2: Evet.
0: Duruş bozukluğum vardı. Onun için yaptık, ilerlememesi için çok çok sevdim.
2: Kesinlikle.
0: Yoga ile çok şey yapamadık, tanışamadık. Yoga çok
2: doğru eğitmenle belki de denk gelemediniz.
0: Evet.
2: Çünkü yogayı sadece hani bir meditasyon olarak görmemek
0: ama
2: gerekiyor.
0: Ama bir felsefesi olduğu kesin.
2: Kesinlikle.
0: Evet, orada gerçekten onun içine girmek lazım o felsefenin. Öyle düşünüyorum.
2: Benim de zaten pilates de önce ama yogayı ben kendim için bedenime iyi geldiği için devam ettim. Ama sonradan felsefesini çok merak ettiğim için eğitmenlik eğitimde almaya karar verdikten sonra.
0: Peki bu hastalık sürecinde pilatesin, yoganın, işte bu hareketin ya da nefes egzersizinin bir katkısı oldu mu?
2: Kesinlikle oldu.
0: Ya.
2: Nefes egzersizleri zaten başlı başına çok iyi gelen bir şey.
0: Yani kaniye bu falan da iyi geliyor değil mi?
2: Kesinlikle. Evet. Kesinlikle.
0: Yani o kendinizi tedavi ettiğiniz süreçte aslında en büyük yardımcılarınızdan biri oldu diyebiliriz.
2: Kesinlikle. Yani hareket etmek tabii ki pilates ve yogaya devam et. Yani bir süre yapamadım ameliyatımdan dolayı ama meditasyondur, nefes çalışmaları bunları sürekliliğine devam ettirdim. Çünkü onlar bana gerçekten o dönemde en iyi gelen şeylerden biri diyebilirim.
0: Peki. Hastalık sonrasında bedeninizle olan ilişkiniz değişti mi? Yani kendinize baktığınızda nasıl bir dönüşüm?
2: Ya aslında evet birazcık ilk dedim ki hani ben normalde bu kilolarda değildim ama o hastalığın vermiş olduğu ve kullanmış olduğum ilaçlarla beraber tabii ki bir pilates ve yoga eğitmeni olarak ben birazcık kilo aldım ve bedenimle barışmayı öğrendim. Dedim ki ben bedenimi fiziksel olarak değil sağlıklı olduğu için minnettar olduğum için bu şekilde kabullenmeyi öğrendim. Böyle de çıkmak gerekiyor bu yola. Herkes hani çok mükemmel olmak zorunda değil ama iyi ve sağlıklı olmak zorunda.
0: Evet. Ya bir de çok acayip bir cilve. Yani o kadar sporla uğraşıp, o kadar sağlıklı yaşayıp.
2: Evet.
0: Değil mi? Zaten bunu da çok
2: söylemiştim. Ben ilk doktoruma zaten sadece bunu sordum. Böyle bir isyanda bulundum. Dedim ki bu kadar hayatım boyunca sağlıklı beslenip,
0: kötü
2: bu kadar hareketin içinde olup neden beni buldu bu rahatsızlık dedim. O da dedi ki bununla hiç alakası yok.
0: Var mı da ailede öykü?
2: Evet. Ha. Genlerimizde maalesef var. Olduğu için böyle bir talihsiz durumla ben karşılaştım.
0: Gelmiş geçmiş olsun. Peki.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizce kadınlar neden kendi sağlıklarını

0: ve ihtiyaçlarını genelde ikinci plana atarlar. Hep çocuğumuz, işte işimiz.
1: Çünkü fedakar bir şeye sahibiz. Bir anne olarak, bir eş olarak her zaman ön planda çocuklarımız, eşimiz, işimiz, her şeyimizi ön plana alıyoruz. Aslında kendimizi ön plana aldıktan sonra çevremizde biraz önce de dediğim gibi herkese iyi ve güzel bir katkıda bulunacağı için bence önce bedenin ve zihnine iyi bakman gerektiği, önce ben demelisin.
0: Ya zaten şöyle bir şey var annelikte, bir trafik gibi düşün. Ya sen gitmezsen her şey duruyor.
1: Evet, her şey duruyor. Evet.
0: Yani öyle bir şey.
1: Evet, kesinlikle.
0: Kimse gidemiyor. Arkadakiler, işte işin, eşin, çocuğun, onların hepsi senin gitmeni
1: şey
0: bekliyor. Evet. Yolu açmamız için bizim hep güçlü olmamız lazım. Evet. Gerçekten dünyanın en zor mesleği annelik.
1: Kesinlikle.
0: Öyle.
1: Kesinlikle.
0: Anne olduktan sonra ben de onun farkına vardım. Reklama mı gidelim? Ağlayacağım değil mi? Hadi bir reklama gidelim, sonra sohbetimize devam edelim efendim Funda Hanım'la.
2: Feyre nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
7: 118-80-80.
8: Arkadaşlar!
9: Az!
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank
1: kartım Hadi. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
11: Çok iyi.
12: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trix sat. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la festival

0: Can Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
1: Efendim, kısa bir aranın ardından sohbetimiz devam ediyor yoga ve pilates eğitmeni Funda Deniz'le. Reklam öncesi aslında yaşadığımız bir talihsizlik diyeceğim ama oradan da mutlaka bir ders çıkardınız.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Bir daha asla yapmam dediğiniz kendinize belki dersleriniz olmuştur.
2: Aslında işte dediğim gibi her o olumsuzluk sana bir şey katıyor ve bunu asla isyan olarak düşünmemek lazım.
1: Ve bir nedeni var.
2: Evet, bir nedeni var. Ben de çok yoğun bir tempoda çalışan bir kadındım ve hiçbir şeye vakit ayırmıyordum. Kendime vakit ayırmıyordum. Hep çalışmak, hep çalışmak. Sonra o rahatsızlıktan sonra Funda bir dur dedi. Dedim ki artık ben gezmek istiyorum, kendime bakmak istiyorum, daha eğlenceli şeylerle uğraşmak istiyorum. Hani 12 saat üst üste ders vermek değil de biraz daha sosyalleşip hayatından biraz daha tadını çıkarmak için
1: mükemmel
2: bir sinyaldi aslında.
1: Çok güzel. Peki sağlıklı yaşam denildiğinde aklınıza genellikle diyet geliyor ya hepimizin.
2: Evet.
1: Böyle bir şey mi gerçekten sağlıklı yaşam? Temelinde ne var?
2: Aslında temelinde yani sadece besin olarak düşünmeyelim. Tabii ki %70'i sağlıklı beslenmek, evet. %30'u spordur her zaman. Ama sağlıklı beslenmeyi de böyle katı sağlıklı beslenmek demeyelim de bu katı diyetler, şok diyetleri demeyelim. Sadece temiz beslenmek birazcık. Birazcık da dengeyi kurmak. Çünkü insanız, her şeyi canımız istiyor. Yiyebiliriz, içebiliriz ama vücudumuzu tanıyarak hani sana ne iyi geliyor. Aslında birazcık insanlar bunu kaçırıyor. Çünkü bana ne dokunuyor, bana ne kadar ne faydası var. Bunları birazcık daha üzerinde durursa çok daha keyifli hale geliyor aslında sağlıklı beslenmek.
1: Sanki böyle diyet yapmaya çok böyle gözümüzde yani böyle vahim katı diyetlere ihtiyaç duyarak hayat kalitemizi ve kendi mentalimizi de yoruyoruz değil mi?
2: Tabii.
1: Temiz beslenelim, organik beslenelim, Akdeniz beslenme en güzel şeyler. Peki hayatınızın zor dönemini geride bırakmış olarak, öyle bir birim olarak. Bugün aynaya baktığınızda nasıl bir Funda var?
2: Enerjisi zaten yüksek bir kadındım ama daha

0: daha da enerjimi yükselterek ve ışıldayarak hayata ve mesleğime olan o aşkımı daha çok yansıtarak ve kadınlara ilham olarak buradayım. Her zaman da böyle olmaya devam edeceğim. Ben hani bir duyguya, bir insana dokunduğum zaman o beni en çok mutlu eden şeylerden biri diyebilirim.
1: Burcunuz ne?
0: Koç burcuyum.
1: Oo, zaten evet. O istediğini alacak.
0: Evet, istediğimi alıyorum. Alacak.
1: Şu anda bizi izleyen, belki de mücadele eden bu kötü hastalıkla, kanserle mücadele eden, belki yeni öğrenmiş olan birilerine mesaj vermek ister misiniz? Ben çok isterim mesela sizin mesaj vermenizi.
0: Tabii ki. Sadece şunu diyebilirim ki korkmasınlar, hayata tutunsunlar. Hiçbir zaman psikolojilerini çok fazla düşürmeden hayata en çok ne seviyorlarsa onu yapmaya devam ederek bence bu rahatsızlığı en iyi şekilde atlatacaklarına inanıyorum.
1: Peki son sorum olsun. Gelecek planları arasında sonuçta bu bir mesajdı. Hayatı sever diye bir mesajdı. Ve belli ki bir misyonunuz oldu artık.
0: Evet. Kesinlikle.
1: Var mı planlar?
0: Var. Nedir? Çok istediğim, aslında hayal kurduğum şeyler var. Yoga ve pilatesin tabii ki içinde olan bütün o kanserle savaş şeylerinde yer almak istiyorum. Projelerde her şeyde varım diyebilirim. Gönüllü olarak da
1: hem de yaşamış ve tecrübe etmiş bir ilham perisi gibi yani.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Evet. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sohbetimiz çok keyifli. Sizi tanımak
0: benim için
1: çok keyifliydi. Saçlarınız çok güzel.
0: Teşekkür.
1: İzmir'e mi gidiyorsunuz?
0: Evet. Nereye? İzmir. Bostanlı'dayım ben.
1: Bostanlı'dasınız. Tüm İzmir'e de selamlar olsun.
0: Ay, sağ olun.
1: O zaman birlikte kapatalım programımızı.
0: Olur.
1: Sabah kahvemiz bitti. Biz yine sabah kahvelerinizi aldığınız zaman yanınızda olacağız. Karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.

0: inek olmak zorundaydı. Bir köpek ya da 10.000 kilo olmayan bir şey olmaz.
1: Hadi yardım edebilirsin
0: burada
1: dostum.
0: Burada bütün işi ben yapıyorum.
1: İt, it, hadi.
0: Jason ayağıma bas.
1: Hadi kendine gel sen de hadi.
0: Onu sıraya bağla ve buradan gidelim lütfen.
1: İnek mutsuz görünüyor.
0: Mutsuz olamaz çünkü bu kızı şimdi sağdım.
1: Erkek. Erkeği sağdın.
0: Bu erkek mi?
1: Bir meme mi vardı?
0: Evet.
1: Evet o bir meme değil ama dostum.
0: Ben de o garipti diyecektim. Çünkü büyüktü ve iki elimi kullandım. Onu
1: sus hiç... ve bunu bir daha hiç konuşmayalım olur mu?
0: O harika olur.
2: Polis. Polisler geliyor.
1: Bir çek. Saklan.

0: Ne?
1: Aa, üzgünüm Vicky. Evet. Lanet olsun. Tamam. Hadi bakalım.

0: 3 hafta sonra.
1: Birbirimizi asla anlayamayacağımızı düşünüyorum. Tam yapılacak en aptalca şeyi yaptığını düşündüğümde... ...daha da aptalca bir şey bulup yapıyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten bu ukala olacak zaman değil. Arkadaşlarını gammazlamamanın nasilce olduğunu düşünüyorsun.
0: Yalnız yaptım. Bir keyke bir bağım var.
1: Evet, bu komik. Ne komik değil biliyor musun? Bu senin sezonun olacaktı. Oyuncu avcıları her maça geliyor. Kendi biletini yazabilirdin. Şimdi hepsi gitti. Şimdi yılın geri kalanında her pazar buraya geleceksin. Sadece mezun olabilmek için. Bütün o garip tipler ve suçlularla birlikte.
0: Evet. Dediğin gibi birbirimizi hiç anlayamayacağız.
2: Maçın bitmesine bir oyun kaldı. Angel Grove başarabilecek mi? 5 sayı gerideler. Jason Scott oyun kurucu pozisyonunda. İşte top geliyor. Top tutucu Marty Brown açık gibi görünüyor. Pas için hazırlanıyor. Jason Scott şimdi... Hayır, pas vermiyor. Ne kötü bir fake. O topa koşuyor. O şimdi 20'de, 15'te, 10'da. Jason Scott başarıyor. Touchdown! Jason Scott takıma tek başına şampiyonluğu getiriyor.

0: Sadece kızarak.
1: Çok komik.
2: Hey, doğru odada olduğuna emin misin?
3: Ne, iyi sert çocuk.
4: Bak, burada duracak. Bu burada duracak. Asıl renkler... Üzgünüm. Dur, sana yardım edeyim. Sen bir ucubesin, biliyor musun? Haftalardır bunlarla oynamanı izliyorum. Sen deli misin?
5: Hayır.
4: Ha? Ya ekstra bir tane varsa?
3: Ucube.
4: Neden bir şey yapmıyorsun? Beni neden durdurmuyorsun, ha? Beni durduracak mısın?
3: Hey!
6: Kaç yaşındasın sen, 5 mi? Merhaba, ben Jason. Buraya ilk defa geldim. Heyecan verici. Ve sen de ceza sınıfı.

0: Fırının kabadayısı olmalısın. Bilirsin.
1: Bana tokat mı attın?
0: Evet. Garip öyle değil mi? Görünüşe göre hayatımın geri kalanında her gün burada olacağım ve eminim sen de öyle olacaksın. Bir anlaşma yapalım. Benim ya da onun yakınına oturma ve iyi olalım.
2: Tamam. Onaylı ev ödevi ya da daha iyi seçimler kitabı üstünde çalışma.
3: Tuvalete gitmem
2: lazım.
3: Bunlar
2: da dışarıda bir hazır olmalı. Tamam ve günaydın.
3: Tanrım. Mesajını aldım ve nerede bunlar dedim.
4: Yani her cumartesi antrenman yerine buraya geliyorsun.
5: Aman Tanrım, bu berbat olmalı.
3: Öyle.
4: O zaman Taya benim fotoğrafımı göndermemeliydin.
3: Tam olarak öyle olmadı. O biri yalancı.
5: Yumruk atıp dişini çıkarttın.
3: Yerine taktılar.
4: Köprünün altından çok su geçti. Hadi devam edelim.
3: Tanrı'ya şükür.
4: Biz devam ediyoruz. Sensiz.
5: Seni kesiyoruz. Gerçek anlamda. İstersen Amigo kızı antrenmanına gelebilirsin ama ben gelmezdim.

0: Aman tanrım, sen ne yaptın?
1: Kimberly, saçına ne yaptın?
0: Saçını mı kestin?
2: Hey, hey, kapı. Hey, o şey için sağ ol.
3: Bir şey değil, onun gibileri sevmem.
2: Evet. Bir ara takılmalıyız ha? Zorunda değiliz elbette. Ama bence bu akşam takılabiliriz.
3: Adın neydi senin?
2: Billy. Billy Cranston. Ya da William Cranston. Tamam. Çocuklar bana üçüncü sınıf şakası olarak Cranston derlerdi. Billy Cranston'un poposunda tonlarca krem var ki yok. Ama insanın poposunda tonlarca krem olması imkansız. Hayır affedersin, onu söylemeyeceğim.
3: Tamam Billy, seninle gerçekten takılırım ama her akşam Angel Grove Şerif Departmanı ile bir randevum var. Yani üzgünüm.
2: Dur, hayır. Gitme. Hey. Tamam. Gerçekten takılmamızı beklemiyordum. Doğrusu bu akşam bir yere gitmem gerekiyor ve sen bana yardım edebilirsin.
3: Bir, bak seni duydum ama söylediğim gibi ev hapsindeyim. O konuda bir şey yapamam. Üzgünüm.
2: Peki ben onu hallederim. Simi kandırmayı biliyorum. Bende aletler var.
3: 7'den önce evde olmam gerekiyor.
2: Tamam, 7'den önce benim evime gelirsen onu hallederim. Ayrıca bir arabam ya da bir arabaya erişimim. Bana yardım etmeye karar verirsen arabayı birkaç saat alabilirsin.
3: Angel Grove'un altın çocuğu.
4: Hadi gel tatlım, gidelim. Ona çok sert davranma. Kasabada dolaştığı zaman nasıl hissettiğini
5: zannediyorsun? Kasabada dolaştığım zaman sence ben nasıl hissediyorum ha?
4: Bunu bu akşam yapmayalım.
5: Plan nedir ha? O ileride ne yapacak? Çok daha fazlası olabilirdi.
6: Oh tanrım, Jason Scott.
3: Billy?
2: Evet.
3: Billy?
2: Evet.
3: Saat 6.
2: 56 biliyorum, 4 dakikan var, şuraya otur.
3: Tüm bunlar da ne böyle?
2: Babamla bulduğum objeler, çoğu onun.
3: Hey,
2: kafes nerede? Kafes nerede? Tamam, işte burada. Ayağın içine koy, hadi.
3: Nedir bu?
2: Bu bir Faraday kafesi.

0: Şanslıysak cep telefonu sinyalini durdurdu.
1: Bu 3 dakika uyarısı. Hadi dostum, eğer sinyal giderse
0: babam
1: ben...
0: Babam öleli 7 sene. 4 ay ve 2 gün oldum. Evet, 2 gün.
1: Tamam.
0: Çok uzun bir zaman. O eskiden madende çalışırdı.
1: Billy, bunun için gerçekten hiç zaman...
0: Hala 4-4-5-5 oldu,
1: evet,
0: ortam oturuyorsun.
1: Evet, öyle.
0: Harika ev.
1: Tamam.
0: Yani evet, babam demiştim. Eskiden gidip objeler bulurduk. Bazıları çok çok eskiydi.
1: Billy, başım derde girecek.
0: Ah, neredeyse o Amerikan koleksiyoncuları
1: Billy,
0: programı gibi.
1: Billy, sinyal ötmeye başlayacak.
0: Bizim de televizyon programı olmalıydı. O çok çılgınca.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Ay, nefis bir şey olurdu.
1: Hadi ama dostum, ciddiyim. Falan. O şimdi... Billy, hadi.
0: Ne?
1: Teşekkür ederim.
0: Bana dokunmayı keser misin? Gerçekten gelmen çok güzel.
1: Evet, bana vereceksin değil mi?
0: Ödünç vereceğim ama evet.
1: Ne kadar var?
0: Sadece 44 dakika 52 saniye.
1: Tamam.
0: Bana yardım ettiğin için sağ ol.
1: Bir şey değil Billy. Tamam. Burası altın madeninin girişi ve tabelada açıkça yazan da...
0: Devam et.
1: Peki.
0: Güzel bir şey bulursak yarısı sende kalabilir. Bu kuralı babamla ben koyduk.
1: Teşekkür ederim Billy.
0: Bütün burayı patlatacaklar. Bir hafta sonra gitmiş olacağım.
1: Billy, dürüst olabilir miyim? Anlaşma şöyleydi. Seni bir yere bırakacağım ve birkaç saatliğine vanı alacağım. Bu çok garip. Birbirimizi hiç tanımıyoruz bile. Burada ne yaptığımızı bilmiyorum. Ve görünüşe göre...
0: Sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Bende otizm var.
1: O bir çeşit idman programı mı? Taibo gibi mi?
0: Hayır. O bir teşhis, affedersin.
1: Biliyorum. O bir şakaydı. Espri yaptım.
0: Bak, olay da o zaten. Şakaları anlamıyorum. Benim seninki gibi çalışmıyor.
1: Evet. Onu iyi bir şey olarak düşün.
0: Esprileri ya da alaycı sözleri anlayamıyorum ama...
1: Tamam.
0: Ama bir şeyleri hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum.
1: Tamam Billy. Billy, seni durdurayım.
0: Tamam.
1: Bak, bana bunları anlatmana gerek yok. Sorun yok.
0: Tamam. Neredeyse geldik ki. O iyi haber. Yani yedek fenerimi al çünkü geri döndüğümüzde karanlık olacak.
1: Hoşça kal Billy.
0: Tamam.

0: Olamaz.
1: Merhaba. Merhaba. Hey!
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Kimberly! Kimberly!
0: Tamam.
2: İsmimi söylediğini duymak çok garip.
1: Ne dedin sen?
2: İsmimi söylediğini duymak garip. Birbirimizi tanıyormuş gibi.
1: Biz birbirimizi tanıyoruz.
2: Kim olduğumuzu biliyoruz ama aslında birbirimizi tanımıyoruz.
1: Eskiden Ty Fleming'le çıktığını biliyorum.
2: O zaman yumruk atıp dişini çıkarttığımı biliyorsun.
1: Yerine taktıklarını biliyorum.
3: Baba, umarım izliyorsundur. Benimle gurur duyacaksın. Baba, söylemeyi unuttum ha. Bana annemin izni olmadan aldım. Sana söylüyorum. Yani bence tamamdır. Her neyse, odaklanmam gerek. Tamam.
2: Peki burada ne arıyorsun? Beni mi takip et?

0: Ben Billy'yi getirdim.
1: Billy Cranston. Garip. Ama onu burada daha önce de gördüm. Evim dağın diğer tarafında. Bazen buralarda yürürüm, kafamı boşaltırım. Angel Grove'a bakıp düşünürüm. Küçük, saçma bir kasaba bana nasıl bu kadar derdi olabilir diye. Sana komik mi geldi?
0: Hayır, sadece ben de öyle düşünüyorum.
1: Evet, Jason Scott, yıldız oyun kurucu, çarpar ve yanar. Kariyerini yok eder, sezonumuzu yok eder. Buster Tigers.
0: Evet, şimdi kasabada geziyorum ve herkes bana köpeklerini ezmişim gibi bakıyor.
1: Peki neden gitmiyorsun? Sadece git, ben buradan gidebilirim.
0: Nereye?
1: Herhangi bir yere.
0: O zaman gidelim. Ne?
1: Sen asla yapmazsın.
0: Hadi dene.
1: Ha, sen ve ben. Bir araban var mı?
0: Bir van'ım var.
1: Oo, çok ürkütücü.
0: O tip bir van değil o.
1: Bütün vanlar o tip vandır.
0: Hadi gidelim.
1: Bana meydan mı okuyorsun? Çünkü giderim.
2: Tamam. Baba. Hazır ol.
3: Bu çalışmadı.
4: Bu gerçekten mi?
1: Koş.
3: Başınla.
0: Hadi.
3: Ne yapıyorsun dostum?
4: Birkaç yıldır burada kazı yapıyorum.
0: Sakin ol. Tamam, şimdi çözeriz sorunu.
3: Onu burada daha önce gördüm.
4: Merhaba Jason.
3: Dostum, burada dolaşıp bir yerleri patlatamazsın, tamam mı?
4: Biraz daha derin kazmaya çalışıyordum. Belki çok derine kazdım.
0: Biri, bağırman gerekmiyor. Seni duyuyoruz, tamam mı?
4: Tamam.
5: Hey!
0: Tamam, sakin.
5: Siz yakalanma peşinde falan mısınız? Burası yasak bölge.
3: Aha, gerçekten mi Einstein? Yasak mı? Deli kayaların üstünde durup karate çocuk hareketleri yapmamız gibi mi? Evet.
4: Aa, çocuklar.
3: Seni gördüm.
5: Evet, ya da eski trenlerde kamp yapmak. Ben de seni görüyorum dostum.
4: Ya çocuklar.
5: Bu akşam çok fazla güvenlik var.
1: Kız kim?
0: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim onu.
4: Hayır. İyi misin?
5: Evet iyiyim.
4: Vay canına. Nedir o?

0: Hiç böyle bir cam görmemiştim.
1: Aman Tanrım.
2: Nedir bu? Nedir bu?
1: İçinde bir şey var.
2: Hey! Çekilin. Ha, tamam, dikkat edin. Çekilin, dikkat edin.
3: Ne yapıyorsun sen?
2: Dur, hayır, hayır. Hayır, hayır.
1: Değil misin?
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Ha, evet.
0: Babam doğru yerleri hep bilirdi.
2: Daha fazlası olmalı. Hadi alalım.
3: Çekilin. Ama devamlı vurmak gerekmiyor.
0: Nedir bu?
2: Nedir o?
0: Ne? Hayır, hayır, hayır. Hayır,
3: onu kırma, hayır, kırma. Hayır,
2: hayır. Hayır.
3: Onu kırma. Ya,
2: tamam.
0: Onu kırdım. Tamam.
2: Vay be. Ne o?
1: Aman Tanrım, nedir o?
2: Hey bak, bunları bulduk. Eğer para ederlerse...
3: Hayır, onları Billy buldu. Sakin ol.
2: Sakin
1: çocuklar, çocuklar sesi duydunuz mu?
2: Maden güvenliği. Hoşça kalın.
1: Biri onlara haber vermiş olmalı. Durun, ben verdim.
2: Billy!
0: Dur biraz.
2: Koş!
0: Tamam, tamam.
2: Billy, sadece şuraya... Hadi! Hadi Billy gidelim çabuk, acele et biraz.
0: Geliyorum.
2: Şaka mı yapıyorsun sen? Jason,
0: Jason,
2: ne yap? Kapıyı açma
0: lazım. Kapıyı aç.
2: Tamam, tamam, hadi gel içeri çabuk.
0: Ne yapıyorsun? Onları gördün mü? Aşağıdaki yoldalar.
2: Bakacağız.
0: Tamam peki ya diğerleri, onları bırakacak mısın?
2: Sıkı tutun.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h

0: Cemil'i tak çabuk. Emniyet cemeri takılmış Jason. Beni ölecek. İşte oradalar.
1: Tamam peki.
0: Yukarı doğru hadi.
1: Al onları.
0: Tamam sen kullan.
1: Hayır ben
0: tamam öyleyse kullanma. Ben onları içeri çekerim.
1: Gerçekten hadi. Kullanamam.
0: Tamam.
1: Dur. Ayağını çek.
0: Tamam lan.
1: Dur kapı açıldı yazıyor.
0: Açık olduğu için beni.
1: Bas. Tamam.
0: İşte oradalar. Tamam. Onlara yaklaş. İçeri gel çabuk. Hadi. Tuttum. Tamam tuttum.
2: Girdim.
1: Peki ya diğer adam?
0: Sadece bas.
2: Bas. Hadi. Hadi.
0: Aşağı doğru inelim ışıkların olduğu yere.
1: Sen sürmek ister misin?
0: Devam et Billy neredeyse
2: çocuklar,
0: geldik.
2: Çocuklar bir tren var.
1: Sorun yok.
2: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Hey ne yapmamı istiyorsun?
0: Sen devam et ben onu içeri çekerim.
1: Tamam.
0: Wow. Sen deli misin?
1: Evet öyle.
0: Bak.
2: Hey o yetişiyor.
0: Gördün mü? Hezebin geçit var. Oradan çıkacağız Billy. Tamamsın.
2: Umarım tamamdır.
3: Kesinlikle tamam değil.
1: Tamamım.

0: Fırtına döndü, kötüleşti. Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim buradan. Hadi çabuk olun. İskele. Daha çekin. Hadi çocuklar çekin hadi. Biraz daha. Sancak tarafına dikkat. Hadi bakalım. Çabuk olun diyorum size. Ne oluyor hadi.
1: Bu da ne böyle?
0: Geri çekilin.

Blah!

0: versene.
1: Tamam, sorun değil.
0: Ah, beni çalıştırır mısın?
1: Matematikle uğraşıyorum ha. Çıkışta mısın mı? Hadi.
0: Aa, harika.
1: Ödevleri yaptın mı?
0: Ah, izlemeye gelebilir miyim? Olur.
2: Koruman nerede?
3: Tamam. Ne yapıyorsun?
2: Sesici bileğini kıracağım seni küçük sersem.
1: Hadi gel.

0: Hayır, ben o dersten nefret ediyorum. Girmeyeyim.
1: Ben inanamıyorum.
0: Hayır, girmeyeyim.
1: Merhaba.
0: Hadi.
1: Tamam.
2: Hayır. Şuna bak, bilinç olmalısın, kötü yere serdi.

0: Hadi hadi çocuklar.
1: Ben mi deliyim yoksa bu mu deli? Bu deli. Bize bir tren çarptı ve burada duruyoruz. Bu nasıl olabilir sence?
2: Madenden eve geldiğimi hiç hatırlamıyorum.
0: Hayır, o kadar sürmez.
2: Dün bütün gün uyudum.
1: Billy'i bulmamız gerekiyor.
3: Bir sorun falan çıkartmaya çalışmıyordum. Ona şöyle dedim. Hey dostum, ben şiddetten yana değilim. Ama saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum.
4: Evet.
5: Bu keriz yere serildi.
3: Yere serildi. Ben o kelimeyi Billy söyleyemem. Merhaba Kimberly. Kimberly Hart.
2: Konuşmamız lazım.
1: Nasıl? Ne? O Kimberly Hart'ı ne zamandır tanıyor?
5: Çok sıkı.
4: Saçlar güzel.
6: Evet, kesinlikle.
2: Bil, bana bak.
6: Evet, biliyorum.
2: Kendini garip hissediyor musun?
3: Normalden daha garip gibi mi?
2: Evet, daha farklı.
1: Dinle. Orada bir şey olduğunu biliyoruz. Ben aynı değilim.
3: Ben de güçlüyüm.
2: Ne kadar güçlü?
3: Deli gibi güçlü.
2: Oraya geri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
6: Tamam.
1: Tezgah kaynıyor.
6: Geri çekil.
1: Bugün geri gidiyoruz.
2: Evet.
6: Bu da ne böyle?
7: Yukarı gel. Kadın aşağıda.
8: Kadın olduğuna emin misin?
7: Çok güzel bir kadın değil. Gel kendine bak.
8: Bu koku... bu çok yoğun.
7: Bence bunu not almalısın. Tonlarca ölü balık depolayan eski bir balıkçı teknesinin içinde koku. O çok iyi değildir değil mi? Garip değil mi? Bize ihtiyacın var mı?
8: Hayır.
7: Tamam, çünkü uyumam gerekir. İşim bitince kilitli. Buzdolabında içecek bir şeyler var.
8: Ekip 3, ben Maynon. Bir ceset var, ölü bir kadın.
4: Kaza nasıl olmuş?
0: Maynon gece 3 sularında. Araç terk edilmişti.
4: Şunun haline bak.
0: Bir şey bulabildiniz mi?
2: Devam edelim. Çocuklar bakın. Bakın yine o çocuk.
3: İlginç bir şey buldun mu?
9: Bulursam benimdir.
2: Neden buradasın biliyoruz.
9: Öyle mi? Hayatta olduğunuz için şaşırarak uyandınız ve bir evin üstünden mi atladınız?
3: Evet, gibi şey. Hayır. Bak Billy, biz farklıyız, tamam mı? Her şey farklı.
2: Sen Zack'sin değil mi?
9: Evet.
3: Hala Angel Grove'a gidiyor musun?
9: Bazen. Diğer kız da buradaydı bir saat kadar önce.
1: Anne?
3: Hey, şuradaki kızdan mı bahsediyorsun?
0: Hey, aşağı gel. Bunu birlikte çözmeliyiz.
1: Vay canına.
9: Ya boş ver bunu.
2: Tamam, bırak.
1: Gerçekten çok hızlı tırmandı.
3: Yo, hayır.
2: Hadi yetiş. Dur. Hadi konuş benimle. Sende bir sikke var ve bizde de var. Bunu konuşmamız gerek. Yani onun o...
3: Vay canına!
2: Senin sorunun ne?
9: Sen delisin! Ama ben de öyleyim.
2: Hey Zack, bekle.
9: Hayır, hallederim.
2: Dur.
3: Hayır, ne yapıyorsun? Dur.
9: Onu tuttum.
4: Bırak beni.
9: Hadi atlayın.
2: Hadi gidelim. Atla benimle.
3: Hayır. Atlamayın.
2: Tamam. Hadi.
3: Atlamayın.
0: Ben onunla atlayacağım ve sonra sen atlayacaksın, tamam mı?
2: Evet.
0: Çok basit.
3: Hayır. Yapma. Jason. Jason, bu o kadar basit değil.

0: İyi misin?
1: Evet, sorun yok. Halledersin Billy.
2: Hayır edemem.
1: Bu eğlenceli.
2: Bu çok uzun bir atlayış.
3: Hadi ya atla.
1: Hepimiz atladık hadi.
4: Evet bir şey olmayacak söz veriyorum. Hadi atla.
1: Hadi Billy atla.
5: Bu uçur muhtemelen 30 metreden fazla. Yani ölüm kaçınılmaz. Tamam. Ölürsen Billy ne olacak? Ama anne yalnız kalacak. Ama sorun değil. O başka birini bulabilir. Ama yapamaz çünkü sen anneni seviyorsun aslında.
2: Ne korkuyor.
1: Hayır buraya gelecek. O iyi. Hadi.
5: Tamam.
1: Atlayışını gözünde canlandır ve sen atla.
2: Hadi yapabilirsin hadi.
1: Vay canına. Billy yavaş. Başardım. İyi misin?
0: İyi misin? Yok.
1: Hadi hadi tamam, yukarı tırman.
5: Başardım.
1: Gel tırman.
5: Başardım.
1: Tamam. Hadi Billy başardın. Gördün mü bak.
2: Demiştim bak.
1: Evet. Başardın. Aferin sana.
2: Billy değil mi?
1: Evet. Billy.
0: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Billy. Billy. Billy.
3: O çocuğu öldürdük mü?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yo yo yo yo.
2: Hey çocuklar aşağı gelmelisiniz. Su var. Bunu görmeniz gerek.
3: O iyi.
1: Sen tamam. Tamam. Aşağıda görüşürüz. O deli kızı da getirin. Hadi çocuklar gidelim.
0: Hey. Soyundan bir yudum alabilir miyim? Ölüyorum.
6: Tamam. Ama
0: teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim.
6: Özür niçin?
1: Evet, kulübe hoş geldiniz. Ne haber deli kız? Bunu tekrar yapmalıyız. Şükürler olsun. Şuna bak.
5: Harika.
1: Hey çocuklar, çocuklar. Ne?
7: Bakın nasıl parlıyoruz.
5: Güzel.
1: Evet.
5: Bunu sevdim. Ben maviyim.
1: En sevdiğim renk değil ama olsun.
5: Ben siyahım.
1: Ne?
5: Evet öyleyim.
1: Hayır değilsin. Hey çocuklar. Aşağıda bir şey var. Beni izleyin.

0: Neredeyiz?
1: Jason, ben kayıyorum. Ne haber?
2: Yine mi?
1: Evet, bu olağanüstü. Bu daha da iyi olmaya başladı.

0: bunu hissettiniz mi?
1: Burada bir şey var.
0: Duvarlar sallanıyor.
1: Gelin hadi. Bu imkansız.

0: Bu milyonlarca senedir burada olmalı. Yani bakın, etrafında kaya oluşmuş.
1: Burasını sevmedim.
2: Hey çocuklar. Şuna bakın.
1: Tamam.
2: Tamam. Tamam. Aman.
3: Ne? Sence burada uzaylılar mı var?
2: Sessiz ol Zek.
1: Burası çok soğuk.
0: Jason, bu gerçek mi? Gerçekten bir uzay gemisinin içinde miyiz?
2: Galiba. Sadece nefes al, tamam mı?
0: Tamam.
1: Hey.
0: Tamam.
1: Yeterince gördük değil mi? Şimdi gidelim mi?
2: Ne? Ünlü olacağız.
1: Senin sorunun
2: siz,
1: ne?
2: Siz. Burada bir şey var. Vay canına.
0: Hey.
2: Neydi o? Gelin.
0: Neler oluyor? Merdivenler.
1: Aman tanrım. Tanrım. Çıkış yolu kapandı.
0: Hadi gidelim bu taraftan çabuk. Koşuyorum.
1: Koşun.
0: Hadi.
4: Sen geleceksin.
2: Bırak o.
0: Seni öldüreceğiz.
4: Öldürmek mi? Nasıl?
1: Biz 5 kişiyiz.
4: Evet biliyorum. Sizi bekliyordum. Dur, diğer çocuklar da 1, 2, 3, 4. Ah, işte orada. Hepiniz.
0: Yer altında gömülü bir uzay gemisinde ne kadar zamandır bekliyoruz?
4: Bugün günlerden ne? Pazartesi mi? O zaman 65 milyon yıldır. Çok yalnızdım. Hepiniz çok genç görünüyorsunuz.
2: Bunun sikkelerle bir ilgisi var mı?
4: Evet sikkeler. Farklı renkler, farklı çocuklar. Burada olduğunuz için çok heyecanlıyım. Arkanızı dönün. Hadi.
0: Olamaz.
4: İlerleyin. Sanırım bu işe yarayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Farklı renkler.
1: Çocuklar, buradan çıkmaya konsantre olalım. Birlikte kalalım ve bir şansını bulduğumuzda... Deli gibi koşalım.
2: Tamam, ya bir şansını bulamazsak?
3: O zaman onu öldürürüz.
4: Acıtmamalı ama göreceğiz. Lütfen ayak izlerine basın.
2: Hayır, bunu yapmayacağız.
0: Hey, bir soru. Sen nesin?
4: Ben Alfa 5. Bir Alphormic Lorcaid Persona Android.
2: Ne?
0: Bir Alfa 5 olduğunu
2: söylüyorum. Evet biliyorum.
4: Ben konuşan bir robotum. Bana güvenebilirsiniz.
2: Bir...

0: şey we are da.
1: The war then passed.
0: Don't drag for dance cast.
2: Tamam. Tamam.
0: Bir friend ask for dance quick.
2: Hadi hadi gidelim buradan çabuk. Hadi biri gidiyoruz çabuk. Hadi. Çabuk koşun. Koşun.
0: Detour. Quick to the team.
1: Du ah, sie achum, ast.
3: Buraya gelin lütfen.
4: Seçeneğimiz var mı?
2: Hiç sanmıyorum.
0: Tana finay, şinat vutan tak English. Tiyak sportans, gwintan brokano.
3: Bakın, bu Zordon.
2: Ne?
3: Zordon, kim olduğunu bilmiyorlar. Gelin, gelin.
5: Bunlar onlar mı? Çok küçükler.
3: Komik. Ben de aslında aynısını söylemiştim.
5: Yani evrenin kaderinin bu çocukların elinde olduğunu mu söylüyorsun?
2: Evren mi? Orası büyük
3: hayır.
2: Bir yer.
3: Onlar ergen. Çocuklukla yetişkinlik arasında. Açıklaması gerçekten zor bir şey. Bence...
5: Sirkeleri gösterin. Dönüşme sistemi asla hata yapmaz. Güç sirkeleri gemiye bunlarla döndüyse...
3: Ergenler!
5: Bu ergenlerle... O zaman bu ergenler Power Rangers.
3: Power Rangers!
4: Ne?
2: Tamam, bir soru sorayım. Merhaba, kestiğim için üzgünüm. Az önce Power Rangers mı dedin acaba?
5: Evet, evet. Siz Power Rangers'ınız. Başka soru var mı?
2: Hayır, bence tamamdır.
5: Güzel.
6: Bir sorum var. Merhaba, nasılsın? Tamam, benim adım Billy. Billy Cranston. Çocuklar eskiden bana Billy Crampton'da...
2: Billy! Dur. Affedersin.
6: Bu küredeki görüntüler Power Rangers tarihini anlatıyor. Görünüşe göre Power Rangers yaşamı koruyan bir ekipmiş. Ve yaşam parlak bir ışık. Ya da bir parça ışık değil
5: evet,
6: mi?
5: Evet. Çok iyi bil. Onun adı Zeo Kristal.
3: Bu kısmı çok seviyorum.
5: Ve
3: çok güzel.
5: Yaşam olan her gezegenin içinde o kristalden bir parça gömülüdür.
3: 65 milyon yıl önce Zordon'un ekibi şimdi Angel Grove olan bu yerde kristali savunurken öldü.
5: Sikkeler siz beşinizi seçtik.
3: Evet,
5: şimdi Zeo kristalini ve dünyadaki yaşamı korumalısınız.
2: Çünkü biz Power Rangers'ız.
3: O akıllı.
4: Affedersin ha. Bu bir çeşit şaka mı? Isak çamaşırım sıkıştı. Çoraplarım sırasıklan. Burada şıpır şıpır dolaşıyoruz. Bir duvara konuşuyoruz yani.

0: Kaz. Kaz Goldar.
1: Efendim, yüksek kalp atışları saklıyorum. Onlar çok korktu.
2: Ama anlamıyorum. Bize neden o kabusu gösterdin?
1: O bir kabus değil. O gelecek.
3: O gerçek miydi?
0: Öyle gibiydi.
2: Ve o kadın kimdi?
1: Onun adı Rita Repulsa. O Goldar'ı yaratacak. O büyük bir canavar. Kristali dünyadan çıkartacak ve gezegeninizdeki bütün yaşam ölecek. Kristalle Rita'nın dünyaları yaratıp yok etme gücü olacak.
0: Dur tahmin edeyim. Bizim o kadını öldürmemizi istiyorsun Rare Rita.
4: Ay ay ay Rita.
1: O durdurulmalı.
3: O ne zaman geliyor?
4: O zaten burada. Tahminime göre 11 ayımız var. Affedersin gün. Gün. 11 gün.
0: Biz Power Rangers'sak ve bu bizim gemimizse o benim için açılır mı?
1: Evet tabii.
0: Hadi gidelim.
4: Hey, ne yapıyorsunuz?

0: Hayır, hayır, hayır. Geri gelin. Hayır, hayır. Lütfen.
1: Jason, benim Ranger ekibim Kristal'i Rita'dan korurken öldü. O yüzden bu duvardayım.
2: Adımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü bu sensin Jason Scott. Sen lidersin. Sen Kırmızı Ranger'sın. Rita da bir Ranger'dı. Ve arkadaşım. Ama o bize ihanet etti. Daha çok güç istedi. Yolunu kaybetti. O şimdi tam bir şeytan. Onları geri getirmelisin, bütün Ranger'ları. Ekibini Rita'yı durdurmak için eğitmelisin. Yoksa onun kristali bulacak gücü olur.
2: Tamam. Ben gidiyorum. Ve sadece kendi adıma konuşuyorum.
1: Hayır,
2: ki şunu...
1: hepsinin adına konuşuyorsun. Çok derininde söylediğimin doğru olduğunu biliyorsun. Sen bunun için doğdun.
2: Hepiniz beklemişsiniz. Hatta sen bile. Sen tam olarak kimsin?
3: Gerçekten mi? Şimdi kim olduğumu mu soruyorsun?
4: Bak, onun adı Didi.
3: Trini.
5: O okulda yeni. Bir ay önce transfer oldu. Beraber İngilizce dersine girdik.
3: Bir senedir, uzun süredir Angel Grove'dayım. Beraber biyolojiye girdik. İyi konuşma.
2: Dur, dinle. Hiçbirimiz birbirimizi gerçekten tanımıyoruz, tamam mı? Ama bir şekilde aynı zamanda aynı yerdeydik. Billy o sikkeleri bulduğunda...
4: Dur. Bir soru sorabilir miyim? Biz gerçekten süper kahraman mıyız? Demir adam ya da örümcek adam gibi mi? Çünkü beni bir örümcek ısırmış gibi hissediyorum ama çok iyi hissediyorum.
6: Bak pek dostum, öyle. Güven bana. Sen bir süper kahraman değilsin.
3: Neden bizimle patron gibi konuşuyorsun dostum?
5: O Rita şeyleri gerçek olabilir mi? Herhangi biri doğru olabilir mi?
2: Bilmiyorum. Ama bizdeki terslik ne ve bize ne oldu, onların cevabının nerede olduğunu biliyorum. Burada.
5: Peki ne diyorsun?
2: Bence geri gelmeliyiz. Sizi buraya gelmeye zorlayamam. Ama yarın saat 4'te ben burada olacağım.
4: Hey Jason, biz de... Bu mantıklı. Bilmiyorum.
3: Evet.
4: Onu ilk başta ben neden düşünmedim ki?

1: 今天回来太晚了，你还弄出那么多动静来。小心点啊！来来，外面坐下。
2: 知道你回来，我就很高兴。你还在去上学对吧？嗯。Zack，你没有回答我。我知道。吃药好吗？
3: Bugün neredeydin? Arkadaşlarınla mıydın? Hiç arkadaşın var mı?
4: Problemdi bu. Çok... Daha birincisine cevap vermeden ona 4 tane soru
3: Çünkü
4: soruyorsun.
3: Çünkü burada bir hayalet gibi. İletişim kurmaya başlamalı. Bir şey
4: June.
3: Söyle. Hadi ama. Konuş sadece.
4: Sakin ol.
3: Tamam. Sakin.
4: Tamam Trini. Baştan başlayalım. Lütfen bugün yaptığın her şeyi anlat bana.
5: Ben ve Angel Grove'dan 4 çocuk gömülü bir uzay gemisi bulduk.
3: Ne?
5: Bir süper kahraman olduğuma eminim.
6: Havalı.
3: Havalı değil. Bu kaba işe.
7: Bu başarısızlığımı hatırlatmak için mi?
8: Hayır. Hurdacı ona sadece $300 verdi. Şosenin düz olduğunu ve motorun çalıştığını biliyorum. Tamir edip etmemeye sen karar ver dedim ben de. Ah, lanet olsun.
9: Bay Scott, teknenize bir kaza oldu. O korkunç bir durum. Benimle gelmeniz gerekiyor.
10: Bir seri korkunç suç sakin balıkçı kasabası Angel Grove'u sarstı. Cesetler bulundu. Bu şiddet sesli kasabayı diken üstünde tutuyor.
11: Evet.
10: Herkes oldukça gergin.
11: Goldar geliyor. Goldar geliyor. Goldar geliyor.
12: Sen ne yapıyorsun?
11: Altına ihtiyacım var. Güzel Goldar'ımı yapacağım. Goldar, Zeo kristalini alacak. Ben evren.

0: Ne haber deli kız?
1: Merhaba.
0: Yapalım mı?
1: Evet.
2: Power Rangers'ın 3 kuralını uygulamalısınız. Güçlerinizi kişisel çıkarınız için asla kullanmamalısınız. Asla bir kavga çıkartmamalısınız. Düşmanınız zorlamadıkça. Ve kimliğinizi asla belli etmemelisiniz. Asla. Ranger kimliğini edinmek için dönüşmelisiniz. Herhangi biriniz daha önce dönüştü mü?
0: Evet. Ama sadece duşta.
3: Tamam tamam. Hadi ayak izlerine basın lütfen. Hadi deneyelim.
2: Bir ekip olarak daire oldunuz. Dönüşüm sistemine kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Onu hissediyor musunuz?
3: Evet, hissediyorlar.
0: Hayır, hissetmiyorum.
2: Zırhınızı almak için dönüşmelisiniz.
4: Oh, biliyordum. Zırhımız olacak. Jason, zırhımız olacak. Oh, bir zırhımız olacak.
0: Güzel. Zırhı ne zaman vereceksin?
2: O hala hazırda içinizde. Onu birbirinize ve dönüşüm sistemine bağlanarak ortaya çıkartacaksınız. Zihninizi boşaltın ve odaklanın. Power Ranger yaşamı korumak için yemin etmiş bir savaşçı birliğiydi.
3: Evet.
2: O savaşçılar olmak zorundasınız.
3: Savaşçılar olun.
5: Ne?
0: Ne?
5: Ne yani işe yaradı mı?
2: Alfa 5 neden dönüşmediler?
3: Evet bilmiyorum efendim, bu rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Biraz zaman alabilir.
2: Zamanımız yok.
3: Onlar dönüşmezse ne yapacağız peki?
2: O zaman zırhsız eğitim alacaklar. Hazırlanmaları lazım.
3: Zırhsız mı? Efendim, o çok acı verici olur.
2: Onları çukura götür.
3: Tamam, beni izleyin. Çukura gidiyoruz.
0: Jason, çukurun ne olduğunu görmek istemiyorum. Orası da ne?
3: Çukur işte burası. Güzel değil mi?
2: Alfa 5, eğitime başla.
3: Üzgünüm çocuklar.
0: Ne eğitimi şimdi? Sakin ol dostum.
2: Önünüzdeki bu yaratıklar Rita'nın ordusunun simülasyonu. Onların adı Patis. Rita'ya ulaşmak için onları geçmelisiniz.
0: Hayır Jason, hayır. Güzel. Sakin olun çocuklar. O bir hologram. Video oyunu gibi. Bakın.
4: Çok güçlü bir hologrammış.
0: Video oyunu değilmiş.
2: Bu yüzden dönüşüp zırhınızı almalısınız. Rita ordusunu kuracak kadar güçlenirse o sonun başlangıcı olur. Rangerlar, eğitime hoş geldiniz.
3: Döndüğünüz için çok heyecanlıyım. Kütle merkezine hedef al. Bir kere daha. Hadi yumruk atınca eğil. Zayıf tarafını bul.
0: Hadi birkaç yumruk yapalım. Hadi bakalım. Hadi bir daha.
3: İşte bu heyecanı. Evet, seni.

0: Hadi tekrar yapalım.
1: Tamam Bili, ayakların daha hareketli olsun. Eller yukarıda.
2: Şimdi biraz enerjiyle oynayın. Hadi bakalım. Hadi. Odaklan. Odaklan. Herkes odaklansın.
3: Şanslı vuruş.
1: Öldürülmebileceğini biliyorsunuz değil mi?

0: Hayır.
1: Bu sırrı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Bir şey hissetmiyorum.
1: Onları çukura götür.
3: Şimdi beni izleyin. Süzün, tut. Kaldır. Evet. Süzün, tut. Kaldır. Evet.

0: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
1: Oluyor mu?
2: Hayır, olmuyor. Hadi daha çok deneyin.
3: Hadi konsantre olalım.
2: Ama konsantre olamayacağız.
3: Çünkü konsantre olmazsak yapmamız gereken tek şey konsantre olmamız
4: söyleme.
3: Sadece beni izleyin.
4: Birbirimize kavga etmeyelim.
2: Şimdi zamanı değil.
0: Hadi gidip çalışalım. Kristal'in yerini bulmamız gerekiyor. O bilgi savaşta kayboldu. Yani Billy, beni dinliyor musun? Billy, ne yapıyorsun? Billy!
5: Kristal nerede? Bul onu Billy, bul onu. Kristal nerede? Burada. 1-2 tamam. 17 derece kuzey.
6: Hey sersem, gittiğin yere bir bak.
7: Uyansana.
8: İki balıkçı bugün St. Andrews mezarlığına gömüldü. Angel Grove sakinleri şoku hissediyor. Korku kasabayı ele geçirdi. Bu seri cinayetler polisi şaşırttı çünkü her suç mahallinde kayıp olan altınlar var. Şu anda Angel Grove altın katili olarak adlandırılan kişi hala kayıp.
0: Rita Golder'ı yaratmayı başarırsa, beni dinliyor musunuz? Ve o kristali topraktan çıkartırsa 10 bin tane nükleer bomba dünyaya düşmüş gibi olur.
3: Bu bizi kızdırmalı mıydı?
4: Bunu devamlı zorlaştırıyorsun. Bir yerimizi yırtıyoruz. Bir noktada bize bir kemik atabilirsin.
0: Evet, bir yerlerinizi yırttığınızı biliyorum. O yüzden size biraz moral vermeye karar verdim. Bu duvarın arkasında göreceğiniz şey hayatınızı değiştirecek. Hadi gelin.
4: Bu harika.
0: Zordlar. Çok güzeller değil mi?
3: Evet.
0: Gezegendeki en güçlü organizmalardan yapıldılar. Zordlar oluştuğunda dinozorlar hüküm sürüyordu. Onlar sizin uzantınız olacak. Ve güçleri sınırsızdır. Ama bu güç için hazır değilsiniz. Dönüştüğünüz zaman zırhınız sizi zordlarla bir yapacak. Hadi gidip çalışalım. Bugün Ranger olacağınız gün. Onu hissedebiliyorum.
1: Tamam.
4: Hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim.
3: Bu kötü bir fikirdi. Tamam. Sinyaller, frenler, frene ihtiyacı var. Manuel, frenler nerede? Alfa 5, al! Olamaz! Çekil! Yolumdan çekilin!
0: Şunu unutmayın. Bugünkü eğitimde olan şey... Dur. Zek nerede?
4: Gerçekten nerede o?
1: Kaçın! İyi misin?
0: Ay ay ay.
3: Tamam, benim hatam. Suçlu tamamen benim.
2: Senin sorunun ne?
4: Kendini öldürebilirdin ya da bizi.
3: Geri çekil patron adam.
4: Hey! Hadi çocuklar.
2: Çocuklar hadi ama.
0: Dikkat et. Ne yapıyorsun?
3: Kavgayı kesin lütfen.
4: Ne?
2: Bu şahane.
4: Ne, üstümde bir şey mi? Evet.
3: Tamam işte, bu güzel.
4: Kıpırdama. Evet. Dur. Ona dokunma Zek. Ona...
3: Nereye gitti? Geri getir. Onu geri getir dostum.
9: Dışarı çıkın. Eğitim bugünlük bitti. Eve gidin.
1: Affedersin, o az önce dönüştü, yaptı. Onu gördün değil mi?
9: Tekrar yap, hepiniz, herhangi biriniz.
4: Billy, bunu nasıl yaptın?
9: Hadi Billy,
4: ne
9: hadi
4: yap. Bir daha yap, hadi. Dene Billy, hadi.
3: Uğraşıyorum,
4: göster bize.

0: Bilmiyorum.
1: Willy, nasıl yaptın?
0: Tamam, nasıl olduğunu bilmiyoruz.
2: Ben de öyle düşünmüştüm. Dönüşemezseniz Ranger değilsiniz. Eve gidin. Hepiniz.
1: Of, olamaz.
3: Gerçekten mi?
0: Hadi. Çocuklar. Çocuklar, ben bu gece burada kalacağım. Bir ateş yakarım. Kalmak isterseniz biraz yemeğim var.
3: Ben varım.
0: Tamam. Güzel.
2: Jason'ın ekibi başaramıyor. Rita'yı ben yok etmeliyim. Beni bu duvardan çıkartmanın bir yolu olmalı.
4: Evet. Ama onun için de Ranger'ların dönüşmesi gerekiyor. Onlar dönüşürse o enerjiyi kullanıp vücudunu tekrar yaparsın ve geri gelebilirsin.
2: Başka bir yolu olmalı, yapamam.
0: Neyi zordan? Neyi yapamazsın? Sen hayata yeniden dön diye biz sersem çocukların dönüşmesini beklemek mi? Hepsi bunun için, öyle değil mi? Geri gelmen için.
2: Bu her zaman kristali korumak içindi. Biz konuşurken Rita Goldar'ı yapıyor olabilir.
0: Beni ya da ekibimi hafife alma.
2: Onu durduramazsın. Rita Goldar'a kristali çıkartacak ve dünyada yaşam bitecek.
0: Sana ihtiyacımız var. Çünkü son defasında onu durdurmada çok başarılıydı.
2: O sikkeleri gömerken öldüm. Gerçek Ranger'ları bulacaklarını umdum. Ona layık olanları.
0: Hayal kırıklığı yarattığım için üzgünüm. Burada durup bana neyi yanlış yaptığımı söylemene ihtiyacım yok. Onu eve gidip
2: Jason,
0: yapabilirim.
2: Beni bu duvardan çıkartmalısın. Ekibe liderlik yapmana yardım ederim.
0: Senin ekibin öldü. Ve sen de bizim kadar korkuyorsun.
5: Lütfen.
3: Bunların hepsi 24 ayar yüzükler. Merhaba, hemen geliyorum. Onlar bütçenizin en tepesinde.
6: Tamam.
3: Ama
6: ne istiyorsun,
3: harikalar, öyle değil mi?
6: Onun için her şeyi yaparım.
5: Çok tatlısın.
6: Kurabiyemi ne istiyorsa onu alacağım.
3: Hemen geliyorum. Yardım edebilir miyim?
7: Altın. İlgimi çeken. Altın.
3: Evet. Burada çok güzel parçalarımız var işte.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettiniz?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
10: kalgonla. Bu salı binde Gündoğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç paket 69 lira 90 kuruş.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
1: Alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim ya.
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Ama ne otel.
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Bunların hepsi 24 ayar yüzükler. Merhaba, hemen geliyorum. Onlar bütçenizin en tepesinde.
8: Tamam.
7: Ama
8: ne
7: harikalar, öyle değil mi?
8: Onun için her şeyi yaparım.
7: Çok tatlısın.
8: Kurabiyem.

0: ne istiyorsa onu alacağım.
1: Hemen geliyorum. Yardım edebilir miyim?
2: Altın. İlgimi çeken. Altın.
1: Evet. Burada çok güzel parçalarımız var işte.

0: Yakına gel.
1: Ha, elbette.
0: Yakın. Tamam. Yakın. Bu.
2: Bunu bana ver.
1: Tabii. Buyurun.
0: Büyü. Büyü.
2: Daha fazla.
3: Polis, kıpırdama. Hadi at silahını ve ellerini kafanın üstüne koy. Hı-hı. Hemen şimdi. Dediğimi yap bayan.
0: Bayan. Bayanın kulağa gelişiniz.
3: Yere yat ve canın yanmasın.

0: Ekip 5 Phoenix Mücevher'e destek istiyorum. Ateş edildi, tekrar ediyorum. Ateş edildi. Yere yat.
1: Güzel yaratıklarımı yetiştirmeyeli çok zaman oldu. Beni özledin mi?
2: Aman Tanrı.
1: Öldür onu.
3: Bu duvarın içinde olmasaydım o abur cuburu yerdim. Orada ne oldu?
4: Hiçbir şey. Merak etme. Billy, onu nasıl yaptın? Nasıl dönüştün?
5: Bilmiyorum.
4: Dönüşmeye çalıştığınız zaman ne düşünüyorsunuz?
6: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
6: Evet, bu daha iyi.
3: Belki birbirimizi tanımadığımız içindir. Belki o yüzden dönüşemiyoruzdur.
6: Tamam.
3: Hayır, ciddiyim. Hadi bunu yapalım gerçekten. Ben Zack ve bir Power Ranger'ım.
5: Merhaba Zack.
6: Merhaba Zack.
3: Gerçek. Melody Mobile Ev Parkı'nda yaşıyorum. Sadece ben ve annem. Ve annem...
7: Annem en iyisidir.
3: Ama annem hasta. Elimden geleni yapıyorum ama... Ama korkuyorum. Bazen gece orada kalmaya korkuyorum çünkü... Geceyi çıkartamayacağından endişeleniyorum. Ve o giderse... O gittiğinde... Başka kimsem kalmayacak. Bakın, sanırım sizinle birlikte olmak bana iyi geldi.
5: Hadi yapalım. Hadi sırlarımızı söyleyelim. Onun yardımı olur. Tamam, bir sırrım var. Country müzikten hoşlanıyorum. Hayır, aslında country müziği seviyorum. Ve babamı o kadar çok özlemiyorum. Onunla madene gelmek benim her şeyimdi ama... Sizinle madene gelmek de o kadar güzel. Evet.
4: Daha büyük bir sır. Neden ceza sınıfındasın?
5: Yemek kutumu patlattım.
6: Ne?
5: Ne, o bir kazaydı, tamam mı?
6: Aa, tabii.
5: Yemek kutumun dolabımdaydı. Yemek kutusu patladı, ceza sınıfı Billy'e patladı. Ama unutmayın, Kimberly Hart da ceza sınıfındaydı. Yani...

0: Bu akşam değil. Beni atlayın.
1: Peki ya sen dostum? Neden gerçekten kim olduğunu anlatmıyorsun?
2: Çünkü herkes tam olarak kim olduğumu biliyor.
1: Tamam. Peki ya sen deli kız?
3: Size herhangi bir şey anlatabilir ve ona inanmak zorundasınız. Tamam. Ben yeni kızım. Her zaman. 3 senede 3 okul. Çok çılgınca olsa da onu seviyorum. Daha kolay oluyor. Kimse beni tanımıyor ve ebeveynlerim ilişkilerim için endişelenmek zorunda kalmıyor.
1: Erkek arkadaş sorunları mı?
3: Evet. Erkek arkadaş sorunları.
1: Kız arkadaş sorunları mı?
3: Ailem çok normal insanlar. Fazla normaller. Etiketlere inanıyorlar. Yapmamı istedikleri farklı giyinmem. Daha çok konuşmam. Onların istedikleriyle arkadaşlık etmem. Ben de neler olduğunu onlara nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ve bunların hiçbirini yüksek sesle söylememiştim.
4: Bu güzel. Şimdi bizimlesin.
3: Öyle mi? Ne demek o? Bunların hepsi bitince biz Power Rangers miyiz? Yoksa arkadaş mı?

0: Kim olduğumu biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir zamanlar aynı senin gibiydi. Çok güzel. Masum. Zordan'ın yeni ekibindeki bütün Ranger'lar senin kadar genç mi? Nefes. Daha dönüşmedin mi? Aldatıcı soru. Dönüşebilseydin çok farklı bir sohbetimiz olurdu. Sir Ranger.
2: Seni öldüreyim mi?
0: Sarı Ranger'ı öldürmüştüm. Öncekini.
2: Ve o hoşuma gitmişti.
0: Zırhını istiyorsun. Seninkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm.
1: Hayır lütfen. Canımı yakıyorsun. Çok güçlüsün.
0: Şaka yapıyordum.
2: Yüreklisin küçük sarı.
0: Sen de kendimi görüyorum. Zordan'ın ekibinde senin gibi biraz farklıydım. Sadece Zeo kristali nerede bilmem lazım.
1: Bilmiyorum.
0: Üzücü, sana inanıyorum.
2: Yarın Angel Grove'u yok edeceğim.
0: Ama senin hayatının karşılığında kristalin
2: nerede olduğunu bulacaksın ve bana geleceksin.
0: Küçük bir anlaşma yapabiliriz arkadaşım.

0: Şşş, benim.
1: Buraya nasıl girdin?
2: Ben bir süper kahramanım ve camını açık bırakmışsın.
1: Her şey yolunda mı?
2: Bence dönüşemememizin sebebi benim. Aslında dürüst değildim. Tamam. Tay Fleming'in yüzüne yumruk attım çünkü herkese tanıdığı en kötü insanın ben olduğumu söyledi. Ve o haklıydı.
1: Vay be. O

0: Doğru olamaz.
1: Ya tamam.
0: Oo. Bu fotoğrafı sen mi çektin?
1: Hayır, o fotoğrafı Amanda Clark çekti. Kendinin. Ama benimle paylaştı. Özel olarak. Bana güvendi.
0: Ve sen fotoğrafı Tay'a mı gönderdin?
1: Şöyle bir mesajla annene götürmek istediğin kız bu mu?
0: Of.
1: Ne kadar kötü olduğunu Amanda'nın yüzünü görünce anladım.
0: Kim
1: Şşt.
0: okulda gerçekten binlerce fotoğraf

0: Onlar umurumda bile değil ama bu umurumda. Bunu ben yaptım. Bay Detmar'ın odasında Amanda'nın babasıyla oturdum ve ona kızının fotoğrafını gösterirken onları izledim. Babasının gözlerinde ilk defa neye dönüştüğümü gördüm. O yüzden de yalan söyledim. Herkesi suçladım. Ölmek istedim o yüzden. O yüzden kaçalım, kaçalım dediğinde hazırdım.
1: Tamam, peki. Baştan başla. O fotoğrafı şimdi sil.
0: Jason, o
1: Öyleyse
0: silinemez.
1: onunla yaşa. Korkunç bir şey yaptım. Bu seni korkunç biri yapmaz. Sadece olmak istediğin kişi ol yeter.
0: Yani hepimize aynı mesaj gelmiş. Peki o nerede?
2: Buradayım. Dinleyin. Rita bu akşam evime geldi.
0: Ne?
2: Evet, o gerçekten deli.
0: Ah.
2: Beni öldürüyordu. Ona katılmamı sağlamaya çalıştı. Bir sırrı saklarsam hayatımı bağışlayacağını söyledi.
3: Ne sırrı?
2: Şafak'ta Angel Grove'un yok edilmesi başlayacak.
0: Bu gerçek, bu son.
1: Hayır değil. Nerede o?
2: Onunla ölü gemilerin yaşadığı yerde buluşmalıymışız.
1: Tamam, orası limanın yanındaki gemi hurdalığı. Hadi, gidiyoruz.
2: Ne?
1: Siz ciddi misiniz? Kimse mi gelmiyor?
2: Jason, daha Power Ranger bile değiliz.
1: Zordan'a gidelim derim. Tamam. Zordan'ın Power Rangers olmamızı istemesinin tek sebebi onun hayata dönebilecek olması.
3: Niye böyle dedin?
1: Çünkü o bana öyle söyledi.
3: Dur, bunların hepsi yalan mı?
1: Tabii ki yalan, Billy. Başaramadık. Süper kahramanlar ekibi olduğumuz hayalini bırakalım. Hepimiz sorunluyuz. Bu küçük, kötü kasabadan nefret etsem de oturup onun ölmesini seyretmek istemiyorum, tamam mı? Hadi gidelim ve bizden istenen tek şeyi yapalım. Rita'yı öldürelim.
0: Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
1: En kötü. Hadi oylayalım. Ellerinizi kaldırın.

0: Tamam. Hadi. Gidiyoruz. Sen sola git, ben de sağa.
1: Tamam, anladım.
2: No! Çözelim onu, tut şunu.
1: Hayır, hayır. Onu bir düşünelim, tamam mı? Lanet ol.
3: Tam zamanında. Ölü gemilerin yaşadığı yeri bilmeyecek kadar aptal olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. Hadi oynayalım.

0: Bu beş küçük ranger balık gibi bağlanmış. Lider. Ah. Merhaba kırmızı. Tamamen hayal kırıklığı değil. Ha, şuna bak. Planımı çözmeye çalışıyor. Sana söyleyeyim. Sarı sizi ölümünüze getirdi. Çünkü sizi öldüreceğim. Birer birer. Kristalimin nerede olduğunu söyleyene kadar.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayır kırmızı. Sen bilmiyorsun. Ama tahmin et. Biriniz biliyor. O kim olabilir?

0: Bilir. Yaşındadır ya bunda. Mavi. Mavi çok sadık. Saf bir kalp.
1: Sınıfa bildiğin şeyi söyle.
0: Kristalim nerede? Bana şimdi söyleyebilirsin Mavi ya da bütün arkadaşlarını öldürdükten sonra. Hadi siyahla başlayalım.
2: Hayır dur! Dur!
3: Hayır!
0: O ölecek.
1: Üç,
0: iki...
2: Tamam, tamam. Arkadaşlarımı incitme, tamam mı? O bir yemek tesisinde.
0: Nerede? O ne demek? Adı ne?
2: O bir Krispy Kreme.
4: Krispy Kreme mi?
0: Krispy Kreme? Orası özel bir yer mi?
2: Çok özel.
0: Öyle olmalı. Yaşamın kaynağı orada gömülü. Teşekkür ederim Mavi. Bu kadar zayıf olduğun için. Sizi öldürmezsem Zordan'ın bana olan saygısını kaybederim. En azından biriniz.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: Billy!
2: Billy!
1: Beni öldürmek için hazır değilsiniz. Ha, siz layık değilsiniz.
3: Çabuk, halatı tutun. Hadi. Hadi. Billy. Hey.
5: İyi olacak değil mi? O iyi mi?
2: Hayır. Hey, hey. Hadi, hadi başaracaksın koca adam, hadi.
3: O öldü. O öldü.

0: Kaldırın onu. Onu kaldırmama yardım edin.
1: Hadi.

0: Onu tamam. Yere koyalım.
1: Yavaş yavaş yavaş.
2: Usta Billy.
0: Bir şey yap. Onun için yapabileceğim bir şey olmalı.
2: Sana hazır olmadığınızı söylemiştim.
0: Zordan, lütfen bize yardım et. Tamam mı? Lütfen.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. İkimiz de ekiplerimizde pervasızdık. Hayır.
0: Üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. O benim yüzümden öldü.
3: Hayır Jason, hepimiz oradaydık.
0: Hayır, ben zorladım. Ve her zamanki gibi yanlış karar verdim. Öfke ve sinir yüzünden. Neden o kadar kızgındım bilmiyorum. O harika bir çocuktu. Ve bizi seviyordu. Bizi ve Ranger olmayı seviyordu. Üzgünüm Billy. Elimde olsa senin hayatınla kendiminkini değiştirirdim.

0: Belki de o bizim için kendininkini değiştirdi.
1: Evet, muhtemelen öyle. Ben yapardım.
0: Ben de. Evet, ben de.
2: Ben de.
0: Şimdi sadece dördümüz kaldık. Gerçek şu. Birbirimize her ne dediysek bir önemi yok. Bu. Önemli olan tek şey bu. O haklı.
3: Zordan! Zordan! Sisteme bak! Bu senin zamanın! Bunu görüyor musun? Sistem açıldı! İçinden geç!
4: Görüyorum. Görüyorum.
3: İçinden geç Zordan!
0: Hey! Neler oluyor?
3: Dönüşüm sistemi açıldı!
0: Hey!
3: Zordan? Efendim?
0: Nerede o?
3: Sistemin içine geçmiş olmalı.
5: Alfa, o nereye gitti?
3: Nerede olduğunu bilmiyorum. Zordan, neden içinden geçmedin? Tek şansın oydu.
4: Biliyorum. Ama sadece biri geri gelebilir.
3: Billy.
0: Ama Tanrım, Billy. İyi misin? Ha? Tamam, iyi misin? İyi misin?
1: Ha? Öldün mü?
0: Evet. Hayır.
1: Birazcık.
2: Niye siz beni geri getirdiniz? Süper kahramanlar olduğunuzu söylemiştim.
4: Sadece bir tane kırmızı ranger olabilir. Jason, bu senin zamanın. Bu senin ekibin.
2: Teşekkür ederim.
1: Dostum, delirmiştin.
2: Ne?
1: Babamı gördüm.

0: Tekrar hoş geldin dostum. Krispy Kreme'e gitmeliyiz Jason.
1: Ne?
0: Doğru ateşin değil. Tamam. Hadi deneyelim şunu.
2: Teşekkür ederim Zordan.

0: Kim bu?
1: Bana geri gel Goldar. Geri gel.

Bakın. Tamam. Hadi bunu yapalım.

0: zırhla çok daha iyi oluyor.
1: Haydi! Gel bakalım.
0: Kafaya dikkat.
2: Çocuklar, bunlar devamlı geliyor.
3: Ve çok fazlalar. Siz onları tutun.
1: Nereye gidiyorsun?
4: Canavarımı bit. Seni özledim arkadaşım.
1: Bizi aşağı itiyorlar.
3: Geliyorum.
4: Hadi herkesi öldürelim.
3: Onu gördünüz mü?
1: Harika.
2: Çok iyiydi.
5: Çok iyiydin dostum.
1: Harika, çok iyiydin.
2: Çocuklar.
3: Çok geç kaldık. Olamaz. Bu çok fazla altın.
5: Kristali koruyacağız değil mi?
1: Angel Grove'a gidiyoruz. Hadi zordları alalım.
2: Bu benim kürüstürden çok farklı.
3: Wow! Yaşasın seni. Seni iyi çocuk, iyi çocuk.
6: Hadi, hadi Power Rangers.
2: Doğru tarafa gitmiyorum. Ne Jason? Ben geri gidiyorum.
1: Çocuklar, kasabamız Rita onu yok ediyor.
4: Krispy Kreme. Burada değil.
1: Rita ve altın çocuğu Krispy Kreme'i daha bulamadı.
2: Pekala kim? Sen onları orada tut. Zack, Billy, Krispy Kreme'in etrafında olun ve onu koruyun. Ben Golden'a doğru gidiyorum.
1: Anlaşıldı. Rita'yı tutuyorum.
5: Kim? Seninle geliyorum.
2: Hadi gidelim çocuklar.
7: Billy, sadece ikimiziz.
3: Hemen arkandayım.
7: Eyvah.
1: Sürpriz.

0: Ne şeker. Rangerler kostümlerini ve Dino arabalarını bulmuş. Peki onlara oynayacak başka bir şey verelim. Ezin onları.
1: Ona kaç tane lazım?
0: Bu delilik. Al bakalım.
1: Tamam. Hadi deneyelim şunu. Üzgünüm yaban arısı. Hey, onları üstünden atamıyorum.
0: Kafanı çevir. Bana güven. Wow.
1: Teşekkür ederim Kim.
0: Bir şey değil. İşte bunu alırsınız.

0: Kristal. Rita kristali buldum.
1: Tamam mı? Hadi harekete geçelim. Goldar'a sağından saldıracağım.
0: Jey, tam arkandayım.
1: Hadi.
2: Jason benim baban. Seni arayıp duruyorum. Kasaba merkezindeyim. Mariner Bay ve Reefside'da. Mesajım alır almaz beni arayın.
1: Bu nasıldı?
0: Hallediyorum. Hadi.
1: Hayır.
0: Hayır. Geliyorum.
2: Oh,

0: İmdat!
1: Bana elini ver.
0: İmdat!
1: Sam! Bana bak. Sorun yok. Bana elini ver.
2: Kaz. Kaz Goldar.
3: Ben ve Zack Goldar'ı suya iteceğiz.
0: Biz iyiyiz. Yani ben iyiyim. Sen git.
3: Yardım edin!
4: Beni, bir fikrim var. Hazır?
3: Evet de tam olarak ne için? Neye basacağımı bilmiyorum, tamam mı? Dur.
4: Hadi açıl Rita.
3: Şunu deneyeyim bari.

0: Deli, iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Delice ve cesurcaydı dostum.
2: Başardık mı?
1: Biz mi kazandık?
0: Evet.

0: beni.
1: Al.
2: Bu inanılmaz.
1: Aman Tanrım.
0: Hadi gidelim. Pekala arkadaşlar. Hattı tutun.

0: Tamam. Başaracağız.
1: Hadi!
2: Ezonları!
1: Pekala, ateş!
2: Evet. Haydi çocuklar!
1: Bana saldırmak zorundaysan. Hadi saldır dostum.
3: Dikkat et Billy.
2: Evet. Jason, geliyorum. Kim? Seni koruyorum.
0: Sen tuttun. Yanıyorum. Nefes alamıyorum.
2: Beni eziyor.
3: Onları çukura it.
1: Çocuklar, kayıyoruz.
3: Hadi çocuklar, hattı tutun. Karşılık verin.
2: Çok sıcak oluyor çocuklar. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
1: Kimse yalnız ölmeyecek.
4: Ona ben varım.

0: Arkadaşlarım olduğunuz için sağ olun.
1: Birbirinize tutunun.

0: Yaşıyoruz.
1: Çocuklar yaşıyoruz. Mi sanki büyük bir büyük zorduz. Anne zord gibi. Hayır, bu kulağa hoş gelmedi ha. Bir mega zord.

0: Ne?
1: Lanet olsun.
0: Gel bakalım.
2: Arkadaşlar hadi gideyim. Hey hey hey.
3: Suçum olabilir. Herkesten özür dilerim.
2: Sanırım bacağımızı Kimberly'nin hareket ettirmesi gerekiyor.
0: Kol bende.
3: Hayır bende. Bacak bende.
2: Sen mi bacaksın?
0: Kol bende.
2: Hepimiz beraber hareket etmeliyiz.
0: Bizi kaldıracağım.
2: Hep beraber. Üçte. Bir. İki. Üç.
0: Başaracağız. Hadi.
2: Zek yetiş bize. Hadi tekrar.
0: Ya.
2: Kimberly bir kroşe vur şimdi.
0: İşte geliyor. Oh, vay canına.
3: Keşke ben de yumruklatabilsem.
2: Çok iyiydi beni.
3: Jason, bunun için bir şeyimiz var mı?
2: Çukuru hatırladın mı?
3: Evet.
2: Hey, çukurdan nefret ediyorum. Hazır mısınız?
3: Hazır.
0: Hazır.
3: Hazır.
0: Hazır.
2: Şimdi.
4: Süzül.
5: Tut.
0: Hey.
5: Kaldır.
2: Kim? Three, kolları açın. Kılıçlarımız var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü. Hah! Maylı.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı birbirine merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
13: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
14: Alarko Klima, gerçek konfor.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Jason, bunun için bir şeyimiz var mı?
2: Çukuru hatırladın mı?
1: Evet.
2: Hey, çukurdan nefret ediyorum. Hazır mısın?
1: Hazır.
3: Hazır.
2: Hazır.
3: Hazır.
2: Şimdi.
3: Süzül.
4: Tut.
3: Hey.
4: Kaldır.
3: Ha.
2: Jim, three, kolları açın. Kılıçlarımız var.

0: çocuklar.
1: Bana bak. Kazandığını mı sanıyorsun? Kristal için geldim. Diğerleri gelecek. Sahip olduğunuz kalıcı değil. Haklı olduğumu biliyorsunuz.
2: Hayır.
0: Hayır.
3: Bilmiyorum. Ama şimdilik malzemelerini ve sikkeni bize vermeni istiyoruz.
0: Seni Zordan'a götüreceğiz. Yargıç o olacak.
1: Zordan. Beni yargılayacak. Asla. Zordan ne derse desin biliyorum. Ben layığım. Ben layığım!
0: Trini, şimdi!

0: Jason, ona tokat mı attın sen?
1: Evet. Garip, öyle değil mi?
0: Bu iyiydi. Sanırım kabada... Siz an... Bu... Anladım dostum. Ah, bu korkutucuydu.
2: Başardık.

0: Ünlü olacağımızı söylemiştim. O müdür Fey mi? Hayır hayır hayır, bizi görebildiğini sanmıyorum. Bu da ne böyle?
1: Bizi kurtardın.
0: Oh, hadi dans edelim Jason. Bunun adını Cebir koydum.
2: Onu nasıl yaptın?
3: O sende kalmalı. Onu hak ettin.
0: Onun için geri gelirim.
4: O korkunçtu. Görüşürüz dostum.
3: Maskeli kahramanlar Angel Grove'u kurtardı.
2: Jeremy Franklin okulda herkese anlattı.
5: En iyisi mavi olandı. Ben o olmak istiyorum.
2: Hey, hayır, ben mavi olmak istiyorum.
6: Hey, peki ya birini sarı olmayı denese?
2: Aa, evet, sarı olan. O adam çok iyiydi.
6: Adam olduğunu...

0: 他们五个人就像战士一样拯救了天使格列佛城。讲
1: 五个战士，你也帅呆了吧。
2: 是啊，马斯。
3: Billy, Jason Scott burada. Ve Kimberly Hart, Zack Taylor ve Didi adında bir kız.
4: Anne, o Trini. Geliyorum, geliyorum.
5: Hadi çocuklar. Buraya gelsene, şuna bak.
6: Bu Ranger ekibi benim ekibimin yapamadığını yaptı. Arkadaşlarınızın yanında mütevazı bir şekilde yürüyeceksiniz ama hepiniz kahraman olacaksınız.
7: Dikkat, dikkat ceza sınıfı.
6: Her birinizin ismi sizden önceki büyük evet. Ranger ekiplerinin yanına
7: yeni
6: kazınacak.
7: Ceza sınıfı öğrencimiz var.
6: Size her zaman bir şükran borcum olacak.
7: Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Cranston.
4: O benim suçum olabilir. O benim suçum olabilir. Çok üzgünüm.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: tarihlere dikkat. Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Kendini geliştirme ve etrafındakilerle bağ kurma zamanın geldi. Ruhsal arınma, çakralar, enerji. Kalple zihnin sesi nasıl ayrılır? Negatif enerjilerden nasıl arınırız? Tekrarlayan döngüleri olanlar buraya. Karmadan kurtulmak için neler yapılmalı? Hepsi ve daha fazlasını metafizik uzmanı Ferdi Bozduman Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Yeni hafta hepimize tabii ki öncelikle sağlık, mutluluk, neşe, huzur ve bol bereket getirsin inşallah. Amin. Dün sosyal medyada sık sık görmüşsünüzdür, karşınıza çıkmıştır. Dörtlerin günü diye bugün onu sorarak başlayacağım. Pazartesinin konuğu değişmiyor. Ferdi Bozduman stüdyomuzda. Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk sevgili Nilüfer. Güzel enerjinle beraber gayet iyiyim. Tabii ki havalar, klimalar bizi zaman zaman etkiliyor sesimizi.
1: Varlığı da dert, yokluğu da dert, bir klimanın dert ama vallahi
2: klimasız
1: öyle
2: olmuyor gerçekten. Evet, kesinlikle. Yaz sıcaklarında belki sağlık için çok yararlı olmuyor ama duramıyoruz yani. Havalar çok sıcak. Çok dikkatli olmamız gereken bir dört gün bu arada. Lütfen yaşlılarımız ve çocuklarımız, gençlerimiz dışarıda, deniz kenarlarında aman kendilerine dikkat etsinler diyoruz. Az önce çok güzel bir...
1: Suyla ilgili mi bir şey var?
2: Suyla ilgili güneş çarpması, bunlara anladım, dikkat etmek gerekiyor. Özellikle zaten çok açılmamak gereken bir zaman. Boğulma vakaları yine bir gökyüzünde artabilir. Bir de bu hafta mide ve bağırsaklara olabildiğince dikkat etmemiz lazım. Nerede ne yediğimize, ne içtiğimize çok ciddi sıkıntılara dönüşebilir bu. Yine üreme organlarına dikkat etmek lazım. Çünkü biliyorsun toplu alanlarda tuvaletler yoğun kullanılıyor. O duş kabinlerinde filan, deniz kenarlarında işte enfeksiyonlar bulaşabilir cinsel üreme organlarına. Özellikle kadınlar bu enfeksiyonları almaya daha müsait. Çünkü gerçekten toplu alanlarda yetişemiyorlar tuvaletleri de temizlemeye. Çok az temiz kullananlar oluyor ne yazık ki. O da hijyen açısından çok önemli bu hafta. Her zaman önemli bence tuvalet hijyeni. Ama dikkat etmek lazım bu yaz aylarında.
1: Evet. Bir de tabii dün 19 Temmuz'un özel bir açısı vardı gökyüzünde değil mi? Ben de yaptım kendime göre bir takım işte ritüeller. Birçok insan birçok şey söyledi. Etkilerinin de birkaç gün daha devam edeceği söylendi. Yani dün böyle bir şeyden haberiniz yok ve bugün bizim şu anda yayınımızda izliyorsunuz efendim. Kaçırdık mı, kaçırmadıysak neler yapabiliriz? Ferdi Bey'e soracağım.
2: Şimdi öncelikle bu etki daha bir 7-8 gün devam edecek. Yani fırsatı kaçırmış değiller. Postacı kapıyı bir defa çalmadı. Daha 2-3

0: kafa çalıyor. Yapmak isteyenlere hemen enerjilerini yükseltmek adına önce sen ne yaptın onu bir öğrenelim. Özel değilse senin için. Yani ne yaptın dün?
1: Ben kağıda yazdım dileklerim olmuş gibi. Bir de annem babam ben böyle el ele tutuşarak ortak aynı dileği aynı anda diledik. Evet, çember oluşturduk.
0: Sevgi çemberi oluşturdunuz.
1: Evet, zeytin ağacının yanında yaptık bunu da. Yani işte sağlık diledik. Daha böyle genel ailemiz için şeyler diledik ama onu da biz şöyle yapıyoruz. Herkes işte gözünü kapatıp kendi dileğini değil de aynı anda herkes biri için aynı şeyi diliyor ki hani o enerji üçle çarpılsın diye.
0: Bahçede zeytin ağacı var bu arada. İnanımız. Onu anladım.
1: Evet evet.
0: Zeytin ağacının o şifacı, iyileştirici gücünün etkisi çok önemli. Bunu Atina yolculuğumda da zeytinin mitolojik tarihini rehberimiz bize anlattığında yoğun bir şekilde görmüştüm.
1: Zaten o zaman hep taçlarda zeytin yaprakları olurmuş.
0: Senin o dediğin aynı zamanda spiritüel düzeyde melek yürüyüşü, melekleri davet etmek oluyor.
1: Biz öyle yani, şey yapmadık tabii, ama yani kendimizce bir şey yaptık.
0: O akış normalde. Seninki çok doğru. Ama ben neyi yaptım? Ben bir bardağın içine aldım öncelikle kırmızı kalemle çubuk tarçının üzerine isteğimi yazdım. Kırmızı kalemle uzun bir çubuk tarçını bardağın içine koydum. İçine sirke doldurdum. İçine toz tarçın doldurdum. Ondan sonra isteklerimi de 4-5 madde yine bir kağıda yazarak içine attım. İşte menajerimin sağlıklı olmasını diliyorum. Ameliyatı iyi geçsin. İşte bu konuda şu sorunumun çözülmesini istiyorum. İşte partnerimle ilgili bu konuda bunu temenni ediyorum. İşleri yolunda gitsin. Sağlığı yerinde olsun. Annem için bir şeyler ne isterseniz aşk için içine attım. Biraz da bal döşedim. Ben onu şu an bekletiyorum yatağımın kenarında. Eve gidince saksıya boşaltacağım. Niyetlerimi ben bu yönde yaptım. Bunu yapabilirler. Ama senin dediğin daha popüler, daha bilindik. Eğer ki birkaç kişilerse el ele tutuşup inanarak balkonlarında, evlerinin salonlarında yapmalarında bir mahsur yok. Deniz kenarında ama bahçe açık alan varsa yapıldı mı?
1: Bu benim daha Ferdi Bey çok enteresan. Ta 11 yaşında Kanada'da yaşamış böyle benim de nene dediğim bir apartman komşumuzun aslında bize öğrettiği bir şeydi. Orada daha Türkiye'de hiç böyle spiritüel çalışmalar işte dizilimler bunlar hiç aile dizimleri falan olmadığında o bize bundan bahsettiğinde böyle tabii çok ütopik geliyordu. Ama ben o zaman okulum için deniyordum işte o zaman ev almak istiyorduk onun için denemiştik. Ve tabii ki hani Allah'ın da izniyle bizim hepsi gerçekleşti. O gün bugündür bu bizim hani ailemizin bir hayatın bir parçası gibi bir şeye
0: bir
1: dönüştü.
0: Şey oldu, bir açıkçası. Klasik
1: bu bir
0: oldu hayat.
1: Şey inanış değil tabii ki biz hani dini şeylerimiz özellikle annem çok dini
0: inançlı. O çok ayrı bir konu Nilüfer.
1: Bu çok ayrı bir şey.
0: Evet
1: bu hem aileyi bir araya getiren hem güzel enerjinin bir araya geldiği bizim için kendi ritüelimiz oldu aslında.
0: Baba da dahil oldu
1: tabii
0: buna.
1: Tabii babam da evet.
0: Evet o bir erkeğin enerjisini de dahil ettiniz bunun içine. Bu da çok önemli. Aslında bu aynı zamanda ne kadar sevgi dolu çekirdek Allah nazarlardan esirgesin. Allah'ım evlerden uzak. Şöyle şuna vurayım tahta değil ama evet, ben çok inanırım buna. Allah ailenizi nazarlardan korusun gerçi. Ben çok inanırım. Şamanik bir gelenektir bu zaten. Uzak tutmaktır kötü ruhları. Ailenizin ne kadar sevgi dolu olduğunu da gösteriyor. O zaman ben şöyle ritüelimi verdim ama senden rica edeceğim. Programın sahibi sensin tabii ki. Ritüelini bir daha tekrar edebilir misin?
1: Yani bizimki çok basit yani aslında. Çok basit. El ele tutuşup aynı anda aynı dileği birbirimiz için dilemek.
0: Ama herkes birisi için bir şey diliyor.
1: Evet evet yani herkes sırayla ne dileği varsa aynı anda onu söylüyoruz. Yani ben o sırada kendi işime odaklanmıyorum, babam kendi işine odaklanmıyor. O sırada konu benim işimse herkes benim işimle
0: yani
1: ilgili
0: dileğini söylüyor.
1: Yani
0: mesela benim için bir şey dileyeceksin. Ferdi'nin bu işinin olmasını.
1: Evet o sırada siz de onu diliyorsunuz. Kim varsa o da sizin için aynı şeyi.
0: Şeyi diliyor.
1: O aslında şey yani işte o enerjiyi büyütmek hani o alanı büyütmek. Yani bu hani toplu dualarda da aslında amaç bu ya yani o enerjinin bir araya gelmesi. İşte bu bizim kendince bir inancımız.
0: Bence yapılmalı ve zeytin ağacı dibinde yaptınız.
1: Evet evet evet o da annem
0: zaman zeytin
1: öyle yapalım dedi.
0: Ağaçları yoksa da yeşil zeytini tabii ki, tabii ve siyah ki, zeytini indirerek de bir yere bir tabağın içine.
1: Olabilir
0: onu
1: tabii
0: da yapabilirler
1: neden olmasın.
0: Geliştirebilirler yani önemli olan yürekten yapılması.
1: Evet çok doğru. Gökyüzünde başka bu hafta ekleyeceğimiz bir şey var mı? Şimdi, sonra tek tek

0: burçlarımıza geçelim.
1: Şöyle söyleyeyim. Bugün büyük hamleler yapılmaması gereken bir gün. Hı hı. Özellikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber, hı hı, ekonomik olarak lütfen ellerindeki kaynakları, değerli madenleri korumaya çalışsınlar. Hı hı. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Sözleşme imzalarken çok dikkatli imzalamaları gerekiyor. Bir de ilişkilerde halen çatırdamalar, yanlış anlaşılmalar, yanlış hislerin, bilginin inmesi. Yani karşınızdakinin bir kelimesini, bir sözünü, ya bu benim işte, ben ne zaman geçirmek istemiyor, benim yanına gelmemi, hı hı, istemiyor.

0: da istemiyor gibi kendi kendinizle içinizde savaşlar yapmayın. Bunu yapmamanız gereken bir zaman, açıkça konuşmanız gereken bir gökyüzü olayı zamanından geçiyoruz. Bir de ani seyahatler gelişebilir. Ani yol ayrımları da gelişebilir. Ama her şeyi sakinlikle ve iyilikle yapmak önemli.
1: Evet, o her zaman öyle gerçekten.
0: Hiçbir makam, hiçbir alan kalıcı değil. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunu söyleyip geçeyim mi artık konulara?
1: Evet, o zaman ekranlarımıza gelsin. Artık bu rutini biliyorsunuz. Yıldızları görelim bakalım. Koç burcunda hangi alanda, nerede yıldızlar parlıyor? Aşk, para, bir tık yıldızları düşük. Sağlık iyi, en önemlisi de o zaten.
0: Evet, sevgili yükselen koçlar ve güneş burcu koçlar, ekran başına. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Lenf sistemlerine karşı, olabildiğince boğaz, tiroid problemlerine karşı dikkatli olmanız gereken bir zaman. Çünkü bu hafta bu konularla ilgili hassasiyet yaşayabilirsiniz. Fazla sıvı tüketimine özen göstermeniz gerekiyor. Sıvı tüketimini ihmal etmemeniz gerekiyor. Ve dengeli beslenmeleri gereken bir hafta sevgili nilüfer koçların. Ruhsal olarak da ruhsal sağlıklarına ön planda tutmaları gerekiyor. Kaygılı olabilirler. İçsel olarak bir anksiyete geçirme durumu yaşayabilirler. Bunlara karşı olabildiğince dikkatli olmamız lazım. Özellikle herkes değil ama kendi keyfi olarak alkol sağlığa zararlıdır. Her zaman söylüyorum. Alkol tüketenler de kendilerine lütfen dikkat etsinler. Havalar çok sıcak. Hani bir film oyuncumuz yıllar önce bu yüzden hani öldüğü güneş altında iddia ediliyordu. Bizim çocukluğumuzda hep duyardık.
1: Geldi benim isme. Ayhan Işık yani.
0: Ayhan Işık, evet.
1: Her yerde de yazdığı için bilmiyoruz tabii ki ama.
0: Evet, öyle söylenir.
1: Evet, güneş çarptığı
0: güneş söylenir. Çarpması gibi. Özellikle hamama gidenler de dikkat etsin. İşte bu saunalara, hamamlara, ben yaz ayında da bir insan niye saunaya ihtiyaç hisseder? Onu da çok anlayamıyorum açıkçası. Ama yüzme ve denize girmek onlara iyi gelecektir. Kariyerin perde arkasında ise arkadan dönen işler koçların önüne dökülecek bu hafta. Gizli gizli işten çıkarmalar olabilir. Bir anda işlerini kaybeden koçlar olabilir bu hafta. Aman dikkatli olsunlar. Bir de toplu iş değişikliği haberleri alabilirler. Bir anda iş değiştirme, işten çıkarma konuları gündeme gelebilir. İş yerlerinde dedikodular çok olur sevgili koçlar. Hele sizin ne dedikodunuz yapılıyor değil mi? İşte o arkanızdan dönen dedikoduları bu hafta duyacaksınız. Bu da güzel bir şey diyorum. En azından öğrenmiş olacaksınız. Bir de devletle ilgili işleriniz varsa, resmi kurumlarla ilgili işleriniz varsa bazı gecikmeler, bazı ertelenmeler yaşayabilirsiniz. Bu biraz canınızı sıkabilir. Bu süreçte kariyerinizde keskin kararlar vermemeniz gereken bir zaman. Koçlar için aynı zamanda ilham dolu bir dönem ama disiplinle kendilerini işlerine verdikleri takdirde başarı elde edecekleri gözüküyor. Koç aşksız yapabilir mi? Aşk olmadan bir koç burcu yaşayabilir mi? İlişkiler alanında gizli saklı kalan şeyler ön plana çıkacak bu hafta. Bir partnerin varsa ondan sakladığın bir sır, onun senden sakladığı bir şeyler gün yüzüne dökülerek önüne patır patır gelebilir. İhanet, gizli ilişkiler, arkandan dönen konuşmalar açığa çıkabilir. Partnerinin, ailesinin arkandan çevirdiği işler önüne dökülebilir. Ya işte adama da şunu aldır, bu harcamayı da yaptır, ettir, bilmem ne yap, yazışmalar, bilmem neler ortaya dökülebilir.
1: Bir de Merkür retrosu yanlış gruplara da gidebilir değil mi bu yazışmalar?
0: Neler neler ya, bir de böyle tamamdır Aleyna'cığım. Bir de bu arada bekar koçlar için ise bu dönem gizemli, sır dolu bir ilişki gündeme gelebilir. Ama bu ilişkilerde netlik zorlaşabilir. Partnerin sorunlarını saklamış olabilir diyor. Aileyle ilgili krizler gündeme gelecek. Ne dedin? Merkür retrosu sebebiyle halen devam ettiği için mesajlar yanlış yere.
1: Kaldı ama değil mi? 23 Temmuz'a kadar.
0: 23 Temmuz ama gölge noktasını tam 5 Ağustos'ta bitiriyor. Asıl

0: tehlike 23 Temmuz'dan sonra başlıyor. O gölge noktaları nedir biliyor musun Nülüfer? Bak tüm burçlar için geçerli. O gölge noktalar gölge noktalar en büyük krizlerle seni terk ediyor Merkür Retrosu. Öyle bir deprem etkisi yaratıyor ki diyorsun geçti artık rahat ederim. Bir anda seni öyle bir sallıyor. Ne evinin içinde dolap kılıyor, ne cam vitrin kılıyor. Hayatının her alanını yıkıp gidebilir. Yani gönderdiğin her şeye dikkat etmen gerekiyor. Yani geçen bir arkadaşımız birisiyle ilgili dedikodu yapıyor. Ekran görüntülerini alıyor. Ekran görüntülerini aynı kişiye atmış.
1: Eyvahlar olsun.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle durumlar. O yüzden sevgili koçlar amana dikkat edin. İlişki alanında bayağı bir sınanacağınız gözüküyor. Buyurun sevgili Nülüfer.
1: Geçelim mi Boğa'ya?
0: Evet.
1: Evet, o zaman Boğa'nın tablosu gelsin efendim. Bakalım onda yıldızlar ne durumda? Aşk, para vallahi şıkır şıkır parlıyor. Sağlık da fena değil. O zaman detaylar gelsin.
0: Sağlıkla başlamak istiyorum. Uykusuzluk ve zihinsel gerginliğe dikkat etsinler. Bu hafta boyunca onların enerjileri düşebilir. Kendilerini bitik ve yorgun hissedebilirler. Boğaz bölgelerine çok dikkat etmeleri gereken bir hafta. Neyi söylemiyorlar, neyi bastırıyorlar? Bu bastırma sonucunda hayatlarında neyin sıkıntılarını yaşıyorlar? Uyku, meditasyon, yoga, yüzmek onlara çok iyi gelecek. Ama efendim toplu havuzlar biliyorsunuz biraz sıkıntılı.
1: Evet.
0: Aman hijyen kurallarına dikkat edelim. İş ve kariyer alanınızda farkındalıklar ve değişimler yaşayacakları bir hafta. Özellikle bu hafta bazı projelerde sınırlarını test etmeleri gerekebilir. Yani bazı boğalar için terfi ve iş değişikliği, bazıları için büyük fırsatlar ve kazançlar, mevcut işlerini gözden geçirerek strateji değiştirmek zorunda kalabilirler. Kazançlarını arttırmak için bazı boğalar da sabırlı ve disiplinli olmaları önemli ama dışarıda sabırlı ve disiplinli gözüküyorsunuz sevgili boğalar. Kendi içinizde nasıl kendinizi yediğinizi, bitirdiğinizi de ben bir astrolog olarak çok iyi biliyorum. Çünkü astroloji burçlardan ibaret değil. Astrolojide burçları hiçbir önemi yok. Bunlar kolektif, magazinsel yorumlarımız bizim. Önemli olan haritadaki Sabian sembolleri, sabit yıldızlar, asteroidler, o kare açılar, karşıt açılar, sekstil açılar bunları yorumluyoruz. İçten içe kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Ama bir taraftan da artık strateji belirlemeniz gereken bir zaman. Bakın kazançta dağılma yaşadığınızı gösteriyor gökyüzü. Bu kazançları toparlamanız lazım. Sizde de 1 lira eksildi mi bulanıma giriyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Çünkü gelecek korkusu yaşıyorlar. Dağıldıklarını hissediyorlar. İşte değerli madenler düştüğünde bulanıma giriyor. Borsada bir kayıp verdiğinde, düşüş yaşadığında panik hat safhada, anksiyete hat safhada oluyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. O yüzden artık strateji geliştirmeniz lazım. Sabırlı ve disiplinli olmanız önemli. Ani tepkiler yerine planlı adımlar atmaları gerekiyor. Bu hafta daha verimli olacak. Yaratıcılıklarını ve pratik zekalarını ortaya koymak kariyerde beklenmedik tepkileri ve kazançları arttıracak. Çünkü boğa konfor alanıma bozulmasın. Aman kimseyle didişmeyeyim, kimseye bir şeyi ikna etmeye uğraşıp da canımı sıkmayayım. Ben yattığım yerden sabit kazancımı yapayım diyen bir burç. Çünkü kendini anlatmak, kendini ortaya koymak
1: zor geliyor.
0: Nasıl olacak, nasıl edecek? Tembel de bir tarafı var. Bana boğa burçları Linda Gottman değil mi? O hep astrolojilerin kraliçesidir o.
1: Sen tanımıyorsun.
0: Tabii ki şöyle aslında tanıyorsun da ben adını söyleyemedim galiba. O
1: ben
0: boğaları.
1: Ben bir Susan Miller vardı onu çok
0: şimdi,
1: takip ederdim.
0: Bu da çocuğunu kaybediyor. Çocuğunu bulabilmek için astroloji adıyor kendini. Çocuğu ne kaçırılıyor mu ne? İlginç bir hayat hikayesi. O boğalar için şunu der. Cebeli Tarık'a benzer. Yıllardır yerinde duruyor. Tembellik konusunda. Yani bir kazancı varsa yenisini şey yapma
1: konfor
0: konusuna
1: konfor alanından çıkmak istemiyor biraz
0: girmiyor.
1: Sanki
0: evet.
1: Değil mi?
0: Şimdi aşk konusunda ise özellikle bazı değişimler ve farkındalıklar yaşayacaklar. Mevcut ilişkilerinde daha derin bağlar kurmak ve bazı sınırları yeniden çizmek isteyebilirler. Hı hı. Yani

0: suistimal edilen sınırları. Neden? Boğalar çok fedakardır aşk hayatında. İnanılmaz vericidir. Boğa kadınları, boğa erkekleri değil, boğa kadınları geyşadır gerçekten. Yani ilişkinin kölesi olur. İlişkide en tapları yaşatır ama karşılığını alamadı mı hüsran yaşayabilir. Bekar boğalar için ise bu hafta kalbinizin gerçekten neyi istediğini anlamanıza yardımcı olacak bir haftayı işaret ediyor. İçsel değerleriniz ve duygusal güvenlik ihtiyacınız ön planda olacak diyor. Bu yüzden karşınızdaki kişiyle uyum ve uzun vadeli beklentileriniz konusunda net olmanız gerekebilir. Sabırlı olun ama duygularınızı bastırmayın. Bilinçli bir hale getirin diyor hayatınızı.
1: Evet, harika. O zaman gelsin bakalım ikizler tablosu. Bakalım bizim tablomuzda neler var. Aşk gayet güzel. Para, sağlık da fena değil gibi gözüküyor.
0: Ama sağlık konusunda sinir sistemine ve solunum yollarına çok dikkat etmeniz gereken bir hafta. Sevgili yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler, stres kaynaklı baş ağrıları, halsizlik, uyku düzensizlikleri yaşanabilir. Meditasyon, orman içinde yürüyüş, hafif egzersizler sizi rahatlatacaktır. Bu hafta yaşam tarzınızda küçük değişiklikler yapmanız sağlık açısından sizlere iyi gelecek. Zihninizi sakinleştirmek hem bedeninizi hem ruhunuzu destekleyecek diyor. Kariyer hayatınızda ise iş ve eğitim hayatında ani gelişmeler, yeni projeler, farklı sorumluluklar ve sunumlar yapmanız gereken bir hafta olabilir. Özellikle fikirlerinizi ve iletişim becerilerinizi kullanmanız gereken durumları açığa çıkarmanız gereken bir hafta. Yaratmak Allah'a mahsustur ama yaratıcı fikirlerinizde çözümler üretmek, hızlı düşünmek, esnek davranmak için avantaj veren bir haftadan geçiyorsunuz. Ancak dikkatinizi dağıtan konulara kapılmamak ve önceliğinizi belirlemek çok önemli. İş hayatınızda bazı kararlar almak için cesaretli olmanız gerekiyor ama acele etmeyin. Her adımı ölçerek atın. Ne dedim? Hızlı olun, aceleci olmayın.
1: Evet. Bir de İkisi arasındaki
0: fark çok
1: diyorsunuz.
0: Önemli. Aha. Ne dediniz?
1: Bir de bir konuya odaklanın, dağılmayın
0: evet,
1: diyorsunuz
0: bravo.
1: Anladığım kadarıyla.
0: Aşk ve ilişkilerde iletişim önemli bir halde bu hafta. Özellikle bu hafta partnerinizle daha derin ve samimi konuşmalar yapmanız gerekiyor. Duygularınızı ifade etmek ve karşı tarafın beklentilerini anlamak öncelik kazanıyor diyor gökyüzü. Bekar ikizler için ise sosyal çevrenizde ve iş ortamınızda tanışmalar olabilir. Ama bu hafta yüzeysel ilişkilerden çok derin ve anlamlı ilişkilere yönelmek sizleri tatmin edecektir diyor. Eski ilişkilerde konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Dürüst ve açık olmak hem sizin hem de karşınızdakinin rahatlamasını sağlayabilir diyor ve sizleri uğurluyorum.
1: Evet, ikizleri de hoşça kal dedik. Bakalım yeni burcumuz sevgili, gelsin. Yengeçler.
0: Evet, bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim mi yengeçlerle ilgili cevap vermeme hakkımı kullanmak istiyorum.
1: Bir yengeç burcu üzmüş Ferdi
0: evet,
1: Bey'i.
0: Cevap vermeme. Ben burada burç yorumu yapıyorum. Burç yorumları astrolojiden ibaret değil. Yani burada sizin şahsi haritanıza, mizacınıza bir yorum yapmıyorum. Bu algıyla ilgili bir durumdur. Ben size bir şey anlatırım ama sizin nasıl görmek, nasıl algılamak istediğiniz çok önemli. Sevgili meslektaşım Gülay Umanalıoğlu, astrolog, bir yayın yaptım. Sevgili Nuray Sayar'ın kardeşi. Instagram'ımı aldım kendisine. Orada yengeç burcuna gelirken ya dedim şu yengeçler de bir gökyüzünde silinip de gitse diye bir kelime kullandım. Ben buradaki bu kelimemde yengeç burçları çok çekti, çok eziyetler yaşadı. Gökyüzü olumsuz açıları vurmasın, olumlu olan açıları vursun anlamında bunu kastettim. Ve bunu da aynı programda ekliyorum.
1: Mi?
0: Ona rağmen yok ol, öl, kanser ol, sürün, felç ol, parasız kal. Ne kadar kötü yürekli düşünceler, kelimeler. Biri de bana bir an önce ölmeni temenni ediyorum diye yazmış. Ben de Nülüfer'ciğim cevap verdim. Çünkü 1 Mart'ta babaannemi kaybetmişim. Dedim ki sağ olun siz başsağlığı dilediniz zaten. Yazdınız bana.
1: Evet, evet.
0: Orada hayattaki en sevdiğim insanı kaybetmişim. 7 yıldır bizimle

0: Değildi. Alzheimer hastasıydı. Ama yüreğimde, evimde gitmiş ya babaannem. Cevap verdim. Gökyüzünün o zaman tüm olumsuz açıları da sizi vursun diye yazdım. Bana hemen beni vurdu zaten annemi kaybettim. Arkadan da bir seyirci ne kadar kötü kalpli bir insansınız siz. Bir de astrolog olacaksınız. Siz yok olun beter olun. Hanımefendiciğim Allah rahmet eylesin üzülmeyin. Ben de babaannemi kaybetmişim. Ben de bir insanım. Yani ben yengeç burcu düşmanı değilim ki bir yengeç burcu düşmanı
1: Siz
0: olarak.
1: kendiniz de yengeç burcu değil
0: Yengecim,
1: misiniz?
0: geçen haftada birisi DM'den yazmış. Nülüfer Hanım için sizi izliyorum. Siz yengeç burcu erkekleri çok kötü kalpli. Sizin gibi aynen. Demek ki sen çok kötü kalpli bir insansın be kardeşim. Beni tanımadan, etmeden neler yazıyorsunuz? Ama şunu
1: Bunları
0: öğrendim.
1: kafanıza
0: Bir
1: takmayın
0: izin
1: Ferdi.
0: verin
1: Tabii
0: Nülüfer
1: ki.
0: Hanım. Özür
1: Buyurun.
0: dilerim. Ben bu zamana kadar bir gün olsun hiçbirinize cevap vermedim. Çünkü sessizliği tercih ediyorum. Ama şunu görüyorum ki gerçekten yengeç burçları arasında çok kötü niyetli, çok kötü ruhlu insanlar var. Artık bundan eminim. Kendi burcum bu burçtan olmaktan da üzgünüm. Bu yorumların üzerine ben size bunu söyleyebilirim. Sizleri Allah'a havale ediyorum. Allah sizleri bildiği gibi yapsın.
1: Hiç takılmayın Ferdi Bey.
0: Yani
1: Yani çok
0: gerçekten
1: iyi yazanlar da var. Bu benim için de
0: tabii,
1: geçerli. İşte
0: tabii.
1: çok kötü yazanlar da var. Herkes aslında biraz aynalık ediyor ya
0: Birbirine
1: karşındaki insan
0: aynalık
1: sana.
0: ediyor.
1: Evet, kendi
0: Ben
1: huzursuzluğunu görüyor, kendi mutsuzluğundan o şekilde değerlendiriyor. Ben ilk zamanlar çok üzülüyordum. Sonra dedim ki Nilüfer, bu seninle alakalı değil. Bu karşı tarafın kendiyle alakalı
0: evet,
1: diye. Şimdi artık
0: yani
1: takılmamaya
0: sen
1: başladım.
0: ne kadar boş bir insansın ki vakit bulup birisinin DM'ine, mesaj kutusuna, posta adresine bu yazıyı yazacak kadar ne kadar boş bir insansın. Ben senin haritana, senin mizacına, senin karakterine bir yorum yapmıyorum ki. Gökyüzü o hafta neyi veriyorsa bunu söyleyelim. Astroloji artık elden ayağa düştü. Gerçekten böyle bir fal değil ama falcılık haline getirdiler
1: Böyle
0: astrolojiyi.
1: olmaması lazım. Elbette
0: Olmaması
1: ki bir
0: lazım.
1: fal
0: Yani
1: değil. Bir yol haritası
0: gerçekten
1: aslında,
0: olmaması
1: evet.
0: lazım. Yani bu kadar ayak altına düşmemeli bu iş. Senin güzel enerjinle devam edelim. Hadi anons sende.
1: Evet, yengece başka bir şey eklemeyecek misiniz? Hiç
0: Yorum
1: konuşmadık.
0: diyeceğim. Sen bir anons et bir daha yengeci dedim de o yüzden.
1: Ha, anladım, tamam. Yengecin
0: Puanı bir
1: tablosu
0: görelim.
1: bir daha gelsin efendim. Şöyle bakalım yıldızlarına. Ben küstüğü için geçti zannettim ben de
0: Aslında
1: yengeci bir an için.
0: okumayacaktım.
1: Aşk, para evi gayet ışıltılı gözüküyor. Sağlık da fena değil gibi.
0: Evet, sağlığında, sağlıklarında sevgili yengeçlerin sindirim sistemi, mide ve pankreasa çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aman kontrollerini ihmal
1: Yaptırsınlar.
0: ettirmesinler. Stres ve duygusal dalgalanmalar fiziksel sağlıklarını etkileyebilir. Bu yüzden beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Meditasyon, nefes çalışmaları, yoga. Yoga çok zor bir şey yengeçler, aman uğraşmayın. Ben buraya demişim, başarabilen yapsın. Vallahi adamı sakat bırakır
1: Aslında
0: çalışırken.
1: herkesin yapabileceği bir şey biliyor
0: Öyle
1: musunuz
0: mi?
1: yoga?
0: Çok zor o
1: Çünkü
0: nefesler.
1: kendi potansiyelinde yapmak lazım. Yani karşı taraf ne kadar işte esnekliğiyle sizinki aynı değil. Kendi potansiyelinde yaptığında aslında çok dingin ve çok iyi gelen bir
0: Evet,
1: şey.
0: ben çok profesyonel bir sınıfa gitmiştim. Canımı çıkarmıştı. Yapamıyorsunuz Ferdi Bey. Nefesi yapamıyorsunuz. Meditasyon ve nefes çalışmaları, ritüeller, dua yengece çok iyi gelecek. Uyku düzenlerinize özen gösterin diyorum ama uyuyamıyor yengeçler bu sıralar. Aşırı uykusuzluk çekiyor. Biraz dikkat edin kendinize. Kariyer için, iş ve kariyer alanında ev ve iş dengesi konusu gündeme geliyor diyor sevgili Nülüfer. Evden çalışıyorsanız veya ailevi sorumluluklarınız yoğunsa bu dengeyi yeniden kurmanız önemli. Bazı yengeçler için iş değişikliği, taşınma ve kariyer alanında yeni projeler ortaya çıkabilir. Yeni iş fırsatları geliyor. Hadi gözünüz aydın. İş sesinizi dinleyerek ve acele etmeden karar vermeniz önemli. Bu dönemde sezgileriniz ve içgüdüleriniz sizi doğru yönlendirecektir. Planlı ve sakin adımlar atmanız uzun vadede başarıyı sizlere getirecek diyor. Aşk hayatınızda tutkular kadar çok tutkulusunuz biliyorum. Sevdiniz mi de deli deli seviyorsunuz. Duygusal güven ve bağlılık ön planda olacak. Ne zaman olmadı ki önünüzde duygusal bağlılık ve güven. Mevcut ilişkinizde duygusal derinlik ve samimiyet artışı artabilir. Partnerinizle bazı konuları dürüstçe konuşmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Bekar yengeçler için ise duygusal bağ kurabileceğiniz kişilerle karşılaşma olasılığınız çok
1: Yüksek.
0: yüksek. Bu hafta kalbinizin ihtiyaçlarınızı görmenizi sağlayacak.

0: bir hafta. Yüzeysel ve kısa süreli ilişkiler yerine anlamlı ve uzun vadeli bağlara yönelmeniz olası diyor. Duygularınızı bastırmayın ama sınırlarınızı net tutun. Hem kendinize hem karşınızdakine saygı göstermiş olursunuz diyor.
1: Evet, harika. O zaman bittiyse yengeçlerimizi de uğurluyoruz efendim. Hemen yeni tablomuz ekrana gelsin. Evet, aslan burçları için o en iyi burç herhalde aşkta aslan gibi şimdiye
0: hem de
1: kadar
0: nasıl,
1: değil mi?
0: Hem
1: Para
0: de
1: ve
0: nasıl?
1: Sağlık da gayet güzel.
0: Ama sağlıkta ne diyor? Sırt ve omurgaya dikkat edin diyor spor yaparken. Bu bölgeleri çalışırken dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle güneş ışığı, açık hava aktiviteleri hem ruh sağlığınıza hem beden sağlığınıza iyi gelecek diyor bu hafta.
1: Harika.
0: Ama iş hayatınızda ve kariyer planlarınızda önemli farkındalıklar gündeme gelebilir. Hafta boyunca yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneklerinizi kullanmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Bazı aslanlar için terfi, yeni projelere başlama, sorumluluk artışı, maaş artışı gibi konular gündeme gelebilir. Ancak aceleci kararlar yerine planlı ve stratejik hareket etmek önemli. İletişimde netlik ve kararlılık bu hafta en büyük avantajınız olacak. Aslanlar, ya kimdi o? Kenan Erçetin göz müydü magazinci? Melekler dışarı, şeytanlar iç, pardon, melekler içeri, şeytanlar dışarı diye onun böyle bir olumlamaları var ya. Gerçekten melekler içeriye, şeytanlar dışarıya deyin. Hayatınızda artık güzel gelişmelere adım atıyorsunuz. Bayağı zorlandılar. Bayağı büyük kayıplar verdiler. Aşk hayatında ise tutkular ve duygusal bağlılık tap yapacak bir hafta. Mevcut ilişkinizde duygularınızı daha açık ifade etmek, partnerinizle samimi ve derin bağ kurmak için ideal bir haftadan geçiyorsunuz. Bekar aslanlar için ise kalplerine hitap eden yaratıcı ve özgüvenli kişilerle karşılaşabilirler. Sizler akıllı insanı çok seviyorsunuz. Yani akıllı, becerikli, yetenekli olması çok önemli. Bu hafta duygusal dürüstlük ve kendi değerinizin farkına varma sizi gökyüzünde destekliyor. Duygularınızı bastırmayın ama aynı zamanda karşınızdakinden beklentilerinizi netleştirin. Böylece hem sizin hem de ilişkinizin enerjisi dengede yükselir kalır diyor.
1: Evet, harika. O zaman şimdi sevgili aslanları da uğurluyor ve Başaklara hoş geldin diyoruz.
0: Evet.
1: Başakların tablosunu da görelim. Aşk 4 yıldız.
0: Sağlık
1: para iyi. Tam yıldızı almış. Sağlıkta da bir tık
0: özellikle
1: bir
0: yaşlılarımız
1: var, evet.
0: Dikkat etsin. Büyüklerimiz bağırsak ve sindirim sistemi konularına çok dikkat etsin. Havuz ortamında yüzenler çok dikkatli olsun. Güvenilir yerlerde havuzlara girsinler. Temizlikleri, hijyenleri yapılan yerlerde. Stres ve kaygı bu hafta fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Bu yüzden dikkat ederseniz egzersizlere, beslenmelere, bunun dışında iyi olacaksınız. Ruhunuzu destekleyecek yöntemler geliştirin. Kitap okumak, klasik müzik dinlemek, güzel komedi filmleri izlemek, yaz dizileri izlemek sizlere iyi gelecektir. İş ve kariyer alanında bu senin anneni çok etkilemiyor.
1: Evet.
0: Çalışmıyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet,
0: evde
1: şu an
0: çalışıyor.
1: Evet.
0: Evde iş kadını.
1: Evet, evet.
0: Evet. İş ve kariyer alanında özellikle sorumluluklar ve projelerle ilgili farkındalıklar getirecek başaklara. Bazı başaklar için iş yoğunluğu artabilir. Bazıları ise işlerini yeniden organize etmek veya daha verimli hale getirmek zorunda kalabilirler. Planlama ve detaycılık onların avantajı ne olacak? Ama aceleci kararlar almaktan kaçınmaları gerekiyor. Bunu belirtelim. Bir de bu hafta uzun vadeli hedeflerini çok sağlam gözden geçirmeleri lazım. Ne yapmak istedikleriyle ilgili işbirlikleri ve takım çalışmaları konusunda açık ve net oldukları takdirde büyük fırsatlar, onları destekleyen kazançlar elde edebilirler. Ay, sevgili Nuray Sayar arıyor bize. İnanılır gibi değil.
1: Herhalde.
0: Canlı yayında açamayacağım herhalde.
1: İstiyorsanız açın bir konuşun.
0: Evet, bir dakika.
1: Açacak mısınız gerçekten?
0: Açayım mı?
1: Açmayın bence.
0: Açmayayım mı? Tamam. Siz de açın konuşun deyince ben de ay açın diye. Evet. İş ve kariyer hayatınızda ise aşk hayatınızda duygusal derinlik ve bağlılık ön planda. Mevcut ilişkinizde rutinlerin ve

0: günlük hayatın ilişkiyi monoton bir hale getirmesine izin vermemeniz gerekiyor. Duygularınızı paylaşmak ve partnerinizle samimi konuşmalar yapmak ilişkinizi güçlendirecek. Bekar başaklar için ise hayatlarında anlamlı bağlar kurabilecekleri kişilerle karşılaşabilirler. Bu hafta sizi hem duygusal hem zihinsel olarak daha bilinçli bir hale getiriyor. Yüzeysel ilişkilerden uzak durmak ve içsel değerlerinizi ön planda tutmak doğru seçimler yapmanıza yardımcı olacak diyor.
1: Evet, harika. Gayet güzel böyle minik minik tüyolarla Başak Burcu'nu da uğurladık efendim. Gelsin yeni burcumuz Terazi Burcu.
0: Evet, siz bir bakın, anons edin.
1: Siz telefonunuzdan mesaj mı?
0: Yayındayım diye yazıyorum.
1: aşk, para, sağlık hepsi gayet dengede gözüküyor. 4 yıldız, birer yıldızları eksik herhalde dikkat edecek. Teraziler için de bir takım şeyler olacak. Bakalım o dikkat edilecek şeyler
0: Terazilerin
1: nedir?
0: Terazilerin iş hayatlarında gerçekten önemli hamleler bekledikleri bir hafta. Finansal konularda farkındalıklar gündeme gelebilir. Bazı teraziler için bu hafta iş değişikliği, maaş veya projelerle ilgili ani gelişmeler olabilir. Bu hafta stratejik düşünmeli, kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı destekliyor gökyüzü. Planlı ve disiplinli hareket etmek, uzun vadeli başarı için kritik. Ayrıca işbirlikleri ve ortaklıklar konusunda da daha net ve dikkatli olmanız lazım. Stres, kaygı fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle böbrekler ve bel bölgesine dikkat edelim bu hafta. Aşk hayatınızda güven ve değer algısı ön plana çıkıyor. Mevcut ilişkilerde maddi ve duygusal dengeyi korumak önemli. Partnerinizle beklentiler ve sorumluluklar konusunda çok açık olmanız gereken bir hafta. Bekar teraziler için ise bu hafta değerlerine uygun kişilerle karşılaşma fırsatı veriyor, gökyüzü sunuyor. Bu dönemde yüzeysel ilişkiler yerine anlamlı, birbirinizi anlayacağınız, ilerisini getirebileceğiniz ilişkilere başlayabilirsiniz diyor. Duygularınızı ifade ederken dürüst ve kararlı olun. Hem sizin hem de karşınızdakinin duygusal güvenliği için bu kritik. Kendinize de dürüst olun her zamanki gibi. Ele alın. Nerede hata yapıyorum? Nerede yanlış bir insana izin veriyorum? Çünkü teraziler çok yardımseverler. Ve çok alttan alıyorlar. Ama çok biriktirdikleri zaman bir anda ufacık bir konu eski olayları tetikleyerek patlamalara dönüşebiliyor.
1: Evet, o işte içinde biriktirmeyi hepimiz bazen yapıyoruz. Aslında biriktirmeden anda zaten aslında siz bu sefer bütün burçların neredeyse net olun.
0: Net
1: ilişkilerinizde
0: olun.
1: Dediniz
0: haftanın
1: yani.
0: Mesajı
1: evet,
0: bu.
1: İçine atmak yerine bir şeye kafanıza takılıyorsa bunu güzel bir üslupla söyleyin karşı
0: şimdi
1: tarafa.
0: Şimdi sevgili Nülüfer, danışanlarıma da ben bunu söylüyorum. Yani bakın, şunu mu düşünüyor, bunu mu düşünüyor? Otur bir konuş. Yani bu insanla aynı evi paylaşıyorsun, aynı hayatı paylaşıyorsun, beraber yemeklere, tatillere gidiyorsun. Oturup konuşman gerekiyor
1: doğru.
0: Yani.
1: Kesinlikle. Evet, vaktimiz varsa yeni burcumuza da geçelim. Hemen.
0: Var mı?
1: Evet, var galiba. Bir uyarı gelmedi en azından. Akrep
0: evet.
1: Mi var sırada?
0: Evet. Evet. Bu hafta özellikle cinsel organlar, üreme sistemi ve bağırsak sağlığı hassaslaşabilir. Bu tuvaletlerde mikrop kapmamaya özen
1: evet,
0: gösterin diyorum.
1: Vurguluyorsunuz demek ki öyle
0: yani
1: bir
0: hava
1: şey
0: yolları,
1: görüyorsunuz.
0: Otogarlar, bilmem neler, toplu alanlar, insan evinin tuvaletinin kullanılmasından hoşlanmıyor.
1: Evet,
0: çok
1: doğru.
0: Dikkat etmek lazım. Özellikle çocuklar için. Onu söylemeyi unuttum programın başında. Duygusal yoğunluk fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Stres, uykusuzluk veya beslenme düzensizlikleri kendini gösterebilir. Kendinize zaman ayırmak, meditasyon ve nefes teknikleriyle hem ruhunuzu hem bedeninizi rahatlatmak çok önemli. Ayrıca bu hafta enerjiniz dalgalanabilir. Ani kararlar veya zorlayıcı aktiviteler bazı böyle zihinsel dalgalanmalara, ruh halinizde iniş ve çıkışlara sebebiyet verebilir ama iş ve kariyer alanında bu hafta balyayı götürüyorsunuz. Büyük kazançlar elde edeceksiniz. Önemli iş değişiklikleri, işte yeni bir projeye başlama, maaş artımı, artışı gibi konular yaşayabilirsiniz. Tamamen işteki o derin stratejilerinizi geliştirerek önemli projeleri harekete geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise biliyorsunuz sizin için yüzeysellik yok aşkta. tüm duyguları derinlemesine alacaksınız.

0: partnerinizle ilgili sizden gizlediği bir yazışma, bir mesaj, bir konuşma ortaya çıkabilir. Aa. Ay sakın ortaya çıkmasın, bir akrep var ya, canınızı okur sizi. Alır sizi böyle duvardan duvara, yani onu şiddet anlamında söylemiyorum.
1: Evet, evet.
0: Sizi psikolojik olarak indirir yani.
1: Doğru.
0: Onu söyleyeyim. Size yapacağın şey ağzındaki kelimelerdir.
1: Doğru, evet. Diğer burçları hiç geçmeyelim. Reklama tamam. Gitmemiz gerekiyor. Dönüşte kalan burçları konuşacağız ve sizin için bugün harika ritüellerimiz olacak. Şu 19 Temmuz'un enerjisi de Ferdi Bey hala devam ediyor dedi. Neler yapabiliriz? Hepsi ve daha fazlası birazdan tekrar Nilüfer zamanında.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Ha! Maydanoz.

0: Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Biziz.
6: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki atasın.

0: Hatay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Ucuz, hep ucuz. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
8: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
9: Boş.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel İstikbal'le.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
11: Garanti, arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
12: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
13: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
11: Tekne.
13: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
12: Ya Faruk tamam hallederiz.
13: Dost.
12: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
13: Oh.
12: Oh tabii.
14: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Evet efendim, sevgili Ferdi Bozduman'la biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yay burcunda kalmıştık. Yaylar gelsin. Yorumlarınıza da baktık efendim reklam arasında. Değil mi? Çok güzel. Destekler. Ferdi Bey'in canını sıkanlar olmuş. Onu biraz paylaşmıştı. Bir sürü kişi de destek
17: çok
16: olmuş.
17: Çok sağ olsunlar.
16: Boş verin diye.
17: Hepsine baktık şimdi. Lünfer Hanım'a da gelmiş. Bize de gelmiş. Çok güzel. Çok teşekkürler hepsine. Sonsuz sevgiler. Ne kadar çok seviyorlar ikimizi de.
16: Evet.
17: Seni de çok seviyorlar.
16: Teşekkür ederim.
17: İşte bazı inşallah... Kış programlarında seni görürüz Nülüfer.
16: İnşallah.
17: Çünkü senin kışları da ekranda olman gerekiyor. Ekranda bunu, şimdi bizim bir arkadaşlığımız yok. Hı-hı. Doğruya doğru Nülüfer Hanım'la. Geçmiş olsun, baş sağlıkları, merhabalar. Onun dışında bir şeyimiz yok. Ama ekrana gerçekten Nülüfer Batur yakışıyor. Çünkü Türkiye'de artık sunucu kalmadı. Gerçek ticari işler yapıldığı için ekranda... Gerçek sunucular kalmadı ama Nülüfer Hanım son kalan gerçek sunuculardan. Bunu da bir söylemek istiyorum. Bu arada Nülüfer'cim şunu da belirtmem lazım. Tüm güzellikler senin olsun.
16: Tamam, çok teşekkür ederim.
17: Ben haftaya burada yokum. Hı-hı. Haftaya sizinle değilim. Yani haftaya programda değilim. Ama seni gerçekten kışında ekranda izlemek, seninle çalışmak... nasip olsun diyeyim.
16: İnşallah.
17: Enerjin senin bambaşka.
16: Ay,
17: ekranda.
16: Çok teşekkür ederim. Çok
17: o yüzden bunu da bir söylemek istedim. Hep ne zamandır, 2 yıldır içimde ukde, bunu da bir söyleyeyim. Ay,
16: sağ
17: dedim.
16: Olun. Çok teşekkür
17: o zaman
16: ederim.
17: Yaylarla devam edelim. Sağlık açısından özellikle kalça ve kemiklere
16: dikkat
17: çok dikkat etmeleri gerekiyor. Spor yaparken galiba oluyor bu yine diyor, gökyüzüne yüzünde sakatlanmalar olabilir diyor. Hı. Özellikle ayrıca yolculuklar ve değişen rutinler uyku ve beslenme düzeninizi etkileyebilir. Nefes teknikleri faydalı olacak diyor. Bu dönemde enerjinizi bilinçli kullanmak hem bedensel hem ruhsal sağlığınız açısından kritik ve dikkat edin diyor. İş ve kariyer alanında uzun vadeli yatırımlar ve kazançlar elde edebilirsiniz. Yeni projelerle ön plana çıkabilirsiniz diyor. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz ve hayallerinizdeki gerçekleştireceğiniz yöntemlerle bu hafta önemli kazanç kapılarını daimi olarak açacaksınız. Ama yaylar bir

0: ürününüzü sevmiyorum. Çok fazla para harcıyorsunuz. Harcayın. Dünyaya bir defa geliyorsunuz ama o musluk akarken acaba doldurmak bir üç tane lazım. Dört tane küp bir kenara koysanız mı? Birazcık. İyi olmaz mı sizin için ilerisi için? Bazı yaylar için iş değişikliği, yeni bir eğitim programına başlama ve yurt dışıyla ilgili bağlantılı konular gündeme gelebilir. Allah'ım yay burcu olasım geliyor böyle. Yurt dışı denildikçe böyle bu geliyor. Bu hafta geniş bir pencereden olaylara bakmaları gerekiyor sevgili yayların. Yani geleceklerini garantiye almalı, öfkeyle cevaplar vermemeli, aceleci kararlarda bulunmamalı, planlı ve bilinçli bir harekette bulunması lazım. Bunu yaparlarsa başarı ne oluyor biliyor musun? Garantilenecek. Garantinin olmasıyla beraber kariyerlerinde yeni yolları keşfedecekler ve sınırlarını genişleterek cesaretle ilerleyecekler. Top of'a gelecekler. Öyle mi derler?
1: Evet, top'a gelecekler. Derler. Evet.
0: Aşk hayatlarında özgürlük ve keşif ihtiyacına ihtiyaç duyuyorlar. Bekar bir yaysanız yeni başlayacağınız bir ilişki bir ülkeyi keşfetmek gibi olacak
1: zaten
0: onlar için.
1: Zaten onların hep çekçekli valizle hazırdır
0: evet, çek
1: ya.
0: Evet, çekçekli valizle. Gerçekten aklıma o geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Ondan sonrasında ise ilişkisi olanların ise ilişkilerindeki problemleri bitirecekleri, sağlıklı bir ilişkiye başlayacakları gözüküyor. Uzman yardım almaya ihtiyaç hissedebilirler. Ama efendim aman bu hafta yaylar ne olur partnerleriyle çatışmasınlar. Çok ciddi ayrılıklar olabilir, telafisi olmayabilir.
1: Önemli
0: derken
1: bir uyarı
0: uğurluyorum. Ya benim bir öğretmenim emekli oldu. Kadın müdür yardımcısıydı. Necla Hoca sevgiler olsun. Gitti kadın Londra'da çocuk bakıyor 5 yıldır. Yani yaylar gerçekten enteresan kişiler ya. Yani yurt dışı başka bir şey yok. Hep seyahat.
1: Evet, daha global bir hayatı seviyorlar. Evet, yani sadece böyle kariyerim olsun da Türkiye'de olsun gibi bir şey değil.
0: Ama sen de öylesin.
1: Evet evet ben de
0: çok seyahat
1: seviyorum
0: ediyorsun.
1: Ama ben seyahat ediyorum ama ben ülkemde köklenmeyi seven
0: Sivan,
1: biriyim.
0: Sen yükselen teraziydin
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet.
0: Teraziden senin seyahatler çok geliyor.
1: Evet evet.
0: Evet şimdi sağlık açısından özellikle sevgili oğlaklara geçiyorum.
1: Hemen oğlan evet. Önce bir tablosunu görelim sonra detaylarına bir bakalım. Bakalım oğlan yıldızları nasılmış. Oğlan aşk evi gayet güzel parlıyor. Para ve sağlık da yine güzel diyebileceğimiz kadar yıldızlı.
0: Eklemlere, bağırsak sistemlerine, kemiklere sağlık olarak dikkat etsinler. Ama özellikle dişler konusunda diş enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmaları gereken bir zaman. Fiziksel aktivitelerini dikkatli bir ölçüde yapmaları önemli. Stres yönetimi, uyku düzenlemesi çok önemli. Bu alanda enerjilerini kucaklamak için uyku kalitelerini arttırsınlar. İş ve kariyer alanında ise bu hafta planlar ve hedefler konusunda büyük işlere odaklanacakları, yenilikler yapacakları, konfor alanlarından çıkıp karamsar düşünceleri bırakarak güzel başlangıç yapacakları gözüküyor. İş değişikliği, terfi alma, sorumluluk artışları gündeme gelebilir. Merak etmeyin bu sorumluluklar güzel paralar da getirecek.
1: Ha.
0: Cepte olacak. Yani evet. Sizin en sevdiğiniz.
1: Hizmeti değil sadece.
0: En sevdiğiniz sizin. Arkadaş çorba paramızı çıkarıyoruz diyorsunuz ya böyle. Aha. Danışmanlıklara bana gelince böyle. O yüzden çorba paralarını bırakın kazanla çıkartacaksınız çorba paralarını. Onu söyleyebilirim. Terfi ve sorumluluk artışları iyi olacak yani. Aha. Bu hafta aynı zamanda liderlik yeteneklerinizi ve disiplininizi kullanmanız için gökyüzü size fırsat sunuyor. Projelerde net ve kararlı adımlar atmak.
1: Harika.
0: İş hayatınızda sizi bir üst seviyeye taşıyabilir. Ancak aceleci hareket etmek yerine sezgilerinize ve deneyimlerinize güvenmek kritik. İş birliklerinizde adaletli ve dengeli olmak uzun vadede başarıyı gündeme getirebilir. Aşk hayatınızda ise sorumluluk, bağlılık ve güven ön planda olacak. Mevcut ilişkilerde bazı konuların konuşulması, geçmiş yaraların tekrar gündeme gelmesi, geçmiş sorunların yeniden ele alınması ve bunların çözülmesi gerekebilir. Partnerinizle net ve dürüst iletişim kurmak ilişkinizi daha ve bağlarınızı daha kuvvetlendirebilir ve güçlendirebilir. Bekar oğlaklar için ise ciddi ve uzun vadeli güvene dayalı bağlantıların olduğu bir ilişki gözüküyor. Bu hafta duygusal olgunluklarını arttırmaları hem kendilerine hem karşısındakilerine bilinçli adımlar atmayacak.

0: yapmaları onlara yarayacak. Yüzeysel ve geçici ilişkilerden kaçınmak önemli. Sizin ruhsal huzurunuz ve gelecekteki mutluluğunuz için bu önemli. Bu hafta hislerinizi anlamak, sınırlarınızı netleştirmek ve duygusal değerlerinizi ön planda tutmak ilişkinizin kalitesini arttıracak.
1: Evet.
0: Uzun uzun anlatıyoruz, iyi oluyor.
1: Yo, gayet güzel oluyor. Ne kadar detay varsa tabii ki, yani anlatmış olmak için de anlatmıyoruz. Hemen o zaman sıradaki burcumuzla devam edelim. Kovalar gelsin bakalım.
0: Ayaklara.
1: Sağlıkla başlıyoruz hep,
0: Evet.
1: değil mi? Para
0: Bak,
1: evleri
0: puanları
1: gayet güzel ama
0: görüyorsun.
1: evet, yıldızının eksik olduğu alanlardan biri sağlık. Bakalım nelere dikkat edecek?
0: Ayaklar ve bacaklar sindirim yollarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da bir belirtmem lazım. Bu hafta kalbinize de siz biraz dikkat edin. Tedirgin olmayın. Sağlık kontrollerinizi yaptırmak kötü bir şey değil. Çünkü bu sol bacakta filan kalbe giden damarlar filan var. O yüzden belki oralarda bir şeyler yaşayabilirsiniz. Aman dikkat edin. Enerjiniz dalgalanabilir. Fiziksel aktiviteleri dikkatli bir ölçüde yapın. Abartmayın.
1: Aynı
0: Hani
1: Oğlak gibi
0: plaj
1: değil mi?
0: kenarındasınız ya. Evet, Oğlak burcu gibi. Millete kasımı, bacağımı, oramı bak ne kadar güçlüyüm diye göstereceğim derken bir de sakatlanıp dönmeyin hastane köşelerinde. Stres yönetimi, uyku düzeni, sağlıklı beslenme bedensel sağlığınıza çok iyi gelecek. Meditasyon, nefes çalışmaları, yürüyüş gibi aktiviteler enerjinize yarayacak ama efendim bir şeye başlıyorsunuz, devamını getirmiyorsunuz. 2 gün sonra bırakıyorsunuz, bir dahaki hafta gelirim, bir dahaki hafta gelirim derseniz spor hocanızla, spor salonuna o iş yaş, onu size söyleyeyim. Sosyal ilişkilerden kaynaklı stresleri fark etmek ve bunları yönetmek de ruhsal sağlığınıza iyi gelecek. Efendim herkesi bu kadar alttan almayın, herkesi bu kadar kafaya takmayın bence. İş ve kariyer alanında bu hafta grup çalışmaları, ortak projeler ve toplumsal birlikleri konusunda güzel fırsatlar var. Bazı kovalar için sosyal ve arkadaş ve iş çevresiyle ilgili değişimler gündeme gelebilir. Bu stratejik adımlar bilinçli hareketler getirecek ve güzellikler getirecek hayatınıza. Sizi Uranüs'ün etkisinden dolayı da diyorum, devrimci Uranüs'ün etkisiyle beraber, Uranüs devrimci bir gezegendir. Fikirlerinizi ortaya koyma ve projelerde liderlik rolü üstlenmeye teşvik ediyor gökyüzü. İş hayatında ön plana çıkmak hem bireysel ekip çalışmaları başarı açısından önemli fırsatlar sunabilir. Ancak aceleci ve tepkisel davranmak yerine analiz ve sezgilerinizle hareket etmek uzun vadede başarıyı getiriyor. Aşk hayatınızda arkadaşlık ve sosyal bağlantılar ön planda. Mevcut ilişkinizde hem bireysel özgürlüğünüzü hem de partnerinizle olan bağınızı dengelemeniz gereken bir hafta. Partnerinizle duygusal beklentilerinizi netleştirmek ilişkinizi verimli bir hale getirecek diyor.
1: Evet, harika. O zaman son burcumuz balıklar da gelsin lütfen.
0: Evet.
1: Uzun uzun anlatalım. Sona kadar çok bekliyorlar çünkü. Ne
0: Tamam.
1: kadar detay varsa hiçbirini atlamayalım balıklar için. Çünkü en çok sistem genelde onlardan geliyor. Para evleri çok güzel gözüküyor. Bakalım
0: Çok,
1: başka neler var balıklar
0: çok
1: için.
0: aşk da fena değil, çok
1: Evet,
0: iyi.
1: evet.
0: Sağlık da, sağlık açısından özellikle lenf sistemi ve bağışıklılık hassasiyeti öne çıkabilir. Duygusal yoğunluk fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırmanız ve dinlenmeniz ve bedeninizi dinlemeniz önemli. Stres, uykusuzluk, beslenme düzensizlikleri ortaya çıkabilir. Meditasyon, nefes çalışmaları, su ile ilgili ritüeller, hafif egzersizler, yüzmek sizlere çok iyi gelebilir. Enerjinizi doğru alanda kullanmak, ani kararlar yerine bilinçli hareket etmek bu hafta sizin için hayatı önem taşıyor sevgili yükselen balıklar ve güneş burcu balıklar. Kariyer hayatında, iş ve kariyer alanında ise bu hafta özellikle ortak projeler, finansal ortaklıklar ve stratejik işbirlikleri konusunda önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Bazı balıklar için iş ortaklıklarında ve projelerde beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu süreç sezgilerinizi kullanmanız ve dikkatli adımlar atmanız için önemli. Aynı zamanda yaratıcı çözümler üretmeye, iş hayatında sorumluluklar alırken bilinçli ve dikkatli adımlar atmaya davet ediyor gökyüzü size. O zaman kazançlı olabilirsiniz diyor. Finansal konularda tehlikeleri, kayıp verebileceğiniz alanları iyi değerlendirmeniz önemli. Uzun vadede bu sizi güvence

0: alacak derken bu bir yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Evet. Ayrıca bu hafta hem bireysel hem ekip çalışmaları açısından stratejik kararlar almak için çok değerli fırsatlar sunuyor gökyüzü. Aşağı, aşk hayatınızda aşk diyorum. Bakar mısınız? Aşk yerine aş dedim. Acıktık mı? Aşk hayatınızda duygusal derinlik.
1: Aşı, o yüzden evet, belki.
0: Aşk hayatınızda duygusal derinlik, bağlanma, karşılıklı güven ön planda. Maşallah siz de ne çabuk bağlanıyorsunuz.
1: Yani var ya, balıklar?
0: Çok çabuk bir anda aşk delisi, aşk böceği oluyor. Mevcut ilişkilerde duygusal sorumluluklar ve paylaşılan yükler gündeme gelebilir. Partnerinizle hem duygusal hem maddi konuları net bir şekilde konuşun efendim, oldu mu? Ertelemeyin. Bekar balıklar için ise ruhsal uyum ve derin bağ kurabilecekleri kişilerle karşılaşma olasılıkları hafta boyunca yüksek. Bu hafta kendinizi hem karşınızdakini daha iyi anlamanızı sağlayacak yüzeysel ve geçici ilişkilerden uzak durmak hem de sizin için ilişkinin enerjisi için kritik önem taşıyor. Duygularınızı bilinçli bir şekilde yönetebilirseniz, yönlendirebilirseniz, sınırlarınızı netleştirebilirseniz kalbinize uygun adımlar atmanız kolay olacak. İlişkilerinizi daha sağlıklı ve anlamlı bir hale getirmek aslında sizin elinizde diyor balıklar. Ama sevgili balıklar, bu hafta rüyalara biraz dikkat edelim. Hı hı. Bir de siz çok hazır sözlü, hazır cevap biri burçsunuz. İşte cevap vereyim de onu madara edeyim yaptığınız zaman zararlı çıkabilirsiniz. Hı. Anlık başarı sağlar ama sonrası hüsran olabilir. Bu hafta kimseyle didişmeyelim.
1: Evet. Tüm burçları bence hakkıyla anlattınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, ritüellerimizi de konuşalım istiyorum. Özellikle Ferdi Bey, herkesin bu yaşadığı bir şeydir. Böyle ruhuna bir ağırlık gelir. Sanki şuranızda bir şey oturuyormuş gibi. Böyle hani bir yöntem ararsınız ondan kurtulmak için. Harika bir mekanda da olabilirsiniz. Ama o hani ruh daralması çok başka bir şeydir. Bunu geçirmek için yapabileceğimiz bir şey var mı?
0: Adınızı, soyadınızı küçük bir not defterinden koparacağınız parçanın içine kırmızı kalemle yazın. Enerjinizin yükselmesi için bir bardak altının içine alın. Ondan sonra üzerine Türk kahvesi dökün. Bildiğimiz Türk kahvesi Nülüfer. Orada 2-3 saat beklerken şunu da söyleyin öncesinde. Benim üzerimdeki ağırlıklar gidiyor. Hoş sohbetler geliyor. Kem gözlü insanlar bana karşı haset besleyemiyor. Benimle vakit geçiren, kahveyi içen, benimle kahve içen, çay içen herkes benden keyif alıyor. Auram her an yükseliyor. Güvendeyim, korunuyorum, kollanıyorum, topraklanıyorum, güvendeyim. Korunuyorum, kollanıyorum, topraklanıyorum, güvendeyim. Yani ben Allah'ın nuruyum, ben Allah'ın ışığıyım. Ben onun yarattığı bir parçayım. Ve etrafımdaki insanların da, kötü niyetli insanların gitmesini de kolaylıkla kabul ediyorum. Bu insanların hayatımdan ayrılmasından dolayı acı ve kayıp yaşamıyorum. Bazı insanlar vardır. Şimdi neden bu ritüeli verdim? Bazı insanlar vardır. İşte bir programa, bir işe başlarsın. Aa, sen reklam işi yapıyordun. Senin üstünde bir örnek vereyim değil mi?
1: Tamam,
0: sen
1: olur.
0: Sanatçılara reklamlar da çekiyordun, doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Ha, doğru hatırlıyorum.
1: Evet, evet.
0: İki yıl önceki bir olaydı, o yüzden konuşmuştuk. İşte yeni biriyle çalışacaksın. Ay sana. Nülfer, onunla da çalışılmaz ki, çok zor. Seni mahveder. Sen zarara uğratır. Ondan sonra ya sen onunla nasıl çalışacaksın ki? O çok önemli bir insan. Baba bir insan. O senin yapabileceğin bir iş değil. Aşağı çeker seni. Ama sen bana anlattın. Aa Nülfer, senin başaramayacağın hiçbir şey yok. Bu işi de en güzel sen bu ünlüye yaparsın. En güzel sen burada başarılı olur ve güzel kazançlar elde edersin. Geçen hafta bir astrolog arkadaşım yazdı bana. Ferdi'cim, Vedik astrolojiye başlıyorum. Ben çok zordur Vedik astroloji dedim. Ama dedim Özlemciğim, sen astrolojinin tüm branşlarını yalayıp yutmuşsun. Sen bunu 2-3 ayda öyle yıllar misin? Sürecek bir işi 2-3 ayda yalar ve yutarsın. Ama o dedi ki çok zor dedi o. Senin için zor diye bir şey yok. Ama ben Özlem, o çok zor, sen onu nasıl yapacaksın ki? Sen yapamazsın ki. Orada ona başarısızlık yüklüyorum. Yetersizlik yüklüyorum. İşte diyet yapmak kim sen kim gibi kelimeler insanı aşağıya iter.
1: Tabii.
0: şey yapar.
1: Daha zaten yarı yarıya.

0: başarısızlıkla başlamış
1: oluyorsun. Evet,
0: oluyorsunuz.
1: Okumanın yaşı yok. Bu yaştan sonra okula gitmeye utanmıyor musun? Bu yaştan sonra üniversiteye gidilir mi? İşte bu kahve ritüeli kendi enerjinizi korumak, auranızı güçlendirmek, buna benzer insanların da etrafınızda uzaklaşması için yapılan bir şey. Ayrılıklar, zaman geçirdiğimiz insanlar gittiği zaman üzülebiliriz. Ama bizler de çok değerliyiz ya. Kendi auramıza, kendi alanımıza.

0: hakaret edilmemesi gerekiyor.
1: Bir de mesela güvendeyim mi özellikle defalarca böyle tekrar ettiniz ya.
0: Evet.
1: O mesela birçok bilim insanının da aslında terapilerinde kullandığı NLP denilen bir teknik var.
0: Evet.
1: Neurolinguistik programming diye açılımının aslında baş harfleri. Mesela orada da ben kendim hani bunun da eğitimini aldığım için çok rahatlıkla anlatabiliyorum. Mesela orada da belli noktalara bası yapılarak aslında işte...
0: Ben eğitimini aldım onun.
1: Mesela değil mi? Uçak korkusu için ben kendim onu hep yapıyordum. İşte şu an uçakta çok korkuyor olmama rağmen güvendeyim ve kendimi seviyorum.
0: Evet,
1: yani güvendeyim ve kendimi seviyorum kelimesi çok değerli. Bunu o yüzden aslında sık sık her şey için ben de yapmalıyım, sizler de yapmalısınız.
0: Evet.
1: İnsanın kendi kendine yüklediği özgüven kadar önemli bir şey olmadığını düşünüyorum.
0: Şimdi özgüven çok önemli. Senin programına gelirken uçak çok ciddi bir türbülansa girdi bundan 2-3 hafta önce. Hiç öyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Öyle bir türbülans olayına direkt hemen gerçekten o nefes alışverişlerini yapıp korunuyorum, kullanıyorum, güvendeyim.
1: Evet yani şuralar belli noktaları
0: evet,
1: var.
0: O noktaları
1: İşte
0: var, göz altları,
1: şuralar, kol
0: buralar var,
1: altları,
0: eller var
1: kenarlar, ellerin
0: biliyorsun.
1: üstü evet.
0: Onlar var. Şimdi ben onu ilk bir televizyon programında yerelde yaptığımda yerel bir kanaldaydım. Sunucu gülme krizlerine kapılmıştı. Böyle vurmaya başlıyorsun ya. İşte vurmaya
1: Bu arada
0: başlıyorsun.
1: Yurt dışındaki
0: Oysa
1: birçok
0: beynine uyan diyorsun.
1: ünlünün
0: Beynini
1: yaptığı bir
0: arındırıyorsun.
1: teknik bu.
0: Beynini sağlıyorsun. Aslında çok kolay yapılabilecek bir şey. Aslında burada da yapabileceğimiz bir şey
1: Ya
0: bence şu an.
1: aslında işte nörobilimciler de bunu çok iyi biliyorlar. Beyninizin bazı kodlarını aslında değiştiriyorsunuz. Onu programlamayı
0: Evet,
1: öğretiyorsunuz
0: onu
1: aslında.
0: gösterelim mi bir?
1: Olur, isterseniz onu başka bir yayında da
0: Tamam,
1: yapabiliriz.
0: şöyle söyleyeyim. Yani başarıyı çekmek, sevgiyi çekmek
1: Tabii tabii
0: için
1: onu yapalım. Aynen.
0: yapılabilecek
1: Minik bir
0: şeyler.
1: örnek
0: Yani
1: vereceksiniz.
0: haftaya
1: Yapalım
0: yokum ama
1: tabii.
0: daha
1: Tamam,
0: sonrasında
1: o zaman minik bir örnek vereceksiniz. Yapalım
0: daha
1: tabii ki.
0: sonrasında gösteririz. Daha iyi olur. Daha detaylı, daha uzun gösterir. Şimdi mikrofona da vurmam gerekecek. Mikrofonu korumam gerekecek. Ses dışa giderken ederken. Bu çok önemli. Bu kahve ritüeli ağır enerjimizi bizim rahatlıkla alıp götürebilir sevgili
1: Evet.
0: Lülüfer.
1: Bir de tabii evlerimizin, mekanların enerjisi çok çok önemli. Bunu hep söylüyoruz. Yani bazen o kadar güzel bir mekana girersiniz. Dekorasyon harika, manzara harika ama sizi basar. Yani tam anlamıyla kelime bu. O kişiyi basar. Orada durmak istemezsiniz. Bazen de böyle çok daha küçük, işte belki dekorasyon olarak çok daha nasıl basit diyeyim ama oradan da kalkmak istemezsiniz. Resmen zaman genişler. Ağır gelen mekanların enerjisini temizlemenin bir yolu var mı?
0: Tabii ki çok güzel bir yolu var. Bu reiki enerjileriyle, biyoenerjilerle ve bu pandül dediğimiz enerjilerle biliyorsun rahatlıkla temizlenebilir. Çünkü mesela şöyle bir şey, bazı önemli kişiler güzel bir iş yeri aldığı zaman, yeni bir ev aldığı zaman orada daha önceden sıfır bile olsa o evin kurulduğu noktada olumsuz bir enerjinin gitmesi adına mekan temizliği yaptırırlar enerjilerle. İşte dört tarafa koruma koyuyorsun. Aynaların olduğu yere korumalar koyuyorsun. Zaten o ortamın enerjisini, şeyini arttırıyor gerçekten. Bir de ortamınızda sevgisizlik mi var yaşadığınız evde? Gül suyuyla suyunu koyun temizlik kovasının içine. Hiçbir deterjan, sıvı bir şey koymayın. Onunla silin komple. Bu aşkı getirir.
1: Aa, ne
0: Gül
1: güzel.
0: suyunu,
1: Sevgiyi
0: gül
1: getirir
0: yağını değil
1: şayet. Evet.
0: efendim. Gül yağı çok değerli ve pahalı bir şey. Aman
1: Evet.
0: gözünüzü seveyim
1: Yani o
0: zaten.
1: hani gül yağlarının birçoğunda tabii ki mutlaka gerçek yapan markalar vardır ama özünde işte susam yağı gibi daha kolay elde edilen birkaç damla da gül yağı var aslında
0: Evet,
1: içlerinde birçoğunun
0: içlerinde
1: maalesef.
0: birçoğunun öyle. Yani gerçekten temin etmek de çok zor ve çok maddi olarak da yüksek ne yazık
1: Evet.
0: ki. Yani gül suyuyla evlerini silerek daha güzel bir hale getirebilirler. Bir de ben zaman zaman pantolonuma takarım çengelli iğne.
1: Evet.
0: Nazara karşı korur.
1: Geçen gün onu bir sosyal medyada bir yerde izledim. Hatta belli renkte ipler bağlayarak
0: Evet,
1: öyle de
0: kırmızı
1: takılıyormuş.
0: takarım genelde enerjiyi arttırmak için, aurayı yükseltmek, kök çakrayı dünyasal
1: Dengelemek için.
0: hayatı dengelemek için, maviyi iletişim için takabilirsiniz. Yeşili ve pembeyi kalp çakranız için takabilirsiniz. Çengelli ile gerçekten insanı nazardan koruyor.

0: Efendim rahmetli anneannemin cebinde, cüzdanında çengelli ile ve nazar boncuğu hep takılı olurdu. Ve bir gün bir komşuya gitti geldi. O nazar boncuğu, o yuvarlak nazar boncuklarını
1: Evet,
0: hatırlarsın.
1: tabii.
0: Böyle delikli olanları. Şimdi yok onlar, çok göremiyoruz. 40 parçaya bölünmüştü. Tam 40 parça saydık. O kadar ciddi bir göze. Çünkü
1: Yani
0: onu
1: evet.
0: vuruyor. Yani üzerinizdeki bir şeyi vursun. Neden takı takmak önemlidir? Erkek ya da kadın için. Kol saati bile. Bırak kol saatinin camı çatlasın. Bırak takın kopsun, essin. Yani sana vuran oraya vursun. Allah korusun, saçlarının güzelliğinden saç kıran olursun ya.
1: Allah
0: Allah
1: korusun
0: korusun
1: nazikten.
0: yani, evlerden uzak, alandan uzak yani. Hani saçlar yanar eder, kadınlar boyatıyor diyor. Evlerden uzak yani, kapımızdan uzak. Gerçekten bırak bir şeyi, bir objeyi vursun. Bırak çantanı vursun. O yüzden çok önemli bunlar.
1: Evet, kesinlikle yani çok katılıyorum bu nazara bir kez çok inanıyorum.
0: Aşırı yani,
1: Kötü
0: gözler
1: enerjiye
0: birine
1: yani.
0: bakarak onun tüm frekansını değiştiriyorsun ya
1: Evet
0: kötü
1: tabii ki yani
0: olarak.
1: Kur'an-ı Kerim'de de çok net
0: Çok
1: belirtilmiş bir
0: çok.
1: şey aslında nazar.
0: Bir de Nülüfer. Bu su var ya, şu an burada çok kötü bir şeyler konuşulmadı. Ağzı her zaman kapalı olsun. Ağzı açık su varken bir arkadaş ortamında bardağa koydunuz. Çok kötü olumsuz ilişkileri, dedikodular yapılıyor. Bir şeyler konuşuluyor. İlişkinizle ilgili.
1: Toplantılarda, hararetli
0: Evet, o su
1: toplantılarda
0: içilmez.
1: özellikle.
0: Neden? Bu suyu içtiğin zaman ağzı açık. Su da değerli bir şey. Kıymetini bilelim. Yani içtiğin zaman oranın içine konuşulan her şey akıyor. Ve sen bunu kendi DNA'na, aurana
1: Kopyalama
0: yüklemiş
1: özelliği
0: oluyorsun.
1: olduğu için değil
0: Kendi
1: mi?
0: kendine kara nefes, kötü nefes, o yasak olan B kelimesini de kendi kendine o ortamda yapmış olabilirsin. Ağzımızdan çıkan hiçbir sözcük kaybolmuyor. Bak, suyla ilgili deneyler yapılmış, bilimsel kitaplar var. Suya yüklenen güzel kelimelerle su kirleniyor. Ve suya yüklenen güzel kelimelerle aurası büyüyor suyun ya. Bilimsel olarak cihazlarla gösterilmiş bu bize artık. Auramızın fotoğrafları çekiliyor. Biraz pahalı bir sistem ama ben bir iki defa yaptırdım. Yani gerçekten şey yani, her yerde de yapılmıyor o
1: Bir de
0: fotoğrafçı.
1: Rusların kirleyen teknolojisi.
0: Kirliyorum, evet, onu yaptırdım. Bir, zaten Türkiye'de birkaç yerde var. Yani birkaç kişi de var zaten Türkiye'de. Yani hani daha bilinmediği zamanda önemli arkadaşlarımız bu cihazları getirdi. Mesela çakra yatağı var Nülüfer. Uzanıyorsun, özel
1: Kristalden mi?
0: ışıkları var tavanında. Her bir çakrana yakıyorlar onu. Yani bir MR'a girmişsin gibi tüm yarım saat, bir saat orada kalıyorsun. Yani bunlar var. Bunlar artık ne kadar önemli insan hayatında.
1: Evet, bir de tabii artık bir şeylerin yani enerjinin ölçülebiliyor olması yani artışının ve düşüşünün o da önemli. Çünkü hani her şey enerjidir deniliyor. İşte Tesla da bunu defalarca söylemiş. Ama sonuçta gözle görmediğimize inanmama eğilimimiz var ya. Şimdi artık o işte cihazlarla bitkilerin frekansları ölçülebiliyor. Demin mesela gül suyu dediniz. Gül doğadaki frekansı en yüksek
0: En
1: bitki
0: yüksek,
1: olarak
0: en
1: kayıtlara geçiyor
0: yüksek.
1: ve işte frekansı da not ediliyor. Aslında faydası da hani gül güzel göründüğü, güzel koktuğu için değil.
0: Değil.
1: Frekansı çok yüksek olduğu
0: Yüksek ve
1: için işe
0: ortamı
1: yarıyor.
0: korumaya alıyor gerçekten. Yani mesela gül reçeli yemek, doğal
1: Çok da
0: yollardan
1: severim,
0: toplamak, yani
1: bayılırım.
0: hazır almak yerine annelerimizin şu an yapabileceği gül şurubu yapardık
1: Evet,
0: çocukluğumuzda.
1: evet.
0: Hani bunlar gerçekten çok önemli. İnsanın aurasını ve yaşamını yeniliyor.
1: Evet,
0: Ben de çok severim.
1: tabii o yas evlerinde mesela gül suyu ikram edilmesi de yani frekans duygusal
0: O
1: olarak o
0: acıyı
1: kadar
0: dinginleştirmek ve rahatlatmak.
1: evet o kadar düşük ki aslında bir nebze dayanılabilir seviyeye çekmek
0: Evet,
1: için
0: yani
1: bence
0: o
1: yapılıyor.
0: düşük modumuzu rahatlatmak, o acıyı dağıtmak için yapılan bir şey.
1: Evet, birazcık da şu geçmiş travmalarımızdan bahsedelim. Çünkü geçmişten gelen duygusal yükler hakikaten birçok hastalığa da sebep oluyor. Artık bunu da birçok bilim insanı, hatta doktorlar, ben bununla ilgili de bir kitap okumuştum, Duygusal Şifre diye. Mesela çok net söylüyor doktorlar. Yani bir duyguyu bir yerde sıkıştırırsan belli hastalıklara sebep olur. Orası işte ya kanserleşir ya mesela konuşamayan insanlarda daha çok hani ağzına
0: Boğaz
1: kadar geliyor
0: çakrası.
1: ama hep içine atıyor. İşte

0: boğazıyla ilgili tiroidler gibi. Yani bu geçmiş yüklerimizden arınmak için nasıl bir basit yolla başlayabiliriz? En azından o yola nasıl niyet edebiliriz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim çakralarımızdan birisi tıkandığı zaman ciddi derecede blokajlar oluşur alanımızda. Hastalıklar gelebilir, ilişkilerimiz bozulabilir, işimiz bozulabilir, hayat kalitemiz bozulabilir. Her şey yanlış anlaşılabilir bizimle ilgili. Bu yüzden kuvvetlendirmek de önemli. Özellikle boğaz çakrası, iletişim, doğru kelimeleri dile getirmek, burada öfke barındırmamak, sevgi barındırmak çok önemli. Dediğim gibi az önce bir olumlama yaptık. Bakın mesela ben Hoponopono denilen,
0: Ho'oponopono.
1: Hoponopono denilen bir
0: Ben
1: sistem
0: yapıyorum onu.
1: var. Ben şunu çok yapıyorum mesela. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Çok yaptığım bir şeydir benim sevgili Nülüfer. Bunu söyleyebilirim. Bu gerçekten enerjinizi yükseltebilir. Negatif enerjiden, o karmalardan birazcık arınmanızı sağlayabilir. Bir de hep şunu duyuyorum. Ben çakralarımı açtırdım. Çakra açılmaz kardeşim. Çakra açıldığı zaman senin şu an benim karşımda olabilmen, benle konuşabilmen mümkün değil. Ruh olur gidersin sen. Yani bedenini burada bırakır. Bu alemle bağını kesersin. Geri dönmemek üzere. Çakra dengelenir, tıkanır. Çakrası açılan insan pat kalple beyin durur. Bir daha bu yeryüzüne gelmez. Yani sen çakralarımı açıyorum, çakralarımı açın dediğin zaman hayatla olan tüm bağını kesmiş olursun ve dünyasal anlamda hayatında ciddi sıkıntılar başlar ve kendine ağır bir hastalık getirmiş olursun. Bunu söyleyeyim.
0: Ama ne kadar yanlış biliyormuşuz demek ki,
1: Evet.
0: değil mi? Çünkü o açma kelimesini aslında çok kullanıyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Bazı karşılaşmalar var hayatımızda. İşte hayatımıza bir insan giriyor ve onun diğer insanlar gibi sıradan olmadığını bir şekilde kalp mi ruh mu insana söylüyor. Yani hani herkes de ruh eşinin peşinde. Bu sadece sevgili olarak da sormuyorum. Bazen bu bir dosttur, bazen işte tanıştığın birisidir ama hayatının geri kalanında senin için artık çok önemli bir misyonu olacaktır. Bu da hissedebilir miyiz, anlayabilir miyiz?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Bazı karşılaşmalar insanın hayatına bir mucize gibi gelebiliyor. Büyük bir mucize ve fırsat oluyor. Ama şunu görüyorum. Ben diğer yarımı arıyorum. Ben ruh eşimi arıyorum.
0: Herkesin
1: Ben
0: ağzında bir bu
1: ruh
0: söz
1: eşi.
0: var.
1: Efendim, ruh eşleri ilk başta birbirlerine ödül gibi gelirler. Büyük bir şekilde nimet gibi gelirler ve birbirlerine ilk başlarda çok faydalı olurlar. Ama sonra ilişkinin dengesi bozulmaya başlar. Bir taraf büyür maddi ve manevi olarak, normal hayatına devam eder. Diğer insan da
0: Azalır, küçülür
1: hayat
0: mü?
1: enerjisi biter, yaşam kalitesi biter. Böyle sürekli bulanımda, sürekli bir şey sorar ama sizi dinlemez, anlamaz. O benim ruh eşim der ama nasıl biz yine kavuşacağımıza inanıyorum. Ruh eşi insanın karşısına çıktığı zaman onu imtihan etmek için önce çıkar, önce yükseltir, sonra narsistlik bir enerji bırakır ve gider eziyet eder. O yüzden efendim ruh eşinizi istemeyin. Beni hayatımda yukarı çekecek, bana hayatımda iyi gelecek insanları isteyin. Bakın kendim de bir ruh eşimle 9 yıl imtihan edildim. Çok ağır bir sınavdı. Yani ilişki 1 yıl sürdü de o 9 yıl çok çileli ve
0: Sancısı
1: eziyetli
0: sürdü.
1: geçti. İnsanı melankolik bir hale getiriyor. O yüzden kelimelerinize dikkat edin. Hatta bu twin flame mi diyorsunuz ruh eşlerine? Öyle bir şey var. Bir belgesel var bir dijital mecrada. Bir tarikattan söz ediyor orada. Adamlar diyor ki orada senin bununla evlenmen lazım. Bununla sevgili olman lazım. Eşinden ayrılman gerekiyor. Annenle babanla görüşmeyi bırakman lazım. Senin aramızdaki Nülüfer senin annen. Nülüfer senin kardeşin. Nülüfer senin şeyin.
0: Bütün
1: İşte
0: değerleri ona yüklüyor.
1: ona yüklüyor. Bu arada büyük bir soygun organizasyonu başlıyor. Bölüm bölüm bir belgesel izle gör. İnsanlar da beyinlerini kaptırıp gerçekten aileleriyle bağlarını kesiyorlar. En son bir aile üyesi bir gazeteciye ulaşıyor. Başka mağdurları topluyorlar, ediyorlar. Bu tarikat

0: böyle ifşa oluyor. Ve gerçekten yani ruh eşi, ya niye bir eşim olsun ki benim? Niye benim bir benzerim olsun ki? Hiç kimse benzeriyle anlaşamaz ki.
1: Evet.
0: Bir şimdi sen ne biz? Senin zekan benim eksiğimi tamamlıyor bir ikizler olarak. Senin diplomasi sağlaman yükselen terazi olarak bana katkıda bulunuyor. Ben senin zekanı kullanarak hayatımda eksiklerimi gideriyorum. Nedir? Rehberlik mi? Mentorluk
1: mu? Evet, mentorluk.
0: Yapıyorsunuz. Şimdi benim duygusallığım da duygusallığı eksik olan birisine
1: empati yeteneğini belki,
0: veriyor. İkizlere değil, ikizler empati yapar. Oğlak burcuna mesela empati yapamaz oğlak. Boğa empati yapamaz. Koç empati yapamaz. Bunları öğretmek içindir. Bunu anlatmaya ya da ruhsal sezgilerimle, bilgilerimle insanlara bir şeyler öğretmek için varımdır. Yani neden bir yarımı isteyeyim? Benim yarım neden olsun arkadaşım
1: evet,
0: ya da
1: çok
0: eşim?
1: Çok güzel anlattınız. Çok geçen saçma. Gün bizim programımızdaki bir psikiyatrist Onur Hocam da, Onur Okan Demirci.
0: Çok sevgiler.
1: O da aynı şeyi söyledi aslında. Dedi ki yani aynı kişiyi bulduğunuz zaman şöyle bir şey oluyor. Herkes aynısını arıyor ama dedi. Bir süre sonra aynı olduğunuz zaman şimdi sizin bazı özelliklerinizden dolayı siz parlıyorsunuz.
0: Evet.
1: O parlayan alanınıza biri daha girdiği zaman bu sefer sizin o özelliğinizin bir anlamı kalmıyor.
0: Anlamı
1: bu
0: kalmıyor.
1: Sefer ilişkide sorunlar başlıyor dedi.
0: Evet.
1: O yüzden yani bırakın mesela futbol sevmiyorsanız futbol seven birine dönüşmeye çalışmayın dediniz.
0: Evet.
1: O onun alanı dedi.
0: Onun alanı.
1: Onun zevki, onun işte kompetansı. O yüzden çok önemli bir şey
0: sınırlar.
1: Bu aslında.
0: Yani biri konserlere gitmeyi seviyordur, biri sinemaya gitmeyi seviyordur. Biri konseri ve sinemayı, tiyatroyu sevmiyordur. Bunun gibi bir şey. Ruhsal bağ şudur. Ruhsal bağdaki amaç aslında kişinin hayatla bir bütün olması, kendiyle olması, kendi olarak kalması, kalbinin temizliğini bozmamasıdır. Ama ilişkide ruh eşini istemek insanın kendi ölüm fermanını imzalayıp idam fermanını imzalaması gibidir.
1: Evet yani
0: neden
1: bir metafor
0: kendi
1: yapacak
0: hayat enerji
1: diyorsunuz.
0: Metafor olarak veriyorum bunu. Neden kendi hayat enerjimi bir insan için tüketeyim? Ayrılıklar bakın var ya, insan öyle bir yaralıyor ki kafanız alt üst oluyor. Aranızda ne kadar çok canı yanan, sevdiğine ulaşamayan, sevdiği tarafından engellenen ve kendini eziyet çektiren insanlar çok fazla. Ama beraber olduğunuz insan başka biriyle hayatına güllük gülistanlık
1: devam
0: ediyor.
1: Evet.
0: Hayatını yaşıyor. Barlarda, sazlarda, cazlarda, biçlerde, önümüz yaz, masalarda, arkadaş sofralarında kendinize bunu yapmayın diyorum. İşte bu yüzden bazen sizlerle ters düşüyorum. Yani kitap okuyun, güzel kurslar edinin, yeteneklerinizi ortaya çıkartın, güzel müzikler dinleyin. Efendim bütün gün karamsar müzikler de dinleyip o auranızı da delik deşik etmenizin anlamı yok yani.
1: Evet, bir de çünkü çok sevdiğiniz bir müzikte işte sözleri de ezberliyorsunuz ya ve onlar olumsuz sözlerse
0: Onun
1: aslında
0: rolüne
1: niyet yerine
0: giriyorsun.
1: geçiyor değil mi? Hani bir şeyin tekrarı vuku bulması için çok değerlidir ya.
0: Evet, mesela benim bir tane üzünlü şarkım vardır. Kamuran Akkor'dan Benim İçin Üzülme. Ama ben bunu şimdi sürekli dinleyeyim. Orada kendime olumsuzu seçiyorum. Şimdi kadını da dinlemeye doyamıyoruz. Ayrı mesele.
1: Evet.
0: Bambaşka bir şey. Acayip
1: tabii
0: güzel okuyor.
1: Tabii dinlemeyin demiyoruz canım.
0: Evet,
1: Arabeskin,
0: dinleyin.
1: Fantezi müziğin yeri çok başka.
0: Çok
1: yani ben
0: başka
1: de
0: ama
1: dönem dönem çok severim
0: 50
1: dinlerim.
0: defa, 100 defa hafta boyunca oturup dertlenip kendini karanlığa atma diyorum.
1: En azından mesela güne başlarken biraz daha enerjik, sözleri olumlu bir şeyler dinlemek o günün bütün seyrini değiştiriyor.
0: Mesela
1: En azından
0: bizim
1: benim
0: orada
1: için öyle oluyor.
0: Mahallede bir tiyatrocu oturuyor, Nülüfer. Camı da açık şarkı söylüyor prova yaparken. Sürekli de aynı şarkı çalıyor bir de. Bütün dünya buna bir inansa, hayat bayram bayram
1: Ay ne
0: olsa.
1: kadar güzel.
0: Ya ne güzel, güne böyle başlıyor
1: öyle.
0: Yani bakar mısın? Kızın güne başlaması, cam açık ama herkese
1: ay ne güzel
0: konser.
1: Örnek bir şarkı buldunuz. Vallahi belki de Türkiye'de yani Türkçe evet. Şarkılar arasındaki en olumlu şarkılardan
0: şarkı
1: bir tanesidir.
0: Sürekli dinlememiz gerekiyor bence güne başlarken.
1: Çok doğru. Şimdi hep şunu deriz ya işte aslında insana şu kalbin sesi hep doğruyu söyler. Yani
0: evet.
1: İşte bir kişiyle ilgili de bir ilişkiniz vardır işte evliliğe gider ama iç sesiniz der ki bununla evlenirsen hayatın zindan olacak ama duymak istemezsin. Bazen de zihnin mantıklı sesi sana öğrendiklerinle bir şey söyler. İkisini ayırt etmenin bir yolu var mı yani
0: var.
1: Kalbin sesinin bir tüyosu var mıdır mesela?
0: Kalbin sesi şuradaki his, mantık seni durdurur her zaman.

0: Ama bu kalpten geçen direkt doğru bilgidir. Mantıkta hata yapma şansın vardır. İhtimalleri hesaplıyorsun, matematik yapıyorsun. Mesela Allah korusun hiç hayatında böyle ölüme yakın ya da bir kaza geçirdiğin oldu mu?
1: Yok ya, öyle
0: Olmadı. Ya
1: büyük yok,
0: da
1: olmadı.
0: şöyle bir şey oldu mu? Sakın buraya imza atma dedi
1: Ha
0: mi bir ses burada?
1: tabii.
0: İşte bu kalbin sesidir.
1: Evet.
0: Burada olmamalısın Nülüfer. Burası sana yaramıyor. Buradan geçen ya da işte bir şey olacaktır. Ya bu arabaya binme. Bu arabadan in. Aslında bir bakıyorsun bir iki saat sonra bir kaza oluyor.
1: Evet
0: Gerçekten
1: evet
0: olmuş. İşte bu
1: aynen.
0: kalbin sesidir. Kalp seni uyarıyor. Sezgiler seni uyarıyor, yönlendiriyor. Ya da şurada mantığına uyuyor ama kalbinle sevdiğini düşünüyorsun. Ama kalbinden bir tarafta diyor ki sen bu insanla evlenirsin ama çok mutsuz olursun ya. İşte o kalp doğruyu söylüyor. Adam işte ne bileyim bazı yanlış huyları olabiliyor, aldatmaya meyilli olabiliyor, para konusunda cimri
1: Cimrilikle,
0: olabiliyor.
1: evet.
0: Yani o cimrilik de çok yanlış bir şey. Yani insan tutumlu olabilir, birikim yapabilir ama efendim yenilen, içilen bir şeyin hesabı kitabı yapılmaz. Çünkü midene indiriyorsun onu Nülüfer. Yani ya da saçına sürdüğün bir şeyin, yüzüne sürdüğün bir şeyin hesabı ve kitabı yapılmaz. Çünkü o senin cildinle temas ediyor. Saçınla temas
1: Sağlığına doğru
0: ediyor.
1: orantılı.
0: Neden ben kanserojen bir ürünü ucuz bir para vererek yüzüme süreyim? Neden daha organiği varken kullanmayayım? Bir de kendi kazancını veriyorsun. Bazı cimri erkekler eşlerinin kazançlarına da müdahale ediyorlar. Eşlerinin ailesinin kazançlarına da müdahale
1: Evet, ben
0: ediyorlar.
1: izleyenler bilirler, bir dönem Nihat Hatipoğlu'yla partner olarak bir programda yer almıştım. Mesela Nihat Hocam hep söylerdi, yani dini açıdan da kadının parası kadının parasıdır, erkeğin parası kadının parasıdır.
0: Evet
1: Yani
0: öyle.
1: erkek kendi parasından kadın harcar ama kadın dinen kendi parasını söylemek de zorunda değil, vermek de zorunda
0: Zorunda
1: değil.
0: değil.
1: Yani hesabını da vermek zorunda değil. Kendine de yüzde yüzünü harcayabilir diye. Yani
0: Harcayabilir.
1: gönlünden kopup verirse tabii ki bunda bir şey yok. Yani
0: Tabii.
1: kötü bir şey yok, ama
0: Tabii.
1: vermek istemezse evet,
0: Vermeyebilir.
1: bunun da kötü bir tarafı yok yine.
0: Kötü bir tarafı
1: Evet.
0: yok. Ama tabii ki bir erkek parasını paylaşırken ailesi ve kendisi için de birikim yapmalı. Çünkü hiçbir evliliğin ömür boyu süreceğinin artık garantisi yok. Para kadına da erkeğe de herkese lazım. Yaşadığımız sürece çocuk çünkü bir enerji. Her şey onun üstüne gidiyor. Ama kadının dediğim gibi özellikle şu konuda bakın eşsiniz işler kötü gider bir parasal yardımda bulunabilirsiniz.
1: Tabii ki,
0: Ama
1: elbette ki.
0: daha sevgilisiniz. Erkeğe para verdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Erkeğin aurasını bozuyorsun. Erkeğin aurasını bozduğun zaman erkek sürekli almaya başlıyor. Seni maddi ve manevi başlıyor. Ve şöyle söyleyeyim bir yerde adam ödüyorsa 10 yerde kadın ödüyorsa
1: Orada
0: o
1: bir
0: ilişkiden
1: problem var.
0: hiçbir hayır gelmez. Dişiliğini bozuyor kadın. Erkekleşiyor. Erkeği de dişileştiriyorsun.
1: Evet,
0: Farkında
1: gerçekten
0: olmadan.
1: bazı
0: Prenses erkek dediğimiz böyle pop poplayıp ne kadar rahat ya, ne kadar hayat kolay yani. Erkek olmak çok kolaylaştı artık.
1: Evet, eskiye
0: Eskiden
1: göre
0: çok zordu.
1: sorumlulukları azaldı gibi bir şey oldu
0: Evet.
1: çünkü, değil mi?
0: Evet yani böyle çok kolaylaştı erkek olmak.
1: Evet. Mekanların enerjisi var dedik. İnsanların da enerjisi var. Bazı insanların yanında mesela saatler geçirmek istersiniz. Bazı insanların da böyle
0: Uykunuz gelir.
1: enerjisi ağır gelir. İşte böyle kelimeler ağzınızda büyür, dolanır, değil mi?
0: Evet.
1: Mesela onu nasıl anlayacağız? Altında nasıl bir enerji var da bizim enerjimize bu etkiyi
0: O
1: yapıyor?
0: insana bir varlık musallat olmuş olabilir. Alanına izinsiz bir varlığı almış olabilir ve onun ruhunu o yönetiyordur ve onun kötü enerjisini de sizin üstünüze de yaymaya çalışıyordur. İki, nazarı yoğun çekmiş olabilir. Kendisini korumuyordur. Nas, Felak, Ayetel Kürsi okumuyordur. İşte reiki olumlamaları yapmıyordur. Önemli mekan temizliğini, enerji temizliğini dengelemiyordur. Sürekli karamsardır. Karamsar olarak da bir insan kendini karanlık güçlere, karanlık görünmeyen varlıklara teslim edebilir ve etrafına da mutsuzluk saçar. Zaten oraya girdiğiniz zaman ay bu evden bir an önce çıkıp gitmeliyim, bu eve bir daha gelmemeliyim, bu evde bir şey yenilmez, bu evde bir ağırlık var. Yani bazılarının evinde uyuyup kalabilirsiniz salonda girer girmez dinçken. Öyle bir şey
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: tüstülenmiş gibi orası böyle sanki şey gaz veriyorlar da uyuyorsunuz yani
1: Evet.
0: narkoz alıyor gibisiniz
1: Evet.
0: ayakta ya da bir kafede bir ortam.

0: ortamda, zaten huzurlu ortamda ferah bir koku ve kalpte bir rahatlama vardır. O insanın yanında kendinizi güvende hissedersiniz. Size zarar vermediğini, size iyi geldiğini anlarsınız. Ama böyle insanları da kaybetmemeniz lazım. Bunlarla acınızı paylaştığınız zaman mutlu günlerinizi de paylaşmanız lazım. Alma ve verme dengesi açısından bir maça gidersiniz, bir yemeğe, bir sosyal ortama, bir şeye, yani o arkadaşınızı da davet etmeniz lazım. Onda kendinizi terapi yapıp ayrılmamanız gerekiyor.
1: Ne kadar güzel bir şeye değindiniz. Bu bütün arkadaş gruplarında olan bir şey aslında.
0: Şey, ne yazık ki.
1: İşte bazı kişiler vardır ki sadece sıkıntılı anlarında size anlatırlar. Ondan sonra değil mi? Bütün o şeyi tabii ki de dostuz. Hı-hı. Dert dinleyeceğiz elbette ki. Elimizden gelen bir şey varsa yapabileceğiz. Ama dediğiniz gibi her şey rutine girip yoluna girdikten sonra bir yeni arkadaş gruplarında siz onun eğlencelerini
0: Benim
1: izlersiniz.
0: Başıma geldi böyle bir şey Nünüfer. Çok kötü olduğum bir gün, ama çok kötü olduğum, yani ağlama krizleri geçirdiğim dönemler. Bir arkadaşımı aradım. Dedim ki seninle acil görüşmem lazım. Benim bu sefer sana ihtiyacım var. Ben dedi sana bir haber vereyim. Sonra bana aradım, açmadı. Ferdi'ciğim yanlış anlama. Ben sana acılarımı anlatmaktan keyif alıyorum. Ben senin acılarını dinlemekten hoşlanmam. Aynen böyle
1: dedi. Ne kadar bencilce, değil mi?
0: Çok bencilce. O bana acılarını anlatmaktan, ondan sonra arkadaşlığımız zaten kesildi gitti. Benim kolay kolay ben ilişki bitiremem. Çok yaralamalarına izin veririm ama kestiğim zaman bir daha geri dönüş olmuyor bende.
1: Evet, bence bu sohbetimizde izleyenlere bir vesile olsun. Hayatınızda sadece iyi günlerini paylaşıp kötü günlerini sizden, kötü günlerinizde yanında olmayanlar, sevgisini, şefkatini sizden esirgeyen varsa bence artık bugün bu ilişkileri bitirmenin zamanı gelmiştir.
0: Geldi.
1: Bu yayını da izliyorsanız belki de size bir mesajdır bu
0: şimdi,
1: sohbet.
0: Bu sizin psikiyatristiniz değilim sonuçta. Bir arkadaş sizin psikiyatristiniz ya da psikoloğunuz olmuyor. Bunu ancak siz psikiyatristinize kötülükleri sadece anlatabilirsiniz. Ama ben sevgili psikiyatristim Ali Fuat Baykız çok değerli bir doktordur. Askeri bir doktor. Benim kıymetli bir dostum, abim. Ben mutluluğumu da onunla paylaşıyorum. Aa, bugün böyle bir şey oldu, böyle bir haber aldım.
1: Evet.
0: Yani bu bile önemli. Bakın, psikiyatristim bu benim insan kişi. Acılarımı paylaşmam gerekiyor.
1: Ama düzeldiğiniz zaman
0: ama
1: da
0: güzel
1: arayıp
0: haberlerini.
1: Aa
0: Ferdi, senin adına çok mutlu oldum. Daha ilerini başaracaksın. Böyledir. Yani bu durum böyle bir şeydir. Bazen yani öyle bir şey oluyor ki onun da artık yıllara yayılan bir ilişki olunca o da kötü olduğunda bir hüznünü, bir şeyini paylaşabiliyor ve yorum yapıyorsun yani burada. Çünkü insanız hepimiz. Hepimizin ihtiyacı var. Şimdi her gün Nülüfer Hanım haftanın 5 günü ekranda. Yani evden çıkıp geldiğinde ne yaşadığını, ne ettiğini bilmiyorsun ki. İçin kan ağlasa da gülmek zorundasın.
1: Tabii, evet.
0: İçin kan ağlasa da ekranda şey yapman gerekiyor. Yani
1: güler yüzle durmak gerekiyor.
0: Durmak gerekiyor.
1: Tabii, evet.
0: Ama insanları da bir anlamak lazım. Yani herkesin bir günü bir gününü tutmuyor Nülüfer.
1: Evet.
0: Bir anımız bir anımızı tutmuyor. Ben mesela özel olacak biraz ama izninle söyleyeceğim. Ben Nülüfer Hanım'ın çok baş ağrılarının olduğu zamanları bilirim.
1: Evet, evet.
0: Allah korusun, şimdi olmuyor ya Rabbim.
1: Evet evet, şimdi tedavi oluyorum migrenle ilgili. 2-3
0: yıl
1: çok
0: önce,
1: azaldı.
0: Yani şifa olsun.
1: Evet.
0: Aman evlerden uzak. Yani o halsizleşirdi. Kamera açıldığı zaman o gülümseme bir yüzüne gelirdi. Bir daha gitmezdi, değil mi?
1: Evet evet.
0: Öyledir.
1: Gerçekten
0: yani
1: çok
0: bu
1: migren ataklı yayın yapmıştım var yayıncılık hayatımda.
0: Hayır, bunu şey evet. olarak yani bunu insanlar hani bir günümüz bir günümüz değil. Hani yüzümüz gülüyor, ediyor. Yani insanlara bir bakıyorsun ertesi gün ameliyattan çıkmışlar. Aa,
1: şey oluyor ya, mesela komedyenler bundan çok yakınıyorlar. Biz hep bizi güldürürken ve onları da güler yüzle görüyoruz. Sokakta işte onların takipçisi, sevenleri rastladığında istiyorlar ki onlar o hani güldüren haline devam etsin. Ama belki beyefendi, hanımefendi 2 dakika önce çok kötü bir şey
0: olay
1: yaşamış,
0: yaşıyor.
1: Bir haber almış, bir şey olmuş. Mümkün değil yani hayatın aynı rutinde gitmesi. Yani kalp atışı gibi maalesef
0: yani
1: hayatımız.
0: Bir şey söyleyeceğim, o işini yapıyor. Bırakın onun özel hayatı da ona kalsın. Zaten izlediğiniz hiç kimse ekranda göründüğü gibi değil. Öyle mükemmel hayatlar yok.
1: Evet.
0: Onların da hastalıkları, aile sorunları, ödemeleri var. Şimdi insanlar oturuyor. Aa, şunlar 5 dakika konuşuyor. Bir rolde oynuyor. Dünyanın parasını alıyor. Ya Allah aşkına daha Allah rahmet eylesin. Sahne dünyasında da çok önemlidir Nülüfer. Senin de sevdiğine inanıyorum. Fatih Yürek

0: Bir anda gencecik yaşında en rahat edeceği zamanda gitti. Kız kardeşi çıktı. Dedi ki borçları vardı, vergi borçları vardı. Ama dışarıda onları ödüyoruz şu an. Hayat dışarıda göründüğü gibi değil, değil öyle. Değil, tabii mükemmel ki. Değil öyle göründüğü kadar. Aa, iki şarkı söylüyor, cep dolu, yok öyle bir dünya. Evet. Hepimizin sıkıntıları var.
1: Evet, kesinlikle öyle. Sezgilerden de biraz bahsetmek istiyorum Ferdi Bey. Mesela bazı insanların zaten doğuştan sezgilerinin ben çok açık olduğuna inanıyorum ama tabii. Bazen de her zaman böyle olmayan insanların bile, sıradan insanların bile dönem dönem sezgileri daha açık olur. Evet. Yani birini düşünür, telefon eder, bir şeyle ilgili işte olacağına inanır, olur. Bu iş olmazlar içinden bunu düşünür. Hakikaten o iş olmaz. Sezgiler ne zaman yükseliyor, ne zaman işte sezgilerimizin frekansı
0: maneviyat
1: düşüyor?
0: Maneviyat yüksek olduğu zaman, dua enerjisi yüksek olduğu zaman ve sakin kaldığınız zaman sezgileriniz bir artıyor. Hmm. O an o işin olup olmayacağını, o kontratın olup olmayacağını, o ilişkide nereye gidilip gidilmeyeceğini anlayabiliyorsunuz. Hı hı. Mesela bir bakıyorsunuz, diyorsunuz ki televizyonda bu iş çok yürümez diyorsunuz. Hı hı. Dediğiniz gibi çıkıyor. Ya da diyorsunuz ki ya bu ilişki yürür, devamı hı hı. gelir diyorsunuz. Bunlar evlenir diyorsunuz. Dediğiniz gibi çıkıyor arkadaşlar için, yakınlarınız evet. için. Ya da diyorsunuz ki yok, güzel gözüküyor ama burada kızda ya da erkekte şu var. Ya erkekte ya kızda. Erkekte bitecek diyorsunuz, erkekte bitiyor. Aha. Kızda bu ilişki bitecek diyorsunuz, kızda bitiyor. Çünkü buradan derin bir his geliyor. Bir de yaşam tecrübeleriyle de birleşiyor.
1: Tabii analiz ediyor
0: o sezgiler,
1: belki vücut değil
0: analiz
1: mi bazı
0: yapıyor,
1: şeylerde.
0: Ediyor mesela. İkizlerde bu çok olan bir özelliktir. Terazide değil. İkizlerde tuhaf bir özellik. Yani tuhaf diyorum, nokta atışı direkt
1: benim
0: bakıyor.
1: Benim en yakın arkadaşım ikizlerse de tam böyle yani.
0: Yani şey yapıyor mesela.
1: Korkutuyor
0: benim bir menajerim işte Nuran Hanım öyle. Bakıyor diyor ki yok arkadaş bu olmaz yani. Aha. Ertesi gün ya da bir süre sonra dediği gibi oluyor. İşte orada o maneviyat, o sakinlik bunu sağlıyor, ediyor. Yani o temiz enerjiyi alıyorsunuz ya da o kötü enerjiyi alıyorsunuz. Hı hı. Diyorsunuz ki tamam burada sağlam başlanmış ama şu kişilerden arıza çıkacak, dağılacaklar. Öyle oluyor gerçekten hı hı. de.
1: Sezgiselliğin bazen genetiği de oluyor değil mi? Bakıyorsunuz evet. mesela
0: anneden
1: anne
0: geçiyor,
1: öyleymiş,
0: babadan
1: anne
0: geçiyor.
1: Öyleymiş.
0: Benim rahmetli dedemden ve babaannemden geçti aha, bana. Aha. Çünkü dedem, rahmetli dedem bu alanda hizmetleri olan birisiydi. Hı-hı. Şifacı bir özelliği vardı. Ben de metafiziksel, spiritüel yeteneklerimi ondan aldım ama bu bir yetenek diyoruz ama verileri diyelim nanet gibi bence. Çünkü daha hassas, daha hisseden oluyorsunuz. Birisi acıyı 10 santim hissediyorsa siz 100 santim, 1000 santim hissediyorsunuz. Hı hı. Gereksiz bir empati ve gereksiz bir sempat oluyorsunuz.
1: Evet doğru. Bazen de mesela hissettiğiniz şeyi her zaman söyleyemiyorsunuz.
0: Nasıl söyleyesiniz
1: söyleseniz
0: efendim?
1: Söyleseniz bir yük, söylemeseniz başka bir yük.
0: İşte çünkü ilişkileriniz de krize girebiliyor. Hı hı. İlişkilerinizde de problem yaşamaya başlıyorsunuz. O ortamda istenmeyebiliyorsunuz artık. Yani bir arkadaşımı hiç unutmuyorum. Kaç yılıydı ya? 2012 mi? 2013 mi? Neyse yıl önemli değil. İyi ki de görüşmüyoruz şimdi. Dedim ki araba kullanırken kendine dikkat et dedim. Hı hı. Ertesi gün araba kazası yaptı. Ha. Bacak çok kötü kırıldı. Hastaneden sonra arkadaş grubumuza ben bir daha Ferdi'yi grup içinde istemiyorum. O çocuktan korkuyorum ben.
1: Doğruyu söylediniz.
0: Doğruyu söyledim. Söylememek gerekiyor. Yani, gerçi söyledik dikkat et yine kaza oldu. Adam bacağını kırdı etti. Yani çok da bilmemiz bir işe yaramadı. Onu söyleyeyim. Bazen bilmek de bir işe yaramıyor. Böyle tuhaf noktaları da olabiliyor Nünüfer'ciğim. O yüzden dengede politik olmak her zaman iyiymiş, onu anladım.
1: Evet doğru, gerçekten öyle. Bilinçaltımız hep uzmanlar da söylüyor. Yani biz bilinçli kısmımızın bizi yönettiğini zannediyoruz ama aslında çokça o farkında olmadığımız bilinçaltı kısmımız bizi yönetiyor. Sizin bilinçaltınızı temizlemek için yaptığınız bir yöntem var mı?
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Nefes çalışmaları yapıyorum. İşte 10 nefesi kapatıyorum işte burayı. Veriyorum buradan alıyorum. Veriyorum buradan alıyorum ama bunu nasıl desem bir seri şeklinde
1: evet,
0: yapıyorum.
1: Prana nefes deniyor evet, galiba evet. buna değil mi?
0: Ondan sonra özellikle sabah saatlerinde bunu hı hı. tercih ediyorum. Bu rüyaları da çok arttırıyor Nülüfer. Rüyaların artmasını çok güzel sağlıyor. Hı. Daha güzel rüyalar, daha böyle haberci hı. rüyalar
1: lucid
0: alıyorsun.
1: Rüyalar lucid
0: rüya
1: galiba,
0: dediğimiz
1: değil mi?
0: Rüyaları alabiliyorsun. Olayları daha derinden hissedebiliyorsun. Bir de ben kendi travmaları fazla olan,

0: zaten spiritüel işlerle uğraşan, metafizik işlerle uğraşan kişiler çok ağır çocukluklar, ağır travmalar yaşayan insanlardır. Ağır imtihanlardan geçmiştir. Her seferinde bir şeyle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz ve ömür boyu bitmiyor. Zaten her anımız bir travma maşallah. Birbirimize hep bir kaos yaşatıyoruz artık hayatın içerisinde. Hep bir mutsuzluk kusma var. O yüzden insan ne kadar kendi üstüne çalışırsa o kadar güzel oluyor. Ama en güzel nokta bilinçaltında var ya, sınırları korumak.
1: Evet.
0: Benim artık 3 tane kapım var.
1: Cümlenizi tamamlayın.
0: Tamam. 3 tane kapım var. Mi? Kalp kapısı, giriş kartlı kapı, bir de ölüm tehlikeli kapısı. Ölüm tehlikeli kapısı bana zarar veren, hayatıma zarar verecek insanlar. Kalp kapısı arkadaşlarım, dostlarım, annem, kardeşlerim. Giriş kartı danışanlar, iş yaptığım insanlar. Yani
1: dönemsel.
0: Dönemsel.
1: Kartı aktifken girebilir. Evet. Sonra
0: yani sınırları korumak önemli.
1: Evet. Kısacık araya gidiyoruz. Müziğimizden de anladınız. Dönüşte özellikle ilişkileri şifalandırmanın bir yolu, bir ritüeli var mıdır? Ferdi Bey'e soruyor olacağım. Kısa ara sonra buradayız efendim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hah! Maylı.

0: Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Galatasaray'da.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix Sat. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118.80.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
2: Arkadaşlar!
3: Azma!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Yatak alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Koçakla Festival şimdi.

0: Ferdi Bey'le hemen kaldığımız yerden devam edelim. Süremizi de efektif kullanalım. İlişkileri şifalandırmak için bize bir çalışma verebilir
1: aşk
0: misiniz?
1: Aşk ilişkisini. Demiş.
0: Evet, aşk ilişkilerini.
1: Şöyle bir kavanoz ya da bardak alsınlar. İçine biraz esmer şeker koysunlar. Biraz toz tarçın koysunlar. Biraz bal koysunlar.
0: Yani bunlar birer çay kaşığı kadar
1: evet,
0: mı?
1: Evet, yemek kaşığı, çay kaşığı olabilir. Ondan sonra içine koyduktan sonra bunların hepsini vanilya tozu da koyabilirler.
0: O da birazcık. Şekerli ve güzel
1: o da
0: kokuludur.
1: Güzel bir şey. Onu söyleyeyim. Ondan sonra kendi kremimizden biraz koyuyoruz. Yüz kremi olur, el kremi olur, güneş koruyucu. İçine bir tutam, bir parça koyuyoruz. Ve kendi sürekli kullandığımız parfümü sıkıyoruz içine. Ve aşkım güzelleşiyor. Aşkımla iletişim artıyor. Aşkım beni güzel görüyor. Aşkımla, eşimle iletişimim çok güzel. Sevgilimle hayatı dolu dolu yaşıyoruz. Zamanı dolu dolu yaşıyoruz deyip baş parmağıyla karıştır, karıştır, karıştır. Alıyorsunuz, ağzınıza atmıyorsunuz ona göre. Bileğinize şöyle.
0: Sürüyorsunuz. Ha, parfüm gibi aslında,
1: evet,
0: değil mi? Öyle
1: sürüyorsunuz,
0: misler gibi.
1: Sürüyorsunuz, sürüyorsunuz. Sonra yıkıyorsunuz, evden öyle çıkıyorsunuz. 7 gün peş peşe yapıyorsunuz. Bunu hayat enerjinizin yükselmesi için yapabilirsiniz. Kariyerinizin ve ilişkiler için de güzel yapılacak bir tarif bu. Aşk ilişkilerinde evli olanların, ilişkisi birbiriyle olanların ilişkisini daha kuvvetlendirmek için. Ayrı olduğunuz, küs olduğunuz birisine yapabileceğiniz bir şey değil. Hayatınızda olan sevgiliniz, nişanlınız ve eşiniz olmalı.
0: Evet, bu çok önemli. Temiz niyetlerle yapılan
1: temiz
0: şeyler
1: niyetlerle
0: zaten
1: yapılması
0: oluyor.
1: Lazım. Zaten diğerinde işe yaramaz Nülüfer.
0: Evet, gerçekten öyle yani. Hiçbir

0: zamanda görülmemiş ki yuva yıkanın yuvası olmuş bu hayatta.
1: Mümkün değil.
0: Bu bir gerçek gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.
1: Canım benim, ben teşekkür ederim.
0: Çok keyifle yayın yaptık. Evet.
1: Ben de inşallah yeniden başka zaman görüşmek nasip olur.
0: Evet, tatile gideceksiniz. Çok biraz da güzel bir tatil olmasını diliyorum size de. Siz zaten çok çalıştığınız için kısa sürede dönersiniz de.
1: İnşallah.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeniden de birlikte yayınlar yapmak dileğiyle diyorum.
1: Görüşmek üzere canım.
0: Evet. Bugün programımızın sonuna geldik. Bu hafta hepimize çok güzellikler getirsin, şans getirsin, bereket getirsin. Her şeyden önce sağlığımız daim olsun. Sağlığıyla ilgili sorunları olanlar da acilen şifa bulsun inşallah. Yarın yine aynı saatte 11'de Beyaz TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Ekran başında mis gibi gözleriyle beni izleyen bütün izleyicilerime güzel, bol, bereketli, enerjisi yüksek bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz ki artık sabahları 11'de sizlerleyiz ekran başında. Hem ekranı renklendirelim, hem tariflerle lezzetlendirelim, hem de günün menüsünü birlikte belirleyelim istedik. Güne birlikte enerjik ve harika tariflerle başlamaya ne dersiniz? O zaman önce bir menümüz gelsin, sonrasında mutfakta çok işimiz var.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Acının keskin vuruşuyla balın yumuşak tatlılığını buluşturan, dışı çıtır, içi sosla kaplanmış, dengeli ve bağımlılık yaratan bir lezzet. Acılı ballı tavuk, Buffalo Wings. Erzurum mutfağına özgü lor peynirinin hafif ve doyurucu lezzetinin özenle sarılarak sunulduğu geleneksel ve zarif bir yorum. Erzurum usulü lor dolması. Közlenmiş biberin derin aromasıyla olgun domatesin ferah tatlılığının buluştuğu hafif ve dengeli bir salata. Köz biberli domates salatası. El yapımı makarnanın karamelize soğan sosuyla buluştuğu tatlı ve tuzlu dengesiyle fark yaratan derin aromalı ev yapımı bir lezzet. Ev yapımı makarna. Vanilya ve kakaolu katmanların damalı desenle buluştuğu nostaljik ama şık sunumuyla öne çıkan eğlenceli bir tatlı. Damalı bisküvi pastası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Efendim, pazartesi olunca böyle her şeye ayrı ayrı yetişmeye çalışıyoruz. Böyle bir koşturmacalı, bir tempolu, bir inanılmaz enerjiyle girelim istiyoruz ama tabii bazen bazı şeyler...
2: Rahat ol. Rahat ol. Yastığın arkana tak, yemeğini bekle.
0: Asistanlık yapıyorum efendim. Kendi işimin kendi asistanıyım. Çok memnunum. Kendi yapımcısıyım. Kendi asistanım bir çıkar. Her şey var efendim.
2: Oh mis.
0: Aynen öyle. Efendim, damalı bisküvi pastası yapacağız. Bu damalı bisküvi pastasında şunu söylemek istiyorum. Her şeyi böyle alıyorsunuz, farklı bir boyuta getiriyorsunuz. Ama bizim buradaki has olan çocukluğumuzun bisküvisi.
2: Ya,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Vazgeçemediğimiz.
2: Vallahi.
0: Küçüklüğümüzden günümüze sürekli keyifli tükettiğimiz bu pasta bugün çok farklı, silindir şeklinde, damalı şeklinde sizlerin servisine hazır olacak. Peki neler gerekli? Bir paket sade bisküvi, bir paket kakaolu bisküvi, ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, kreması için 300 gram labne peyniri, bir

0: su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı krema, bir paket vanilya, bir paket şantimiz var. Arasında iki adet muz, bir kase orman meyvesi, yarım çay bardağı damla çikolatamız var. Üzeri için 150 gram sütlü çikolata, 200 gram kremamız var. Sunumunda çekilmiş fındık framboz. Ben bu çiçekleri nasıl evime götüreceğim Serpil
1: Şimdi
0: ya?
1: Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Senin
0: bu
1: ön
0: kırılmaz
1: kol...
0: mı?
1: Yok, şöyle
0: burada
1: yapacağız.
0: Burada durursa yaprakların parlaklığı gidecek.
1: Evet Nami, çünkü burada gün ışığı görmüyor ya yavrum.
0: Ağaçlarımı götüreyim artık.
1: Götür.
0: Ay,
1: ön koltuğu
0: canım,
1: ne yapacağız biliyor musun?
0: Ağlamış sanki bu Serpil.
1: Kurban olsun
0: bak,
1: teyze.
0: Niye böyle olmuş?
1: Gün ışığı istiyor.
0: Öyle mi diyor?
1: Gün ışığı istiyor.
0: Ah kıyamam.
1: Tabii gün ışığı olmadan
0: değil
1: hiç
0: mi?
1: Kimse
0: Ne
1: yaşayamıyor.
0: Ne yapacağım ben bunun arabanın?
1: Ne yapacağız biliyor musun? Ön koltuğunu arkaya dibe kadar ittireceğiz. Öne.
0: Doblo lazım buna.
1: Öne senin yanına böyle.
0: Dobloyu arkaya açacağız.
1: Yere koyacağım.
0: He.
1: Gidecek. Öyle gidecek.
0: Öyle mi dersin? Çünkü bunlar burada ziyan olmasın. Kıyamam ben bunlara.
1: Yok yok olmaz.
0: Şefim
1: Vereceğiz
0: göndermiş.
1: Vereceğiz.
0: Sinan arkadaşım göndermiş sağ olsun. Elime bir su tutuyorum. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri ve günün ilk tarifiyle başlıyoruz. Dizimi soracak olursanız dizim hala aynı aslında, çok ilerlemiş bir vaziyette değil. Ama bugün öğleden sonra Serpil'in kendi randevuları, benim kendi randevularımız. Bugün Serpil'le biz biliyorsunuz şeyi karıştırdık birazcık, pastane ile hastaneyi. Ama halledeceğiz inşallah. Uzun bir aradan sonra bir daha şey yapmayacağız.
1: Ama artık
0: gitmeyeceğiz.
1: Finale yaklaşıyoruz Allah'ın izniyle.
0: Finale yaklaşacağız. Bu dizimin de bugün bakayım profesör ne diyecek, çok merak ediyorum. Allah'ım inşallah kötü bir şey demez.
1: Demez.
0: Dün
1: demez
0: masajdaki
1: inşallah.
0: Kız şey dedi, tendomlarla bence alakalıdır dedi.
1: Şey mi yapsak, sarınca o etik markası gözükmese ters mi koysak acaba?
0: İşte ters konuşurdu. Ha, gerçi şimdi gözükmüyor. Hı-hı. Şöyle diziyoruz efendim. Özellikle Damola dedik ya, bir renkli bir düz. Bir renkli bir düz. Ne yaptın, düğünün nasıl geçti bakayım?
1: Çok güzeldi.
0: Sen var ya
1: ve
0: sen.
1: Çok heyecanlıydı.
0: Bildiğin abi. Kaynana gibi olmuştun ha.
1: Burada bir şey söyleyeyim mi?
0: Bildiğin boşnak gelinleri gibiydim valla.
1: Acaba niye ki?
0: Bildiğin boşnak gelinleriydi.
1: Stalin kim? Nermin Öztürk.
0: Ama çok güzel oldu. Ben çok beğendim.
1: Ben de
0: İyi
1: çok
0: ki
1: beğendim.
0: Diyorum gitmişiz Muhammed Bey sağ olsun. Muhammed Bey sağ olsun. Böyle hemen onu ayarladı, çekti, dikti, yaptı. Bir şeyler yaptılar. O kadar güzel oldu ki çok da içime sindi Serpil'in elbisesi.
1: Gerçekten öyle
0: bizzat
1: oldu biliyor musun?
0: Ellerimizle. Ayakkabıları da buradan çok teşekkür ediyoruz Sadık Bey'e ait. Sağ olsun bizi asla yarı yolda bırakmıyor. İki markamız da bizim için çok kıymetli. Bugünkü kombinimi de şöyle göstereyim ayakkabılarımda.
1: Güzel günlerimizin
0: bak,
1: mimarı.
0: Başörtümle şalım. Yani şalımla ayakkabımın öndeki rengi aynı. Yani düşünün.
1: Uyum deyince,
0: işte, uyum deyince biz, ama tabii ki bunu bize sağlayan kıymetli markalarımız. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok güzel oldu maşallah maşallah. Gel.
0: Biraz zayıfladım biliyor musun?
1: Hmm.
0: Bir iki kilo gitmiş ama hiçbir şey yemiyorum. Bak Nida'ya sor. Şeyde bile yemedim. Cumartesi. Vallahi bak cumartesi hiçbir şey yemedim.
1: Aç aç dolaştı.
0: Kanka ne yersem yarıyor ya. Olsun. Ama Nida güzel yedi. Bir getirdiler böyle güzel menümüz de vardı. Götürdüm.
1: Ah, yarası boş ver. Hak etti, çalıştı, ne yapacağım.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel idare etti. Buradan Nida'cıma da teşekkür ediyorum. Beni bırakmadı yalnız. Güzel bir o da ama biliyor musun? Çok keyif aldı diyor ki ben çok farklı şeyler öğrendim
1: evet,
0: diyor.
1: Evet çünkü bak bir şey söyleyeyim.
0: Prodüksiyon
1: bazen,
0: işi öğrendim diyor.
1: Bazen şey var. Nasıl baktığın çok önemli ya. Hı-hı. Farklı bir ekibin içine giriyorsun. Farklı bakış açıların
0: hoşuna
1: oluyor.
0: Gitti. Baktım böyle canlı evet. Başla çalışıyor.
1: Bak bazen bazı şeylere böyle bakmak güzel. Bravo. Gerçi biz bravo şey yapmayalım.
0: Akşam bir baktım saat 12'de bana teşekkür mesajı. Nermin Hanım iyi ki beni götürdünüz. Ben çok şey öğrendim bugün diye. Dedim aferin. Bu
1: İnşallah o pencere, baktığın pencereyi hiç bozmazsın tatlım. Çok güzel yerden bakıyorsun bence. Nacizane benim fikrim.
0: Bir tane İşin daha adına, gerek var mı?
1: Bir koyalım Nermin, bir sıra daha.
0: Biz emin miyiz? Bak buradan kırılırsa gideriz biz.
1: Yok kırılmaz
0: ben
1: inşallah.
0: Ben gitmek istemiyorum. Orada ne yaptık onu hemen söyleyelim burada, şantimizi.
1: Nermin burada ne var biliyor musun? Yaklaşık bir çay bardağı pudra şekerimiz. Bir paket peynirimiz, labne peynirimiz var. Pudra şekeri, labne. Bir paket krem şanti ve yarım şey krema pardon krema. Bir paket krem şanti, böyle yarım çay bardağı kadar da kremamız var.
0: Tamam.
1: Bunları gürültü yapmamak adına biz yayın öncesi çırptık, hazırladık, seni bekliyoruz.
0: Tamam. Ne diyorlar biliyor musun? Çünkü keselim. Sizde altın hiç sırıtmıyor diyorlar. Bize yakışıyormuş altın o yüzden.
1: Öyle mi?
0: Tabii genelde sırıtırmış
1: i̇şte
0: altınlar.
1: Güzel güzel bak hangi güzel
0: bizde
1: görüyor.
0: Altın sırıtmıyormuş öyle
1: Allah
0: dediler.
1: Razı olsun güzel gözlerimiz
0: falan yazdı. Şimdi
1: buradan gel.
0: Sen de al.

0: Al o şeyi.
1: Sıvıyım. Hemen şeyini de atalım. Hadi bismillah.
0: Üstüne bırakmayacağız değil mi?
1: İstersen çok minik puantiye yapabiliriz. Bırakabiliyorsan bırak. Bırakamıyorsan
0: Bırakırım
1: da.
0: var.
1: Tamam, hiç derdimiz değil.
0: Şimdi bununla güzelce yayma yapıyoruz. Serpil de muzları soymuş bana zaten.
1: Evet. Hiç ucuna gitme, sardıkça gelecek oraya.
0: Şöyle güzelce bir düzlüyorum sadece. O kadar güzel bir görsel olacak ki. Vallahi bugün ekran başından ayrılmayın.

0: vardı sanmış. Ama çok güzeldi gerçekten.
1: Ama ben de şey sayılırım yani.
2: Teyzesin sen tabii canım. Yani kalkıp benim düğünüme de öyle gelemezsin yani. Ben dedim Serpil dedim şimdi orada onu şey yaptın. Yarın bir gün ben evlenirken lever atlayacaksın yani. Kusura bakma öyle
1: sen
2: normal gelemezsin.
1: Sen kaftanlar sultanlar gibi giyince.
2: Yani giyiniriz bakalım.
1: Diyorum ya biraz önce sen...
2: Millet de şey sanacak düğün yakın. Yok arkadaşım daha yok.
1: İnşallah kısmet olsun kısmet. Hayırlısı olsun inşallah.
2: Dün Zeynep Hoca ile gittik Serpil'i aradık o esnada. Şey diyor Serpil inşallah diyor yakında onu da vereceğim. Zeynep Hoca diyor bana söylemedi diyor. Doğru söyle hayatında biri var mı? Dedim ki yok hocam
1: ama
2: ya.
1: Ama niyetim o ya benim hani hep. Söylüyorum
2: Serpil
1: ben
2: beni yalnız bırakmak istemiyor o yüzden.
1: Hayır ben senin hep mutlu olmanı istediğim için öyle olacak, dileklerde olacak. Bulunuyorum şimdi.
2: Kalbimiz temiz olacak efendim. Şöyle güzelce spatula yardımıyla yaydık. Üstüne de bol çikolata döktük. Meyveyi özellikle burada bırakmak istedim. Çok karıştım da çok renkleniyor.
1: Evet kesince de güzel gözükecek evet. Bizimkisi.
2: Şimdi Allah'ım ıslanmamış.
1: Yalan söylüyorsun.
2: Valla.
1: Niye ki bu başka zamanda ıslanır annesi. Bırakalım azıcık.
2: Bence de bunu kalsın bu şey yapar.
1: Ah kahvaltı yap bunu şunu at ağzına sen.
2: Şunun bana bir şeyini versene böyle bir kenarlarına geçeyim o emsin. Kaç
1: bence
2: çay kaşığı?
1: Şöyle yok fırçayla şu dört tarafına başka zamanda erir ha.
2: Evet neden ben özellikle az yaptım? Çünkü bu pastada çok yaparsanız bu sefer paramparça kırılır. Şu an o bir iki dakika beklediğinde o kendini bulacak zaten.
1: Biraz daha vereyim şunu annemin iri olsun arasızım.
2: Ben dedim çok renklenmesin. Zaten çok kalın olacak. Çok iyi yaşa.
1: Çok affedersiniz hep beraber.
2: Ondan sonra oğlanlarını ikiz sanmışlar. Bu arada oğlanlarından birisinin doğum günü bugün. Aşkım. Hangisiydi?
1: Batuhan'ın.
2: Batuhan'cığım. Canım. Batuhan Serpil'in büyük oğlan. Batuhan'cığım canım iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun. Annen amin. Ve sen de çok şanslısın. Annen niye şanslı? Senin gibi çok yakışıklı, çok efendim bir evlat yetiştirdiği için. Serpil de çok şanslı, çok düzgün bir evlada sahip.
1: Çok,
2: Rabbim
1: çok.
2: İnşallah ömürlerinize hayırlı, bahtlarınıza hayırlı.
1: Amin.
2: Güzel eşlerle taşlandırsın diyorum. İyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim efendim.
1: Onun ailene binlerce kere şükür. Allah'ım evlatlarımıza sınamasın.
2: Amin. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Evet. Diğer tarife geçeceğiz. Bunun çok güzel bir sarma tekniği var. Birazcık bisküvilerin yumuşamasını istiyorum. Bir tık sert. Sen sütü gene ıslatma ara ara buradan koyalım. Bu kadar niye şey oldu bilmiyorum. Ay. Keşke birazcık sütü ısıtsa mıydık?
1: Yok yok olacak Nermin de. Biz böyle korkarak şey yaptık ya. Ondan.
2: Şu an bir tık sert ama.
1: Aha, ondan.
2: Aha, birazdan onu güzelce rulo yapacağım. İkinci tarifimiz ne biliyor musunuz? Günün ikinci tarifi. Ballı acılı bir tarif yapacağım. Serpil gene mi düşüyordun az daha? Ayağın mı takıldı yavrum?
1: Kaydım. Ay dur geldim. Hemen getirdim. Bay.
2: Pazartesi sendromu. Efendim biz de böyle açılmaya çalışıyoruz.
1: Bak Nermin'im.
2: Sizler
1: bak.
2: İşin aslını hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Şey. Bizler işin aslını size yansıtamayacağız.
1: Sana şu kadarcık malzeme getirdim.
2: Bu çok güzel ama.
1: Bu
2: acılı ballı inanılmaz bir tavuk olacak. Ve bu restoranlarda yediğiniz Buffalo Wings inanılmaz bir güzelliğe sahip. 15-20 adet tavuk kanadımız var. Tavuklar için bir yemek kaşığı nişasta, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, tuz, sarımsak tuz, kırmızı toz, biber, tavuk baharatıyla taşlandıracağız. Sosunda 120 gram tereyağı, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 su bardağı acı sos, 1 fiske tuz ve karabiber yine yemeğimizde olacak. Şimdi tavuk ve etin birçok versiyonunu yapıyoruz ve sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ama ben mümkün mertebe tavuğu çok eti çok az kullanmaya çalışıyorum. Çünkü hem ekonomik olarak bütçemize yani evimize katkı sağlayalım. Bir de lezzet açısından bilmiyorum tavuk bana daha cazip geliyor açıkçası. Daha çok yemeği seviyorum. Dün 40 yılın başında et yiyeyim dedim. Rahatsız etti yani alışmışım tavuğa. Gerçekten rahatsız etti. Bir de bu kanat çok güzel oluyor biliyor musunuz böyle restoranvari. Çok güzel,
1: bir
2: çok
1: de, içine
2: hoş.
1: Kabartma tozuna, nişastasına bak.
2: Ve fark ettiyseniz hiçbir şey yok başka yani baharatlar dışında. Şöyle hepsini burada bir harmanlayacağım.
1: Al
2: şöyle
1: canım
2: göstereyim.
1: Benim.
2: Kabartmasıyla, nişastasıyla yumuşacık tavuk kanatlar yapıyoruz. Buradan kanatçılar bana belki kızacak ama çok güzel bir karışım veriyorum. Yani dışarıda, restoranlarda o dünya paralara yiyeceğiniz kanatları... Nermin Öztürk

0: şimdi size ekran karşısında ev usulü yapacak. Nerede pişirelim Serpil?
1: Hemen geldim, tepsimi ayarlıyorum tatlışkom.
0: Ben alayım. Bakın bu baharatları üstüne dökmek istemedim. Her yerine bulansın diye bu şekilde üzerine buluyorum.
1: İstersen dök içine.
0: Dökeyim mi? Bir yorayım mı?
1: Böyle bir elin şey,
0: olacak
1: şey geçsin
0: ya. Yapışmayacak tam.
1: Hah, elin şey geçsin abi.
0: Şöyle. Bunların en güzel özelliği de şu an hiç yağ koymayacağız. Zaten deri biliyorsunuz ki kendine has bir yağı var.
1: Kesinlikle.
0: O kendine has yağ ile birlikte çok güzel bir şekilde harmanlanacak. Pişecek tepside. Ama ben size burada çok özel bir sosla devam edeceğim. Aslında bu kanatı kanat yapacak noktası şu an o sosunun piştiği anlar olacak. Güzelce baharatladığım kanatlarımı fırın tepsime yayıyorum. Bir güzel yanı da yağda kızarmıyor olması, hafif olması ve ızgara modunda ızgara gibi pişecek olması. Biliyorsunuz herkes özellikle yaz gelince ızgara moduna geçiyor. Bizler de sizlere böyle biraz daha hafif tariflerle.
1: Çizikler atsa mıydım Nermiş but gibilerin üstüne? İster miydin?
0: Hiç gerek yok.
1: Tamam.
0: Böyle pişer o güzel güzel. Daha uğraşma, elini de sürme. Sen çok hoşlaşmazsın elden.
1: Evet, tavuktan.
0: Çok dokunma, sevmezsin. Şöyle aldık. Bu arada Ayhan abim de çok yakışıklı olmuştu, biliyor musun?
1: Ay be, tamamen benden ötürü.
0: Güzel, güzel, güzel taşımışsınız birbirinizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Beğendim. Fotoğraflarını da ben ayarladım. Ben paylaştım sabah. Serpil'in sosyal medyacısı benim.
1: Evet, eline sağlık.
0: Diyorum,
1: ama bir şey söyleyeyim mi? Sadece
0: ki hafta sonu niye paylaşmadın? Ben yapamazdım ki diyor onları.
1: Ben yapamam. Bir de zaten benim zaten kıyafetimin işte nasıl olacak, ne yapacak hepsinin fikir annesi Nermin olduğu için.
0: Küpelerini de getirmiştim, yetişememiş almaya kanaldan. İşte, küpeleri de buraya bırakmıştım.
1: Olsun, kısmet.
0: Ben de yayına gidiyordum.
1: Düğüne.
0: Bir tava ve sos fırına gidiyor tavuklar.
1: Ben aldım gidiyorum.
0: Aynen canikom. Şimdi açıyorum. Tavayı birazcık daha şey şeklinde kullansak.
1: Nasıl? Büyük mü istiyorsun?
0: Ha, burada rahat rahat.
1: Ha tamam, veririm.
0: Eritelim
1: veririm
0: sosunu. Çünkü bu tereyağını.
1: İçine buluşturayım diyorsun.
0: Aynen, böyle şak şak şak hepsini burada buluşturalım.
1: Bu bir tık daha derin ya, sanki bu daha keyifli olur.
0: Evet evet. Şöyle.
1: Okey, mantıklı.
0: Çok hoş gözükecek. Orada sıkıştırmayalım. İzleyicim de görsün. En
1: ben
0: son balını koyacağım.
1: Şeyi düşündüm,
0: balık pişirmeyi düşünmüyorum çok fazla.
1: Ben aslında ne düşünmüyorum? Sanki sosu eritip sadece üzerine dökecek gibi yaptım da.
0: Ellerinden öper Serpil. Düğün bitti. Prenses modundan çıktım.
1: Döndüm. Hemen.
0: Döndün artık Serpil'cim.
1: Hemen.
0: Bu arada Serpil'in kıyafeti diyorum ya.
1: Vallahi Muhammed Bey.
0: Hem böyle zayıf göstermiş. Hem de çok toparlayıcı, çok mantıklı oldu senin o kıyafet. Başka türlü olsa bu kadar olamazdı.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Fikrine sağlık. Gerçekten bak,
0: ben
1: gören
0: o kıyafeti
1: herkes
0: hep beğeniyordum zaten.
1: Çok beğendi.
0: Giydiğim bir kıyafetti benim
1: Vallahi.
0: De. Çok keyifli. Bakalım Batuhan'la Batu'nun düğününde neler yapacağız. Buğra'nın. Efendim burada güzelce tereyağımız eriyor. Ben şu benim nazlanan bisküvime bakayım mı kızlar?
1: Bunun en önemli şeyi zaten abi, buradaki bu sarımsağı güzel.
0: Canım canım canım canım canım. Artık kıvrılsam mı diyorum, bir tanem balım.
1: Ha,
0: eridi eridi. Ha. Eridi. Tamam.
1: Bir geleyim mi yanına?
0: Gel gel. Eridi. Bu sefer oldu Serpil'im, gel.
1: Hoppa.
0: Hissediyorum.
1: Olacak zaten.
0: Hı-hı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Hiç sıkma, hiç sıkma.
0: Bakar
1: bence.
0: Mısınız? Allah'ım nasıl güzel.
1: Alttaki nermin. Bu alttaki streçi. Bak şunu.
0: Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bravo bize. Bir alkış. Vallahi bir alkış. Bak çok korktum. Bak. Çok istediğim gibi oldu. Şöyle bir izleyicime göstereceğim. Bir dakika. Şu köşesi ve üst köşe aynı şekilde olacak. Bu bir dolaba şimdi Serpil'e vereceğim. Özlem'e versin. Dolaba gidecek. Dolapta birazcık kas katı olduktan sonra onu biz şekillendireceğiz.
1: Bizim dolaba mı koysam acaba buraya? Ne dersin?
0: Sen nasıl istiyorsan. Şimdi burada tereyağım da sarımsağım bir tık kavruldu. Buraya tuz ve karabiberini atıyorum. Bu sosu restoran variye çevirmek istiyoruz ya. Kanat geldi. Kanatı sadece işte sos baharatlarla lezzetlendirip koymayacaksınız. Yanına kanadı da böyle bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir sos yapıyoruz. Bu sosu sadece kanatın yanında değil tavuklarınızın hepsinde kullanabilirsiniz. Özellikle çıtır tavuk yapıyorsanız bu sos ona da çok yakışır. Bilginiz

0: Ona da çok yakışır.
1: Ya acı tatlı dengesi bence harika bir denge.
0: Sarımsağın o aroması nasıl geliyor sana?
1: Şu an
0: stüdyo yıkılıyor.
1: Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bak onu şimdi buluşturacaksın ya. O kadar keyifli olacak ki çünkü içindeki lezzetleri çok harika.
0: Bak böyle ufak tava hareketleriyle o sos kendi kendine o sarımsağı yiyecek. Soya sosu benim en çok sevdiğim soslardan biridir ve tavukla uyumunu da çok severim. Bilginiz olsun.
1: Bir de yakışıyor ya.
0: Çok yakışıyor.
1: Vallahi ben çok yakıştırıyorum.
0: Soya sosunu da verdim.
1: Şimdi
0: sadece 3 ila 5 dakika içerisinde restoran usulü bir yemek hazırlamış oluyorsunuz mutfağınızda. Bu da bence Nermin Enfes mutfağı farkı.
1: Kullanmadık.
0: Bakar mısınız?
1: Onu zaten ısıtacağız.
0: Birazcık
1: bence
0: daha.
1: Kalsın sonra yapalım.
0: Aynen, sosunu çektirip sadece içine balını atacağım.
1: Tamam.
0: Evet, şu an bakın içine altını kapattıktan sonra balı koyuyorum. Bal pişirilmeyi sevmez. Bunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden balı altını kapattıktan sonra sosumun kendi sıcağıyla yesin. Tatlı ekşi ilişkisi var burada. Soya sosu ve bal onu böyle tatlı ekşi hale getirecek ve domatesin kendi aroması. Bak şu anki koyuluğu gördünüz mü? Balı ekledikten sonra böyle küçük kaselerde gelir restoranlarda, tavuk yediğinizde kafelerde. Beyaz kaselerin içerisinde özel bir sos gelir ya. Bu o sos işte efendim. Sizler için bulduk, araştırdık ve ana yemeğinizin yanına o sosu yapmak istedim.
1: Kadar...
0: Erzurum'a gidek mi?
1: Hadi gidelim.
0: Lor dolması yapalım mı?
1: Ama fırında yapalım.
0: Ama fırında olsun.
1: Böyle üstü biraz kızarsın.
0: Bulguru bol olsun.
1: Bir de kaymak
0: soğanı
1: olsun.
0: Soğanı bol olsun.
1: Kaymak da olsun. Abi.
0: O zaman ne diyoruz? Canım Erzurum. Canım Erzurum.
1: Hadi bakalım.
0: Çok kıymetlisiniz. Selam olsun buradan Erzurum'a. Biz özellikle Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak ne yapıyoruz? Yöresel diyoruz, unutulmaya yüz tutmuş tarifler diyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yine Beyaz TV ekranlarında pazartesiye harika bir enerjiyle başlayıp yoğur dolmasıyla devam ediyoruz. Peki arada da siz Erzurum'un o güzel türküsünü bana gönderirsiniz herhalde.
1: Gelir bence de.
0: Bence
1: sarıyorken.
0: Gelir.
1: Geliyor.
0: Bence gelir
1: bence
0: yani.
1: De. Şimdi.
0: O zaman önce malzeme listesi sonra türküsü gelecek. İki bağ pazımız var. İçi için efendim 2 adet soğan, 2 su bardağı bulgur, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, akbiber, sıcak su, 2 yemek kaşığı kaymak, 1 kase lor peyniri. Şimdi öyle bir iç hazırlayacağım ki ekrandan ayrılmayınız. Tereyağı, kaymak ve sıcak suyla bağlayacağız pişirirken. Sunumunda 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşık kırmızı toz biber. Yani pazı... Genelde biliyorsunuz bu kara lahana pazı Karadeniz tarafında çok hakim. Ama doğu tarafına da baktığımızda özellikle bu tarz dolmalarda çok fazla görüyoruz. İşte lahana sarması, pazı sarması. Ve Erzurum'un yöresel lezzetlerinden biri olan bugün. Acaba şeyi aldık mı onun tescili bizde mi? Nida?
1: Rahat ol bizde.
0: Bence bizde diye ben hatırlıyorum. Sen yine bir bak, tam doğru kesin bilgi verelim.
1: Bizim coğrafyamızın. Hey hey.
0: Bence şimdi, zaten Erzurum bunu kimseye yar etmez diye düşünüyorum.
1: Etmesi.
0: Hadi.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Erzurum yaşı güzel.
1: Ay rahmet söylerdi değil mi?
0: Evet, evet, ya, evet. İbrahim.
1: Şeyim hala var mı
0: evet,
1: kişiyi?
0: Evet çok var aşkım.
1: Ya.
0: İbrahim Erkal'ın gerçekten rahmetle anıyorum. Ne güzel Nurlu söylerdi Erzurum türküsünü. İbrahim Erkal'dan dinleyebilirsek güzel olur.
1: Bu arada da nasıl temsil ediyordu sararken değil mi şehrini?
0: Tabii canım. Ha. Bakar mısınız?
1: Nurlar içinde yatsın inşallah.
0: Sonra söyle iki dakika. Hadi gel, huzuruma gel. Mekanı cennet olsun, sese bak.
1: Daha da yok öyle bir ses.
0: Yok valla. Soğanımızı incecik kırıyorum. Erzurum'a kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Pazartesiye dedik ki Erzurum'un pazı sarmasıyla başlayalım. Nasıl bir kültürdür ki? Bu arada bu lor dolmasının patenti yani alan kişiler Bayburtlu. Bayburt'ta yani. Olsun bizde mi? Bizde. Sonuç itibariyle. Ama Bayburt'unkiyle bu birazcık farklı. Öyle.

0: Tabii içindeki baharatlar falan filan dökebilirsin aşkım.
1: Bu arada ben bu konuda seninle, hatta senin sözünün altına imzamı atarım. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
0: Bizim olsun.
1: Başka da bir şey istemez.
0: Ama farklılıklar var. Tabii ki her yörede nasıl diyoruz ki bazı lezzetler çakışıyor işte, ne bileyim kömbesi herkesin farklı.
1: Aynen öyle.
0: Erzincan'da kömbe var, Hatay'da kömbe var, her yerde kömbe var. Bu da bence böyle.
1: Şimdi abi ben seninle konuşuyorken sıvı yağını ekledim, bulguru da ekledim. Sen de kuru soğanını ekledin.
0: Özellikle iki tane soğan çok geldi. O yüzden hepsini koymayacağım. Şunu da koyacağım. Bunu diğer yemekte
1: sen
0: kullanırız.
1: Sen elini mi yoğurursun, ben mi yoğurayım?
0: Ben elime direkt gireceğim. Gireceğim.
1: Neyi?
0: Ne?
1: Yok. Gayet keyifli olmuş bulgurumuz.
0: Özlem oradan bize bir müdahaleye geldi.
1: O şey sağında da yok. Dur yok bakayım. Gayet keyifli. Sana verdim.
0: Şöyle bakın efendim, içerisine şöyle güzel bir lor peyniri döktüm bu arada. Akbiber kullanacağım ki iç harcımı karartmasın. Tuzla birlikte de özdeşleştiriyoruz. İyice yoğuracağız. Bu en son aşamada biraz yoğurayım, kaymağı koyacağım.
1: Şimdi vermeyeyim mi sana?
0: Birazcık yedireyim şöyle.
1: Tamam, nasıl istersen.
0: İç harcını.
1: Sanki buna
0: 30 az gelecek ben söyleyeyim. Çok az gelecek hem de. Çünkü lor peyniri de tuzsuz. Tuz da çok azdı. Biz de bundan başka bir şey yemeyiz zaten.
1: Ekleyeceğim şimdi, geliyorum sana.
0: Evet, böyle bir yoğuruyoruz. Bu arada çok lezzetli bir salata yapacağız.
1: Ay güzel.
0: Yani makarnayı da yayında bana açtırma dedim ama dedi ki sen dedi yaparsın sunucum dedi. Bir de size öyle özel aparatla falan değil, direkt elde açma bir makarna yapacağım. İyi mi?
1: Nermin. Çok güzel.
0: İyi mi?
1: Bak kaşığımı aldım.
0: Tamam.
1: Bir de sen bak, ben abartıyor olabilir miyim? Yok, gayet iyi ama.
0: Sen tuzsuzsa tuzsuz dersin. Çok koyma annem gibi. Çok iyi.
1: Değil mi? Ama şey, üzerine şey vereceğiz ya böyle bir...
0: Yok. Zerre tuzu kaldırmaz.
1: Şeyine, üzerine böyle bir çimdik atıveririz.
0: Bakın kaymakla da iyice kendini topluyor.
1: Canım arkadaşım.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Haftamıza şifa olsun. Günümüze ışık olsun. Mutfaktaki lezzetler Nermin Nefes Mutfağı izleyicilerine bereket olsun. Herkes mutfağında güzelce bu lezzetlerle bugün bir açılış yapsın pazartesiye. Çoluk çocuk demeden herkesin çok keyifle yiyebileceği bir lezzet cümbüşü hazırladık efendim şu an. Maşallah, subhanallah.
1: Sen şimdi elini kurtar. Bu arada Nermin bir şey söyleyeyim. Bunun fırına girip çıkmış olması o kadar keyifli olacak ki, yapacak ki bunu. Çünkü şey, aslında burada her şey pişmiş bu arada. Bulgurumuz şişmiş, yapraklarımız keza öyle. Bir fırın görmesi bunu gayet de yeterli olacak ama çok da lezzetli olacak.
0: Üstümü yağladım. Üstümü yağladım.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Buramı.
1: Nasıl
0: yağladım? Oram su da. Buramı yağladım. Nasıl ben beğendiğim her şeyi yağlama potansiyeline sahibim. Kendi nazarımı kendim ödüyorum. Kimse bana nazar etmesine gerek
1: hiç
0: yok.
1: Hiç gerek yok diyorsun.
0: Hiç bana nazar etmeyin. Ben bir şey çok beğeniyorsam kendime nazar ediyorum.
1: O kendi kendine diyor.
0: Ben kendi kendime yetebilen bir kadınım. O yüzden kendime bugün bu gömleği çok beğeniyordum. Nazar ettim. Çıkartır mıyım bu yağını? Çıkartırım herhalde. Ben çıkartamazsam Serpil Koy'a atarım.
1: Ver onda bir şey yok be. Hemen iki tane pis.
0: Burayı da mı yağladım acaba?
1: Bilmiyorum şu an ama sanki öyle gözüküyor. Ama oraya nereden geldi ayol ya?
0: Bu
1: yağ
0: su.
1: Değil o su. Bence.
0: Ama bu yağ şey geldi. Şu geldi.
1: Olsun.
0: Nazar etme. Nermin Öztürk senin de olur.
1: Hiç. Dert değil. İki pıs pıs pıs. Bitti. Mis. Şimdi Nermin'im.
0: Bir şeyler geldi.
1: Seri üretime geçtim.
0: Ben sen onları aç geliyorum. Benim terliklerimi şey diğer ayakkabılarımı versene kızım hemen. Ben bir şimdi ayakkabı değiştireyim.
1: Ben bunları bir güzel hazırlayacağım ki hemen hop hop hızlı hızlı saralım. Şu biraz büyük olduğu için açtım. Fırında da dolma.
0: Efendim, kolları sıvadım.
1: Gönder hocam aralarını.
0: İç harcını hazırladım. Şöyle. Erzurum'a yakışır.
1: Ama biraz şişko olacak bunlar. Yani şu yediğimi anlayayım yani.
0: Erzurum'a yakışır dedim.

0: bol böyle bereketiyle taşlanmış, dolmuş bir pazı lahanası. Ne pazı lahanası? Lord olması yapıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle içine et, dolu dolu dolu dolu olsun. Ayhan gibi ben de içime bir şey kaçtı. Şey, böyle şey severim.
0: Bunu biliyor musun? Böyle bile yerim ha. Çok güzel olur.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim
0: mi? Vallahi bir şey izleyeceğim. Aman ya Rabbim diyeyim yani.
1: Allahu ekber yani.
0: Vallahi aman ya Rabbim.
1: Biliyor Erzurumlar.
0: Serpil'in deyimiyle vay vay vay vay.
1: Erzurum ve Bayburt biliyor bence ağzın tadını.
0: Vallahi biliyorsunuz.
1: Allah.
0: Vallahi biliyorsunuz. Bundan yemeyen.
1: Bakınca sen şu.
0: Da. Ne?
1: Sen öyle bakınca dedim dur bakayım ne yapıyor.
0: Ben mi? Ne yapıyorum? İyi miyim?
1: Bence iyisin gayet.
0: Koydum. Üstümü yağladım Allah'ıma şükür. İçim rahat.
1: Bayılırım böyle seri üretime.
0: Bak.
1: Olsun çocuğum.
0: Yansıyorsun buradan duymam. Nidacığım gidiyoruz. Duyduk. Hı. Duyulmayacak gibi mi senin sesin maşallah. Hı.
1: Sesine kurban.
0: Şöyle. Acık kay.
1: Hocam şey yapamıyorum. Hmm.
0: Şimdi ben var ya.
1: Şey yaymadan şey yaparsak böyle uzun uzun şey oldu da olsun.
0: Uzun olsun ya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii canım tamam. Bizim yaprağımız güzel uzun.
1: Tabii buldun çarşaf gibi yaprağı çift
0: evet,
1: kişilik.
0: Evet sağ olsun Hasan Bey vallahi. Beni hiç mağdur etmiyor. En güzel lezzetleri bizim için gönderiyor.
1: Vallahi ipek ipek.
0: Nermin böyle pazıyı sarmaz mı? Bu pazıyı sarmak çok kolay. Yani hani derler ya evde makine çalışıyor gelin övünüyor yani. Şu an bu yaprak gelmiş bana Hasan Bey'den. İpek. Ben bunu ipek gibi sermişim tezgahımın üstüne. O kadar da sarayım uzun uzun.
1: Ne kadar hassas etli. Bir kadınsın bak. Çok hassasım. Böyle şey gibi dizmiş yemin ederim.
0: Çok çok hassasım. Hassasiyetli olduğum için başıma her şey geldi benim. Bir daha hassas olmamaya özen göstereceğim.
1: Olsun. Senden de başkası olmaz be.
0: Olsa keşke olsa artık. Yeter. Yeter. Yeter. Dün pazar günü bile rahat bırakmıyor insanlar beni. Bıktım vallahi bıktım bazen.
1: Ama ne yapacağım?
0: Bazen alıp başımı gidesim geliyor.
1: Hiç.
0: Bir bakmışsınız Nermin Öztürk yok. Bir bakmışsınız Nermin almış kafayı gitmiş.
1: Şey buraya biraz pazı verirsen şey iç harcı.
0: Ne yapayım Serpil Hanım? Yaprak yetiştirmediniz bize. Yetiştirseydiniz.
1: Yetiştirdim mi? Bir de sardım sana. Kurban olsunlar bak.
0: Yetişirseydiniz ben koyardım iç harcınıza. Hanımlar.
1: Şunu şöyle parmağınla kaktırıver şeye.
0: Açık ve net söyleyeyim size.
1: Hı, sıra sıra sıra sıra. İpek vallahi gibi.
0: Vallahi eşleriniz bayılacak. Hanım eline sağlık. Ne uğraştın sen bunları yaparken? Kurban oldum diyecek size. Siz de dersiniz ki. Efendim işte Nermin'in enfes mutfağında Allah razı olsun kadın veriyor. Yaptılar Serpil Hanım'la. Biz de akşama yetiştirdik yemeği.
1: Ay o pazıda ne var?
0: İki ismimiz geçsin.
1: İki kahve içerken
0: bak
1: olay şey tamam yani. Sen gel buraya sen yerleş.
0: Bence de bence de canım. Bence de. Bakın dolduruyoruz. Erzurumlar eli açık insanlardır. Öyle içine iki lokma koymazlar.
1: Ay.
0: Kaymağı koydum diye elini sık olmasın. Bol bol koyun içine. O zaten pazı yumuşacık yaprak.
1: Sana bir şey söyleyeyim
0: mi? Lokum gibi gidecek.
1: Ha vallahi böyle incecik de yapmayın bunu. Böyle bir etli etli kalın kalın olsun.
0: Böyle, böyle kalın olsun.
1: Lorumur yediğinizi hissedin.
0: Tabii. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Halimize bak bir deri bir kemik kaldık Serpil'le.
1: Yoksa
0: kıyamam.
1: Şey yapmam yani.
0: Yoksa Serpil gibi zayıflarsınız incecik kalırsınız. Hiç yemiyoruz biz.
1: Ne yapalım?
0: Zayıflamışsın dediler mi?
1: Onlar benim aldığım halimi görmemişlerdi. Yani arada kalsın onlar.
0: Neyin Nida? Şöyle. Evet, çikolata bile yemedim. Nida'ya verdim dedim ki ben dedim.
1: Diyorsun hep baktım ben minik tost bir kime diyorsun.
0: Baktım geldi şimdi beni bırakmadı. Bakarım ben. Biliyorsun.
1: Ahde vefa.
0: Bize bir gelene biz on gideriz Allah'ın
1: evet izniyle. Ahde vefa. Şimdi Nermin'im.
0: Hayatı öğrenmek istiyorsa çalışacak zaten. Yok öyle yatayım. Burada 3 saat program yapayım eve gideyim yok öyle.
1: Bu arada.
0: Sana demedim hocam.
1: Hüseyin Hoca da mı öyle yapıyormuş?
0: Yo at hocam. At hocam gönder. Efendim bizler pazımızı sararken sizler...

0: kadar Beyaz TV ekranlarınız açık kalsın. Bu arada dakikalar sonrasında da Cuma günü verdiğimiz hediyeyi açıklıyor olacağız. Şöyle bakar mısınız? Ahmet Bey'in hediyesi gelecek. Hadi bakalım efendim. Kısa bir ara kahveleri tazeleyin.
1: Geliyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
6: 118.80.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Sardalya, Dardanel'den.
7: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saç

0: saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
2: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ve şarj olmaya.
4: Hoş 5'i durdurabilirsen.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

Denenlere büyük şest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele bir.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ve şarj olmaya. H5'i durdurabilirsen.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Annem yaparsın.
8: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
11: Bellona. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
12: Sen seversin diye aldım.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
16: Bu otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Ay bu küçük olan.
2: Yavru ceylan gibi sekiyorsun. Seni böyle izlemek.
7: Selamun aleyküm.
2: Efendim. Bilmiyorum niye ama pazartesi olunca.
7: Şey oluyoruz değil mi? İşe yeni başlamışız gibi. Bir kaos yaşıyoruz. Bir
2: neden?
7: Yayınca.
2: Neden acaba? Geç kaldığımız için olabilir mi?
7: %1 milyon.
2: Kesinlikle.
7: Ama artık geç kalmayacağız.
2: %2 milyon.
7: Buyurun efendim.
2: Kalkayım mı?
7: Ay tutayım mı? Baş.
2: Ya diz kapağım tık tık ediyor. Çok merak ediyorum ama çok fazla spor yaptığım için de bir şeyler çıkabilir bence.
7: De öyle söyleme canım, ona fokuslanma şu an.
2: Tendonlar falan filan muhabbeti
7: Allah
2: var.
7: Allah koru yarabbim.
2: Yoksa ben genç ve fit bir kadınım yani. Benim dizimin aynen öyle olması lazım yani. Canlarım, ballarım. Ne güzel üstümü lekeledim. Ev yapımı makarna ile devam ediyoruz. Hamurunu Nermin Öztürk yapacak. Nermin Öztürk kesecek. Serpil'le de sosunu ayarlayacak. Hazır mısınız? Yani evde el yapımı makarnayla devam ediyoruz. Hazır makarnaya son. Böyle yaptı hocam, oraya döndüm ben. 4 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un pişirmek için ise sıcak su. Soğanlı sosumuz da efendim, 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı sirke, tuz, akbiber, 200 milimlik kremamız olacak, makarna suyu ve 1 kase eski kaşar peynir rendesi. Her şeyin de eskisi makbul işte, görüyorsun.
20: Ama o makarnada da o güzel oluyor. İstersen parmesan da koyabilir, rendeleyebilirsin. Nermi, seni bir yere götüreceğim, gel tut elime.
2: Neydi?
20: Elimi tut.
2: Yok yok, ben.
20: Ben anlamadım, sen anlat olacağım İzleyicimize. 30 saniyeni alır.
2: Neyi gel anlatacağım?
20: Bak gel.
2: Anlatılmaz diye Şınır tuttu beni götürüyor.
20: Şimdi şu kokuyu nasıl anlatacaksın, lütfen anlatır mısın? Bak.
2: İyi ki bir kanat yaptınız yani. Sanki dünyanın en zor şeyini hazırladınız. Bir övüyorsunuz kendinizi, bir övüyorsunuz.
20: Ama...
2: Şimdi izleyiciden yani bize kıl olandan gelecek olan mesaj.
20: Yok yok.
2: Allah'ım nasıl güzel kızarmış bak, nar gibi.
20: Biz bir de reklam arasında çevirdik. Güzel.
2: Tatmak isteyenler Beyaz TV'ye gelebilir efendim. Nermin Nefis Mutfağı sizleri bekliyor hanımlar.
20: Bak gönderdim.
2: Allah'ım bak.
20: Bu arada üstündekiler kaymak ve tereyağı.
2: Nasıl çıktı biliyor musunuz? Bak Erzurum. Lor peynirli dolmanla karşınızdayız. Ve şimdi ev yapımı makarna ile devam ediyoruz. Bizler yıllar öncesinde efendim eğitmen... Şef olmak için ders aldığımızda çok fazlasıyla makarna yaptık gerçekten. O makarnayı derslerde hep bu şekilde yaptırırlardı bize. Bak onu koyardık, tamam mı? Burayı ortaya açardık. Arada bismillahirrahmanirrahim. Sonrasında kıymetli Beyaz TV izleyenleri tuzu şöyle kenara geçirirdik. Bak bu çok önemli. Sadece tuz ve yumurta mı var hamurunda? Harikayız.
20: O kadar.
2: Bak.
20: Nermin'im ben burada ne yaptım biliyor musunuz? Sen görmedin. Yaklaşık yarım çay bardağını bir tık geçer ılık su dolmalarıma koydum ki tabanına ne olur ne olmaz.
2: İyi yapmışsın. Niye? O kadar çıkamam. En azından.
20: Bir yarım çay bardağını geçkin. Yoksa
2: böyle hiçbir zaman pişmiş. Derste şeyde teknede yoğurt durmazlardı.
20: Sus sorma, aynı şeyi evet yaşamıştık.
2: Ama çok
20: ve
2: zor
20: sinir
2: olurdu.
20: Olurdum biliyor musun? İlk
2: başta, başladığınızda çok zor geliyor ama sonra alışıyorsunuz. Ama ilk başta onu böyle yandan kaçırıyorsunuz falan filan. Bir çatalla yoğurmaya başlıyorsunuz burada. Ama sonra şuna çok hoşuma sana gidiyor benim açıkçası. Bir de böyle bir spatulanız olmanız lazım. Önce burada yumurtayı böyle çırparız makarna dersinde. Ve çok da biliyor musunuz keyifli geçerdi.
20: Ben en çok şeye bozulurdum Nermin. İlk günlerde böyle kaçırıyorduk ya.
2: Evet ya.
20: O kaçırma olayına sinir oluyordum. Hemen buradan böyle benim havuz...
2: Akar giderdi havuzdan.
20: Daha su kaçardı yani, kaçak vardı.
2: Ama hocalar da hiç bıkmadan öğretirlerdi, evet. Yapacaksın. Bu olayı yapmazsan olmaz.
20: Devam diye.
2: Yakala spatulanla, spatulanı böyle tutardık burada. Kaçtı mı bununla devreye girerdi.
20: Onlar iki kardeş omuz omuza çatal ve spatula.
2: Vay be.
20: Nermin'im ben seni beklerken soğanlarımı böyle piyazlık doğruyorum.
2: Yani bu hamuru bana burada yoğurtturmasaydın iyiydi yani. Vallahi bak bazen yani şaşırıyorsun sunucuna neler yaptıracağım diye. Vallahi
20: neden
2: bak
20: ki mesela neden? Şimdi neden?
2: Neden yani? Hı. Bu biraz fazla gelecek gibime geldi.
20: Kenarlarını alırız zaten.
2: Evet o yüzden çok girmiyorum fark ettiysen. Ziyan olmasın. Zaten hamur toparlanmaya başladı püf noktalarıyla. Anlatmaya devam ediyorum efendim.
20: Nermin Hanım, o un size fazla gelirse o sizin sorunuz, benim değil.
2: Öyle miydi? Tamam. Ben o sorunumu hallediyorum şimdi hemen. Özür dilerim. Bak sana mukavemet göstermedim. Ziyan etmeyi hiç sevmem. Nefret ederim. Hele un var ya. Aman ya Rabbim. Asla. Nermin Hanım yaptığı her şeyi toparlamayı bilir.
20: Şimdi... Canım sunucum, tavuğu almalı mıyım sence? Alırsam sosa bulamalıyım.
2: Bence tavuğu alalım, soslayalım yani.
20: Tamam. Öyle mi diyorsun?
2: Tabii canım. Hadi bismillahirrahmanirrahim, başlıyoruz yoğurmaya.
20: Evet be, bıçak sesleri. Workshop alanı.
2: karnı hamuru mantı hamuru gibi sert olur. O yüzden sıkı bir hamur isteyeceğim sizden. Ununu fazla ver. Vah vah. Hiç o sarımsakları yerinde olmak istemezdim. Ve şimdi yoğurma şovuna geçebiliriz. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
20: Şimdi Nermin, sen orayı yoğuruyor iken ben de ısıttığım tavama hemen soğanlarımı atıyorum ki karamelize olsunlar. Ve sonra seni bekleyelim.
2: Hamuru bir tık bekletmem lazım ama benim.
20: Tamam, biz orada tavukları istersen bularız.
2: Streçe sarıp makarna derslerinde hep öyle yapıyorduk. Çok rahat açılıyordu.
20: Ben şey vermedim sana zaten.
2: Semolina ununuz varsa muhakkak onunla yoğurun. O da çok güzel esneklik katıyor.
20: Ay, bay bay.
2: Semolina unu makarnanın biliyorsunuz has unudur.
20: Ay, Allahu Ekber. Aktüel bak.
2: Bir şey söyleyeceğim ya.
20: Söyle.
2: Araştırma yaptık ya, şey çıkıyor. Dünya genelinde makarna en çok yenilen

0: yemekler arasında 3. sıradaymış biliyor musun?
1: Valla.
0: Evet. Ve makarna nasıl hep diyoruz oldu? Ya İspanyollara, İtalyanlara ait diyoruz ya.
1: Değil miymiş?
0: Değilmiş. Asıl atası Çinlilermiş.
1: Aa bak sen.
0: Onlar noodle yaparken keşfediyorlar.
1: Ay. Şimdi Nermin'im. Bunlar
0: yani
1: böyle...
0: İtalyanlar sonrasında geliştirmeyi yapmış uyanıklar. Ama Çinliler demiş ki noodle'da böyle gerekli demiş. Çinliler zaten maşallah ne bulup sayıyorlar sonra.
1: Geldi şu an. Girmeyeceğim.
0: Kafa zeki oluyor. Ne oldu?
1: Günaha giresim geldi de girmeyeceğim.
0: Girme. Girme. Şimdi, günah bize göre değil.
1: Nermin'im onu istersen bir kaç dakika...
0: Şimdi sana göstereyim hamuru bir gör. Sadece yumurta ve undan böyle bir hamur olur mu? Bak hey maşallah. Anan da makarnacı mıydı Nermin Öztürk İtalyanlara?
1: Hey be. Bu arada bu hamurla çalışmayı çok severim ben biliyor musun?
0: Bakar mısın ama?
1: Vay.
0: Nasıl ayarladım bunu gördün mü?
1: Gel biz tavuğumuzu halledene kadar.
0: Ben fazla ununu aldım yoksa var ya 5 tane daha yumurta kırardım. 5 kişilik makarna yapardım.
1: Sevdim bırakmıyorsun fark ettim.
0: Yok iyice yoğurayım ki şey yaparken açılsın. Sen bunu al bence ben elimden toparlayamıyorum. Ben şu
1: kuşlarını
0: alayım. Kuş.
1: Ay ben bunu var ya.
0: Kuşlarımızın rızkı rızkı. Nereye gelecek?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Aşık ol.
0: Mikrofonu dik konumda zaten gayet dik yani.
1: Bu hamurla var ya o kadar çalışırım
0: göstersene
1: ki.
0: Göstersene ha göster bak bak. Ama Serpil.
1: Kapa kapa ha bir şey olmuyor kapa.
0: Bunun altına.
1: O kadar keyifli ki bununla çalışmak.
0: Vallahi.
1: Yani diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Ben makarna hamuruyla çalışmayı seviyorum ya.
0: O birazcık ödleşleşsin. Ben birazdan onu açacağım.
1: Bak daha şey soğanlarıma şey koymadım. Yağ koymadım. Birazdan yağını koyacağım.
0: Zamanında yapılan bu en pahalı makarnalar su, durum buğdayı ve yumurtayla yapılanmış. Ama buğday deyip geçmeyin durum buğdayı. Yani sert buğdaydan yapılan makarnaymış. Ve bunun bütçesel 16 su oldu.
1: Yo yo hiç sorun değil o. Yo yo ben halledeceğim sen bana bırak.
0: Durum buğdayı ile yaptığınızda onun fiyatı zaten değişiyormuş. Bu arada makarnayı hakikaten her kesime hitap ettiği açısından çok fazla yapılıyor. Yani bir sos yapıyorlar gidiyorsun böyle. Bakıyorsun İtalyan usulü diyorlar. Bir yiyorsun onu İtalyan usulü. 500-600 TL.
1: Bir de doymuyorsun.
0: Bir de doymuyor.
1: Şu kadar açık veriyorlar kocaman kabın
0: içine. Döndüre döndüre bir avuç kadar. Çok bile diyor. Tavanın içinde yağ yoktu. Soğanları birazcık doğradık, içine koyduk. Karamelize olana kadar pişirdik. Kuru tavada soğanı karamelize etmek çok kolaydı. O yüzden bu şekilde birazcık kavurma yaptık. Şimdi ben onun içerisine sırasıyla devam ediyorum. Hem de hamurum o esnada benim dinleniyor. Güzelce pürüzsüz, selülit görüntüsü olmayan bir hamur, portakal görüntüsü olmayan bir hamur yoğurduk. Birazdan parçalara bölüp açacağız ve sonrasında çok kolay bir taktikle onu keseceğiz.
1: Nermin'im ben şimdi oranın tuzu az ya.
0: Biber tuz.
1: Haşlama suyuma.
0: Tamam.
1: İki ölçek. Tuz attım
0: makarnalarda
1: ki...
0: sirke çok güzel bu makarna soslarında lezzet veriyor. İçerisinde sirkeyi de koyduk.
1: Sonra ben sana birazcık da makarna suyumdan vereceğim.
0: Tamam. Şöyle bir eline çalsana ya. Ben bir şeyler oldum bugün.
1: Bugün kendine nazar eden sunucu icat etmişler.
0: Beğendim ama bugün kıyafetimi.
1: Ama olsun sen bunu çıkar da bana ver de ben onu halledeyim sana.
0: Bu gömlekten mahvoldu. De özel istemiştim yani.
1: Mahvoldu kıyafet.
0: Mahvoldu. Eteğimde bir şey yok ama.
1: Evet.
0: Evet.
1: Kremasını da koyalım bekletelim artık.
0: Şimdi burada hardalla da bir tık sosunu lezzetlendirdik. Hardalla da şöyle soğanları güzelce karıştırıyorum. Bak daha kremayı koymadım. Niye kremayı eklemedim? Krema çok çabuk kesiliyor. Biz kremamızın kesilmesini sevmiyoruz. Son aşamada koyup kapatıyoruz.
1: Şimdi sevgili parlak, sunucum.
0: Güzel bir sos olsun. Yiyeyim mi sence gerek?
1: Ay dur geldim. Geldim ya en sevdiğim.
0: Tabii sıyırmadan olmaz.
1: Çok üzül.
0: Yok yok gelmedi.
1: Şey vereceğim sana hamur kesici bir tane daha.
0: İşte
1: tavuğumuz
0: bu.
1: Orada.
0: Efendim kremayı da koyduk. Şu an benim ev yapımı makarnamın bol soğanlı sosu hazır. Haydi bakalım. Of. Ya bir şey söyleyeyim mi?

0: Yeter ki hayatın tadına varmaya noktasına ulaşın. Gerçekten söylüyorum. Hayattan keyif alarak bazı şeyleri yaparsanız yaptığınız yemek de zor gelmeyecek, yürüdüğünüz yolda zor gelmeyecek. İnanın çok çalışıyorum. Geçen cumartesi akşamı dönerken bir yazı paylaştım sosyal medyada. Dışarıdan bakıldığında ay Nermin Hanım işte
1: Hayat.
0: hayatınız çok güzel.
1: Hayat sana
0: İşte
1: güzel değil
0: oh
1: mi?
0: ne güzel işte Allah size
1: Hey.
0: iş vermiş. Tamam bak Allah bize bir iş vermiş ama bu işi biz yarı yolda da bırakabiliriz. Yarı yolda da vedalaşabiliriz. Ama bu iş için çok sarf etmek lazım emek. Siz zannediyorsunuz ki dışarıdan bakıldığında bunlar bize böyle bir altın tepsiyle sunuluyor. Ben cumartesi günü sabahın 7'sinde kalktım.
1: Tabii insanlar güneşin
0: Ha.
1: havada gezip
0: Evet,
1: tozuyorken
0: Melike
1: Nermin
0: de
1: çalışır.
0: aynısını
1: Ya
0: söyledi
1: işte
0: biliyor musun?
1: öyle.
0: Akşam bir gibi eve geldim ve bütün gün çekimdeydik. Yani bunun için de öyle dediğim gibi kolay değil yani. Sizler de keyif alarak yapın ama biz çok keyif alıyoruz.
1: Çok şükür.
0: Yani gerçekten yaptığımız işten keyif
1: Dörde böl
0: alıyoruz.
1: istersen onu.
0: O
1: Ha.
0: keyfi alırken de dediğim gibi birazcık fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Ve sonrasında da zaten yaptığınız her
1: Şuna bak
0: fedakarlıkta
1: vay.
0: çok da başarılı oluyorsunuz yani emek. Emek varsa yemek var.
1: Öyle otur otur.
0: Ha.
1: Gel armut piş ağzıma düş. Ne
0: Sen
1: oldu be?
0: oturdun mu cumartesi pazar uyudun mu?
1: Bir şey de dedim demedim de. Öyle çiğnemeden olmuyor Halil Hoca. Ağzını alacaksın, çiğneyeceksin.
0: Memnun mu dişlerinden acaba?
1: Tabii canım.
0: Yiyor musun? Kesiyor mu? Dedem hep derdi kesmiyor dişlerim. Rahmetlik.
1: Ama onun şey değil ya. Kaplama gibi yaptırdı o böyle.
0: Zeynep Hoca da mı yaptırdı?
1: Ağız yok. Zeynep Hoca benimki gidiyor şimdi.
0: Var ya of hamurumu çok iyi. Başlıyoruz efendim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim.
1: Vay vay vay.
0: Bereketli sofralarımız olsun. Ben yok bugün gerçekten.
1: Tamam ya boş ver
0: Ben
1: hiç
0: bugün
1: canız.
0: battı balık yan gider. Nermin Öztürk'ün üstünde bir nazar var bugün. Haydi Bismillahirrahmanirrahim.
1: Halil Hoca istiyorsan seni gönderelim Zeynep
0: Diyor
1: Hoca'ya.
0: ki 5 dakikada makarna hamurunu bitirdiniz. Biz de bunu uzun sürer diye koymuştuk diyor.
1: İşte tatlım bize
0: Bize esmiyor, gürlemiyor canım benim.
1: işte ne yapacağım ne
0: Ama
1: dakika.
0: makarnanın açılma kısmı çok zordur. Bak gerçekten bunda özel makineler var ya. Bir kere istemiştik Emrah Şef'ten hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Vermemişti o da. Pis cimri.
1: Bırak Nermin. Ha, elimize geçer sözümüz.
0: Emrah'cığım vermemişti,
1: Makine icat
0: vermemişti
1: edildi,
0: bana.
1: mertlik bozuldu. İstersen sen bunu yap, ben ona gideyim. İstiyorsan sen şey yap.
0: Açacağız. Makarnamızı makine gibi açacağım efendim. Birazcık yorulacağım ama ben babaannemlerin torunuyum yani. Biz atalarımızın torunuyuz. Birazcık sert çünkü yumurtayla sıkı sıkı bir mantı hamuru.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sert bir hamur. Şey çünkü bak böyle bütün gücünle bastırıyorsun
0: Kim geliyormuş rakip?
1: bence o iyi gibi ha? Ne dersin?
0: Hüseyin Hoca espri yaptı. Şu an dinle. Sana söyleyeceğim. Anlatıyorum. Seneye bize rakip geliyormuş.
1: Hüseyin Hoca mı?
0: Yok.
1: Komik oldu mu?
0: Seneye bize rakip geliyormuş.
1: Kim geliyormuş?
0: Formula 1. Hızlı araba sporu. Yani diyor ki çok iyisiniz. Hüseyin Hoca da böyle seviyor bizi. Canım.
1: Hocam.
0: Sen bunun içine semolineyi karıştırdın değil mi?
1: Yok, ben semolineyi itiraf ediyorum, unuttum. O yüzden sana böyle bir şey...
0: Ama içinde böyle birazcık unun farklı gibi geliyor bana.
1: Ama şey, söyle. Makarnalı un aldık,
0: Ha
1: değil mi?
0: tamam makarnalı un. Tamam okey. Çünkü diyorum ya normal beyaz un değil bu.
1: Bir de korkumdan şey kattırmadım. Bence onun inceliği yeter sana ha.
0: Birazcık daha şu uçlarını sadece ve kenarlarını. Ben de diyorum çünkü bu semolineye çok benziyor. Makarnalı un kullandık hanımlar beyaz un değil.
1: Bu arada şey içine de suyu bilerek o yüzden sana
0: Evet,
1: hiç
0: şu an çok
1: vermedik.
0: güzel oldu inceliği.
1: Çok ince kalmasın ki elimizde şey olmasın.
0: Ay, kabaracak aşkım yumurtamla. Allah Allah. Nerede
1: Şimdi.
0: İtalyanlar? Yarışırız.
1: Hey gel.
0: Biz de Türk usulü makarna yapıyorum. Ne yapıyorduk? Buradan bunu katlıyorduk. Böyle.
1: Yok daha ince. Ha, öyle katlaya katlaya ama
0: Hı-hı.
1: eşit yap istersen. Yarısını da oradan geleceksin ya.
0: Evet, şöyle.
1: Evet be. Makine
0: Geldim.
1: yokmuş. Makine icat edildi mertlik bozuldu Ermin'im.
0: Tabii canım.
1: Sen boş versene.
0: Biz eski toprağız. Siz
1: Mı?
0: biliyor musunuz?
1: Mıyız?
0: Biz eski toprağız. Şurada

0: Ben bir keskin bıçak. Çat çat çat çat. Şimdi bak nasıl kesiyorum erişteyi. Köy hayatında yaşayabilirim. Vallahi keyifli ortam olsun. Kimse kimseye böyle ters düz yapmasın. O zaman yaşarım. Ama birisi bana kaynanalık yaparsa yaşayamam. Artık yeter. 20 yıllık şeyimi kapattım.
1: Ah.
0: Serüvenimi. Şu kalınlık iyi mi?
1: Bence gayet güzel.
0: 20 yıllık şeyi kapattım. Kusura bakmayın. Defteri. Genç zamanlarıma gelseydiniz yaşardım.
1: Kadın kapattı defteri. Geçmiş olsun.
0: Kapattım.
1: Kendi ellerinize yaptınız.
0: Artık yeter Serpil. Of çok güzel oldu ama.
1: Çok şükür. Bin şükür. Ben söyledim, ben sana söyleyeyim, sen yaparsın dedim.
0: Tabii. Ben yaparım. Nasıl kaldıracağız?
1: Tak bıçağını sırtına Nermin. Gastronom ders alıyor gibi. Tak bıçağını. Yap şu bunu.
0: Şuradan mı?
1: Tak tak tak tak tak Nermin'im.
0: Dur geldim.
1: Salla Nermin'im, salla
0: of,
1: oğlum.
0: Of of of of of.
1: Salla.
0: Kesmemişim tam. Allah beni kahretmesin.
1: Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. O ne? Hiçbir
0: kestim,
1: şey yok.
0: Kestim olmuş yapışmış pardon. Biraz daha tık tık tık sert keseceğim öbürünü.
1: Sanırsın ki mermerin çiziliyor.
0: Biraz severiz. Bak böyle en sonunda şey yapardık. Hazır mı o? Alayım onu da.
1: Geldim hemen geldim. Hocam onu unlayıp at rulo yapıp kenara.
0: Oo çok güzel çok güzel. Bak bunu böyle alıyorsunuz. Böyle.
1: Öyle. Yalancıktan yumak yapıp bekletiyorsunuz orada.
0: Öyle.
1: Bu bir porsiyon oluyor. Yalnız ben şu an ders. Şu şeyini.
0: Serpil'le biz derse geçtik artık.
1: Ay, geçmişe gittik görüyor musun?
0: Ama çok güzeldi ya. Bizim işimiz vallahi bak. Biz çok güzel büyüdük ya. Çok güzel öğrendik. Çok güzel geliştirmeye çalıştık. Bak. Hiç kimse bilmez ne çektiğini.
1: Allah bence bak. İnceliği güzel oldu.
0: Şu
1: ne dersin?
0: Şu tarafa birazcık esneteceğim. Uçlarımız sivri kalmış.
1: İtalyanmış. Ne olmuş benim şeyime?
0: Erişteme.
1: Allah Allah.
0: Kurban olsunlar. Türk örf adetleri içerisinde efendim. Gidebildin mi bu hafta sonki hanımefendinin açılışını yaptığı yeme çarşısına?
1: Ay yok.
0: Değil mi? Ben de
1: gidemedim.
0: Son anda haberim oldu sosyal medyadan.
1: Ki bize nasıl yakında ha?
0: Evet evet bize haber gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum.
1: Çok üzüldüm ben bu arada.
0: Hanımefendiyi de çok görmek istiyordum. Ne zamandır da görüşmedik ama işte.
1: Bir de güzel bir etkinlikti biliyor musun?
0: Evet.
1: Vallahi ha çok güzeldi.
0: Neyse bir dahaki sefere inşallah.
1: Bence de.
0: Haberimiz olsaydı kesin
1: biz hep destek tam destekiz efendim.
0: Aynen öyle.
1: Vatanımız milletimiz ise söz konusu.
0: Bir de çok güzel hayır.
1: Aynen öyle.
0: İçin yapılan bir etkinlik oluyor o. Çok beğeniyorum ben onu ama haberim yoktu.
1: Nasıl sert bir hamur Allah aşkına bakar mısınız bak.
0: Nermin Öztürk biraz fazla sert yoğurmuş.
1: Ama çalışması şu an çok keyifli.
0: Evet şimdi.
1: Sıkı kes.
0: Kesiyorum.
1: Unun iyi mi Cianico?
0: İyi. Bak gördünüz mü bu sefer korkmadım.
1: Hunharca vur bıçağı.
0: Sanki mermerim çizilecek doğru dedi.
1: Hey. Aa böyle bir silkelen Ermin çamaşır gibi.
0: Aldım.
1: Salla
0: geldim,
1: hocam.
0: Geldim. İşte bakın.
1: Gönder hocam.
0: Gördünüz mü? Yapıyoruz bu sporu kendimizce ya. Ev makarna. Ay ne keyifli olur bunu evde çocuklarıyla yapsın izleyicim. Vallahi bak.
1: Yani ben küçükken çok sokmazdım Nermin ya. Çok iş çıkarıyor mi? Çocuklar yavrum. Allah eksikliğini vermesin.
0: Ben de sokmazdım. Üstleri başları. Yalan söyleyeyim. Öyle mi diyorsun da?
1: Şu masanın etrafı onun içinde kalır.
0: Mikrofonum da mı gitti? Ama elin şey olur. Dur.
1: Yok tamam yaptım.
0: Yaptın mı?
1: Mikrofonu kirlettim ama olsun.
0: Ne yapalım bizim işimiz.
1: Ben kendimi kendim yaparım.
0: Bizim işimiz un. Yap Serpil.
1: Hocam. Hamura bak. Hey hey. İtalyan teyzeler Nermin'den öğrendi bu işi.
0: Tabii biz yıllar öncesinde İtalya'da ders verirken. O zaman ben yani 15-20 yaşında falan.
1: Buongiorno.
0: O dağlarda falan siz bilmezsiniz o doğal hey. Yaşamı.
1: Onlara biz götürdük.
0: Her şeyi dedik ki biz öğretelim.
1: Bu da bizim hiç söylediğimize inanmıyor. Gülüyor ya bak Nermin.
0: O iyi alıştı gülmeye. Allah'a ağlatma.
1: Sen niye bana inanmıyorsun?
0: Allah'a ağlatmasın.
1: Amin. Sen bana inanma. Görürsün. Sana makarna yok aktör.
0: Bence dolmamız yanar mı?
1: Ay. Sen burada bekle bizi.
0: Tamam.
1: Dolma yandı. Rahat ol. Aktör.

0: Olması yandı. Yansa bu koşar kesin yanmadı daha. Cime bakabilir mi acaba?
1: Asla çizilmiyor mermer. Sıfır çizim ve kalite

0: Şakası bir tarafa, bazı şeyler gerçekten tekrarı yok. Alınmaz. Hani derler ya, hep bak atalarımız demiş.
1: Hocam merak ettin mi benim makarnamı?
0: Ben anlatıyorum. O da beni dinliyor. Daha iyi oldu sana. Ben sana
1: ben bir şey söylüyorum ama yönetmenim. Sen niye oraya gönderiyorsun ben burada bir şey söylerken?
0: Kime?
1: Dolma bakmaya gitti. Hüseyin Hoca oraya gönderdi.
0: Evet, ben dedim ya hani yakmayalım. Bence iyi oldu Nermin'im. Gönder.
1: Of. Bakıyorum. Olmuş mu Serpil Hanım? Bence olmuş gibi. Heh.
0: Bir bit. Peynirleri ben de bir çıkmış. Çevireyim onu, sanki bir tarafı kızarmış. Kaç oradan bakayım sen. Vay. Bak burası kızarmış. İnsan şunu tutar çevirir.
1: İkisini aynı anda nasıl tutacak?
0: İkisini aynı anda yapamıyorum diyor.
1: Kamerayı kenara 2 dakika koy. Yap. Sonra al kamerayı.
0: Abdel, yemek yerken kafanı çalıştıracaksın. Omuzunda kamera varken...
1: Tatlıyı alırken alıyorsun ama.
0: Bir elini çalıştıracaksın. Şimdi Nermin'im, hadi makarnaları atayım mı?
1: Geliyorum bence. İzleyiciye şimdi göstereceğiz.
0: Başka neyimiz kaldı? Biz yetişecek miyiz bugün? Yetişelim. Hiçbir şeyimiz yok ortada henüz de. Bir panik kapladı beni.
1: Salatamız var. Salatamız var.
0: Nermin, hiçbir sunum
1: rakımız
0: yok ortada.
1: Da çok. Sen hiç rahatsız olma. Oh. Çamaşırı astım efendim. Fazla olduğunu silkeliyorum. Bak sikili, bak sikili bak hocam. Bak bak bak bak bak. Aman ya Rabbim. Şova gel be.
0: Büyük anne de İtalyan mıydı? Hadi gönder.
1: Babaannem rahmetlikli kadındı ama has boşnaktı ama hamurdan iyi anlardı.
0: Ama size
1: kurban olayım ben ona.
0: Gönder hocam hadi. At.
1: Geldim. Görmek istiyor musun? Ama şu en baştakini alayım.
0: Bu arada bu bak. Gruplar böyle bir porsiyon sayılır. Dışarıda şu kadarcık makarna veriyorlar insana.
1: İşte bu bir porsiyon, doğru dedi Serpil.
0: At. Tuzu var, çözülsün ama.
1: Hepsini atsak mı?
0: Öyle yapacağım zaten.
1: Çünkü gayet tenceremiz büyük.
0: Altını ben sana şöyle bir açayım.
1: Alıyorum onu da.
0: Orayı bir karıştırsana. Karıştır hocam.
1: Zaten biz şeflerimizden öğrenirken... Atsana Serpil. Biz şeflerimizden öğrenirken bu... Makarna suyun üstüne çıktığı anda pişmiş oluyordu. Bilginiz olsun.
0: Evet.
1: Şu an sadece bir taşım kaynatacağım. Çok fazla sıcağa maruz bırakmayacağım. Hemen tevgerimle alacağım ki hamur olduğu için erir. Yani diğer makarnalar gibi 10 dakika
0: katkılı
1: falan
0: yok.
1: Pişireyim yok. Direkt bunu buradan alıp şunun içine atsam ne olur?
0: Sığar mı sence ona?
1: Bence sığar.
0: Tamam.
1: Direkt bunu içine atıp azar azar şey yapayım, karıştıra ilerleyeyim.
0: Senin bak, suyundan...
1: Bakayım ekrana yakın çekimde.
0: Şunu
1: şu
0: açayım
1: an
0: canım
1: fark
0: açayım.
1: Ettiyseniz çıktı yani. Sadece 2 dakika elimi sıcak.
0: Dur.
1: Sadece 2 dakika kadar bekleteceksiniz. Ve şu an çıkaracağım. Ekrandaki görüntü benim için gayet güzel, cezbedici. Su. Evet, biraz sosu alacağız bir kepçe.
0: Nermin, bu su bak bol yumurtalı bir su. Bu su hiç çöpe gitmez.
1: Yani normalde bu elde yaptığınız makarnanın suyunu da dökmeyin. Hemen bunu bir tarhana çorbası kaynatın.
0: Hiç fark ne istiyorlarsa
1: değil mi? Sıfır atın diyoruz. Ekran başında da bangır bangır söylüyoruz. Biz her şeyi desteklerken bazen en görünür şeyi farkına varmadan döküyoruz. Makarna suları hiçbir zaman dökülmez.
0: İçli köfte suyu.
1: Çorba, pilav içinde kullanabilirsiniz. İnanılmaz makbul oluyor gerçekten. Bakın. Bence oldu yani bir 2 dakikamda.
0: İçli köfte suyu var ya, hele asla atmayın.
1: Çok ziyan kaşlarım oluyor gerçekten.
0: Atmam yani.
1: Açtık mı bunun altında?
0: Açtım. Hı, evet. Tamam. Suyunu da verdim. Bak, su yetmezse bir yarım kepçe daha
1: alırız. Onu birazdan.
0: Şimdi tamam, ben dolmamı almaya gidiyorum Nermin'im.
1: Sen getir onu. İki tarifimiz mi var? Bir tarifimiz. Aa çok güzel. Bana bugün bir şey vermedin. Valla bak kahvaltı da yapmadım. Benim başım dönmeye başladı Serpil. Kaç dakikamız var?
0: Vay, geldim. Geldim sana, ben bir şeyler vereceğim.
1: Oh.
0: Nermin'im.
1: Oh.
0: Tereyağı.
1: Çok güzel olmuş.
0: Tereyağı, kaymağı. Bakar mısın?
1: Hamur açtık ya. Nasıl bu kadar kalır?
0: Daha Nermin işimiz var. Salatamızın sosu
1: bak,
0: var.
1: Bak aldım.
0: Sen makarnanı maşa vereyim mi sana?
1: Şöyle.
0: Karşılaman için rahat çalış.
1: Şöyle ben.
0: Dur geldim. Geldim.
1: Of of of of. Makarnaya bakar mısın? Şov yapıyoruz gerçekten. Makarnayla şov yapıyoruz.
0: Dur canım için.
1: Şöyle bir süzdürsek.
0: Yok yok yok, hiç olmaz. Şimdi çekecek o orada. Bak bak bak.
1: Evet efendim.
0: Linguini gibi.
1: Şunları alayım.

0: önce. Şunları bir önce alalım.
1: Hop hop.
0: Yanacan.
1: Yananı görür Allah, ne yapayım.
0: Hı hı. Gördü zaten.
1: Bak hepsi yukarıdalar, görüyor musun? Sen bir kaç. Sana geliyor. Bunu kapattım. Bir zıplatalım.
0: Şöyle.
1: Yeter.
0: İyice suyunu süzdürmüyoruz. Birazcık bu sosun tam sos olma kıvamına gelmesi için suyuyla makarnayı özdeşleştirmek lazım. Fakat ne kadar güzel piştiğini şu an ekran başında görüyorsunuz. Makarnanın hamurunda ne yaptım? Ben sadece kullandığım su, tuz ve yumurta, su yoktu pardon, yumurta ve tuzdu. Ve makarna ununu kullandık. Makarna ununun içerisinde semolina unu öndedir. Eğer beyaz unla yapmak istiyorsanız birazını semolina ile karıştırırsanız aynı bu şekilde.
1: Çalışması keyifli olur.
0: Çok keyifli, çok da rahat açarsınız.
1: Ay çok güzel oldu. Nermin'im ben onun altını kapattım. Üstüne bir kapak getireyim, bizi beklesin mi?
0: Vallahi biliyor musun?
1: Böyle
0: bu
1: hamur gibi de pişirmedik.
0: Bu beni
1: var ya.
0: Beklesin yani ama bir tadına bakalım.
1: Şunun kapağını rica edebilir miyim? Onunkini.
0: Bak şimdi bak. Şöyle göstereceğim.
1: Hayır, o tencere şey değil ki hayatım. Makarna haşladığımız.
0: Şöyle soğanıyla alıyorum. Hmm.
1: Of. Bunları bir şey yapalım
0: efendim
1: da sıralama.
0: Yani ev usulü de makarnayı bu kadar iyi yapamazsın ya. Vallahi yapamazsın.
1: Sosa bak, şöyle bulandırdım
0: mı? Benimki bu. Bak.
1: Allahu Ekber.
0: Çok güzel olmuş. Pişmesi tam olmuş. Ağızda lokum gibi akıyor. Soğanın karamelizesiyle de efsane bir lezzet katmış.
1: Şimdi.
0: Güzel bir sos olmuş. Tadı, tuzu tam istediğim gibi yerinde.
1: Şimdi Nermin'im. Makarna bizi bekliyor ya. Bu arada sunum sırasında da parmesanını koyacağız. Eski kaşarını koyacağız üstüne. Sen tavukları yapana kadar ben malzememi alayım geleyim. Sonra 3 dakika mola vermek istiyorum. Rica ediyorum. Hı? Olur mu?
0: Bir yiysek şundan bir
1: tat. Islak kaşaba.
0: Bunu ben bir televizyonda gördüm Serpil. Hı. Yani şeyde keşfette. Hı. Bu kanatı alıyorlar böyle Serpil. Hı. Şöyle bastırıp bak görüyor musun?
1: Bu da oluyor. Bak bak.
0: Bak şu an geldi. Oh tek hamlede bak. Bak şöyle sosa da bastırayım. Bak. Ama sol elle yemeyeyim. Sağ elle alayım. Bismillah. Hı. Bak. Tek hamlede tertemiz iş.
1: Şöyle. Hı hı. İttirdim.
0: O kadar.
1: İttim.
0: Hı.
1: Bak çıktı.
0: Tertemiz kanka.
1: Acı mı çok?
0: Hmm.
1: Acı mı?
0: Çok güzel. Bu o kafelerde gelen sos. Aynısı acı. Hı. Çok güzel. Çok güzel.
1: Tertemiz.
0: Böyle yapıp böyle yiyeceksiniz. Yemeğe kadar tarif verdim. E daha ne yapayım? Günah sokar adama.
1: Ben söyleyeyim sana ben.
0: Böyle kemiklerini kedi gibi demiyorsunuz. Çok da iyi pişmiş. Bak zerre kan görüntüsü yok. Ben tavuk kemikliyse kemiğinden ayırırken şeye dikkat ederim Serpil. Pembe kaldıysa o pişmemiştir. Sonra yediğime de gıcık olurum. Önce bakarım yani.
1: Ne biliyor musunuz? Hem böyle
0: bundan
1: hafif,
0: da bir bakak.
1: Hem hafif yakıyor.
0: Şimdi bunun da şimdi tadının notunu vermeyelim mi yani bir Erzurum'un. Şunu da seninle bir yarım yarım yiyelim.
1: O ne?
0: Ay nasıl güzel kabarmış bu. Allah Allah.
1: Ay dur bir tane şey tabağa getireyim.
0: Yok şu tavuğun kenarına koyacağım dur. Bulaşık çıkartma şimdi bize.
1: Mermin lokum gibi olmuş.
0: Ay buyur Serpil Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bütün güzel lezzetleri bugün Beyaz TV izleyicisine yaptırdığın için. Amin.
1: Çok sıcak değil mi? Kaldı. Hiç. Şey getirdim sana. Şey getirdim.
0: Biraz tuzağı dolmuş. Değil mi? Ama bunu böyle sıcak yiyeceksin. Soğuk yersen bunda iş olmaz.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Şu an sütü döküler gülerek bizi izliyor.
1: Üstünün yaprakları böyle kızarmış ya. Böyle hafif çıtırımsı ama kaymak tadı ama bulgur lor peyniri.
0: Bunu var ya. Otu.
1: Öyle söyle. Başka bir şey söyleyeyim. Ay bunu, kaşık atacaktım.
0: Bunu var ya. Oturuşta bu gider ha Serpil. Açık sıcağı çıksın. Şimdi

0: Şimdi çok hızlı yiyemem. Ama sıcağı çıktıktan sonra bir oturuşta aman ya Rabbil alemin.
1: Vallahi
0: ben bu tavukları tavanın içine atayım dursun.
1: Hocam sen onu bir gönder.
0: Ben bu atayım bak.
1: Bunu ne zaman vereceğim?
0: Neyi? Neyi
1: Valla
0: vereceğim?
1: Azıcık bir 5 dakikacık be.
0: Sen yani. Getir malzemeleri verelim birazcık hadi.
1: Daha
0: bir,
1: paslı
0: bir,
1: her şey duruyor.
0: Serpil'in köşesine bir gidelim.
1: Her şeyim duruyor.
0: Sen düğünden geldin. Kesin dedikodu vardır sende.
1: Bende şey yok. Sende var.
0: Varsa bende var. Ay ben hangi birini anlatayım Allah. Bütün gereksizler peşimde Allah. Allah. Bana dün masaj yapan nereliydi kadın? Şey var ya
1: Bali.
0: bu. Yok.
1: Ha
0: Bali
1: Bali.
0: Bali.
1: Ay onlar da çok güzel yapar be. Nermin'im
0: Balili
1: ya.
0: kadın bana dedi ki sen dedi yormuşlar dedi seni dedi. Bir değil iki değil ama.
1: Şaka deseydin.
0: Yormuşlar dedi. Buralarımı böyle tuttukça buralarımdan katır kutur geliyor ya ses.
1: He.
0: Vallahi
1: Bayılıyorum
0: bacağıma
1: böyle.
0: da kendisi tendon teşhisi koydu ama ben çok inanmadım. Bugün profesörden duymak istiyorum. Ondan sonra bana durdu durdu Serpil. Seni çok yormuşlar dedi.
1: Deseydim kız nasıl anladı?
0: Seni dedi çok yormuşlar dedi.
1: Bayılıyorum böyle.
0: Dedim vallahi dedim ama şey bir de İngilizce söylüyor. Ben yarım Türkçem, yarım İngilizcemle.
1: Ortaya karışık
0: Ha,
1: diyorsun.
0: Zeynep de oradan araya girip birazcık toparladık. Of Allah'ım ekran başındaki izleyicimden çok özür diliyorum ama bak çok kolay tarif verdim. Yani şunun maliyeti gerçekten bir akşam yemeği için çok uygun bir maliyet. Sakın hakkınızı helal edin, göz hakkı diyorum. Ne olursunuz bunu bugün yapın.
1: Amacımız
0: Şu
1: göstermek.
0: sosla birleştirin ama o içindeki şey soya sosu muydu o? Tiryaki sos muydu?
1: Soya ve şey
0: Bir
1: vardı.
0: tık acı geldi bana. Siz acıyı bir tık az koyabilirsiniz.
1: Ama güzel oldu Nermin.
0: Tabii canım. Bizim için çok güzel.
1: Bu da güzel oldu be.
0: Severiz.
1: Vallahi.
0: Bakar
1: Ah
0: mısın
1: yeter
0: ya?
1: Nermin.
0: Bence tabağı alalım.
1: Yok
0: Katılaş.
1: kalsın ben onu son finalde sallayıp koyarım tavaya. Hiç sevmem öyle şey. Vallahi gidiyorum. İster gel ister gelme.
0: He, şu
1: Gidiyorum.
0: malzemeyi sayayım. Şunu niye koyduğumu anlatayım izleyicime. Sonra sen oraya otur
1: Gelelim.
0: geliyorum. Sen
1: Gelelim.
0: koy geliyorum.
1: Gelelim.
0: Sen koy koy geliyorum. Köz biberli domates salatası yapacağız tamam mı? 3 adet domatesimiz var böyle ama nasıl bir domates
1: Pembe.
0: bu? Bu şey domatesi, tarla domatesi diye geçer. Üstü böyle çok tırtıklıdır ve şeker domates gibidir yani. İçinde çok tatlıdır bu. Pembedir yani. 9-10 adet yeşil biber. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Çeçil peynirimiz, tuz, kekik ve sunumunda nar ekşisi. Biberleri hemen böyle bir köz matiğiniz vardır. Ben bunu Serpil Hanım'a evden getirmiştim.
1: Yok, firmamızda görüp almıştık.
0: Hayır, ben bunu evden getirdim.
1: Ama sen de her şeyi evden getirdim diyorsun. Getirmedin.
0: Evet, ben bunu evden getirdim.
1: Yok.
0: Ya evden getirdim ben bunu. Kullanılmış altı. Hadi geç.
1: Biz bunu 5 senedir kullanıyoruz.
0: İlk defa çıkardın ama
1: Hayır,
0: göreceği.
1: olur mu? Bak içinde biz kullandık bunu kaç kere. Sanatı ay yavrum hatırlamıyor
0: Hadi.
1: kadın.
0: Altına kısayım
1: At
0: şöyle.
1: ver. Sen ara sıra bunu çevir tamam mı?
0: Orada bizi dinleyeceğine dedikoduyu. Burada çevir bunu arada bir.
1: Bakma o da bayılıyor gıybet.
0: Dedikoduyu sever. Bak soyacağız ya zaten.
1: Ay dur
0: Gayet
1: dur dur.
0: iyi.
1: Tüh. Tam istediğimiz
0: Ben
1: gibi
0: sana
1: olmuş.
0: demedim mi? Arada bir gel kontrol et burayı. Yazık. Yazık.
1: Kümür oldu.
0: Sen dedikodu seviyor seviyor. Dedikodu seviyor
1: Bakma
0: adam.
1: sen bu var ya.
0: Var ya bu.
1: Sürekli
0: Neden
1: geliyor reklam
0: gitti?
1: arasında. Ne oldu? Nereye gittiniz? Ne yaptınız? Sürekli sana. Dur ben şunu alayım sen oraya koy.
0: Ah. Ay kendimi şeyde hissettim. Mangal
1: Oh,
0: başında.
1: piknik. Görüyor musun? Şunu alayım ben
0: E bir
1: poşetin.
0: yerde de iyi oldu. Ben başlayayım, sen de ona başla. Soyayım ben bunları. Soyacağımız var mıydı? İncecik soyu vereyim. Yalnız
1: Var
0: o
1: var.
0: tavuk ne güzel oldu ya. Sen eline niye işkence yapmayı
1: Ay
0: planlıyorsun?
1: hızlı oluyor böyle her şey.
0: Orada şey var. Tutacak var tavukları
1: Var.
0: tuttuğumuz.
1: Var var.
0: Ha.
1: Böyle daha hızlı aksiyon alıyorum
0: Hı
1: diye.
0: hı.
1: Ne
0: Maşallah.
1: oldu bir yerde de? Bir
0: Sen
1: şey mi?
0: kendini sevmiyorsun işte. Kendini sevseydin ona ateşle gitmezdin. Burada bile kendini sevmediğini belli ediyorsun. Seviyorum istediğin kadar de.
1: Ha. Yazıklar olsun. Senin yüzünden olmadı.
0: Yine sevemedim.
1: Gene sevemedim. Gene olmadı. Gene tutmadı. Bana hep söylüyor. Ben de hep diyorum ki ben söylüyorum Nermin diyorum. Olmuyor diyorum. Olur
0: Demek ki
1: olur
0: kural
1: diyorsun.
0: hata.
1: İşte benimle ilgilenmeden ondan şey oldu. Ay ejderha.
0: Bir ejderha gördüm yine.
1: Ben sana suyum sen doğru. Küçücük doğru Nermin.
0: Valla işte böyle ne bileyim yani anlatamadığım şeyler var. Paylaşamadığım
1: noktalar var. Ama ben şeye gelemedim ya. Ben

0: şey de merak ediyorum. Nasıl geçtiniler yaptınız?
1: Çok keyifliydik.
0: Yani, kaç kıyafet değiştirdin?
1: 5 tane. 5 bölüm
0: çektik. Maşallah. 5 bölüm.
1: Aynen. Sen var ya orada inanılmaz keyif alırdın. Tam senlikti böyle. Yönetmenlik tamam. işleri falan vardı böyle.
0: Ben Halil Hoca'nın şey aman Hüseyin Hoca'nın koltuğunu alacağım seneye.
1: Ama koltuk deme bana yeter.
0: Bana da demen abi. Anksiyetem tutuyor.
1: Benim de. Ben taburede oturuyorum diyor. Gel gelebilir diyor Hüseyin Hoca.
0: Yok o taburede oturmuyorsun Hüseyin Hoca. Koltuğa geri yatıyor. Bir de parmağını mıydı? Şıklatıp bir de bağırıyor Nermin. Bak şöyle. Ben yaslanamadım. Bak şöyle duruyor Nermin. Bak. Şimdi koltuk ya böyle. İki. Bak Nermin. Ay benim ağrıdı. İkiye bunu söylüyor ya bak. Bir. Çık bir çık oradan sen. Üç yapıyor.
1: Yazıklar olsun. Oraya mı girdiniz falan?
0: Tabii.
1: Biz kibar versiyonunu
0: sonra
1: canlandırdım.
0: Sonra ben sana o açıyı mı dedim diyor. Ben gördüm onu. Yakından izledim.
1: Zor adamın işi de ama ya. Ha? En güzel sahneyi yakalamaya çalışıyor. Ne yapsın?
0: Kolay değil canım. Kimin işi kolay? Bak sor bakayım. Kolay mı çocuğum senin
1: kaç
0: işin?
1: Kaç yıldır bu sektörün içerisinde kolay mı?
0: İşte diyorum. Kimse hiçbirimizin işi kolay.
1: Buradan benim asistanlarım kendilerini yönetmen ilan edip gidiyorlar.
0: Karışma. Onlar da.
1: Nermin Hanım bir gün
0: seni... Hüseyin orada onların kulağına bir şey üflüyor.
1: Nermin Hanım bir gün seni çekerim belki deyip gidiyorlar. Adam kaç yılını
0: olsun,
1: vermiş.
0: Olsun, o da lazım, özgüven.
1: Bir de biliyorsun bu domateslerin bir tane ekran yüzü vardı. Asla buralarını çıkarmazdı. Hatırlıyor musun?
0: Ay, sevmem. Bu arada gerçekten ben sevmem biliyor musun?
1: Ben de sevmem.
0: İş hayatımda değil, ev hayatımda da bunu burada bırakmam yani.
1: Bakar mısınız? Pamuk gibi oldu.
0: Şöyle bir kaba mı alalım onları önce? Buluşturup sonra mı gönderelim? Ne yapayım? Nasıl yapalım?
1: Neyi buluşturacak?
0: Şeyi.
1: Yok ben doğruyum sen zahmet et.
0: Yok vermeyeceğim. Almayacağım zaten. Sana şu kökünü alacağım. Kolaylık olsun diye açıyorum.
1: Aldım ben onların içini.
0: Yok benimkisi duruyor.
1: Hayır o domatesin içi damarlı kaldı. Evet. Şunu aldım ben.
0: Tamam ben gidiyorum o zaman şeye. Neydi adı?
1: Bence pastanın sunumu gelecek. Tavukları sunuma koyacağız. Kaç dakika var? Biraz yine geç kaldık.
0: Yani var ya şey de içirtmedin ki bize kefirimizi.
1: Ne?
0: Tamam benim tamam.
1: Biberler. Çok koymuş. Bir daha az koyun.
0: Neyi?
1: Kefiri.
0: Niye çok canım? Aa ben bitirdim işte.
1: Koca bardak. İki bardak o biliyorsun değil mi? İki bardak kefir içmiş oluyoruz sabah sabah.
0: Şifa niyetine.
1: İnşallah doktor tahlil falan istemez.
0: Ama isteyecek mi ayol? Aa, baktı nasıl görecek adam? Tahlil isteyecek
1: ama
0: tabii.
1: Ama aç değiliz. Hı? Değil mi?
0: Ama şey diye düşün.
1: Şu an jeton benim yeni düştü.
0: Yok ondan değil. Hani kan şekeri falan olmayınca diğerleri inşallah problem olmaz diye umut ediyorum.
1: İntihap için bakacak mı acaba? Hı? İntihap var mı yok mu?
0: E tamam ona da aç olmana gerek yok.
1: Öyle mi?
0: Yok yok.
1: Efendim. Hı? Şöyle kekik ve tuzumu koyuyorum. Zeytinyağının birazını içerisine koyuyorum. Bu nar ekşisi şöyle hafif içine koyuyorum. Çok koymuyorum Serpil Hanım istemediği için. Özlem çok koymuş artık alıştım. Ay. Serpil Hanım sen domates salatası ye. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunun üzerine de o közlenmiş biberler var ya. Direkt onları dökeceğiz. Aman ya Rabbim dedirtecek bir lezzet. Şu makarnayı hangi sunumu alalım?
0: Büyük bir kaba aşağıdaki beyazlardan birini vereceğim Nermin'im. Bugün çünkü onları beyazlara koyacağım hepsini. Sanki ay ben yaptım onu. Şu gümüş kupu daha uygun değil mi sence? Ha? Daha uygun bence.
1: Şey yapar mı döker mi dökmez gel.
0: Kenarları da var.
1: Şimdi salatamızın sadece şeyi kaldı. Serpil onu bana getirsin.
0: Evet bunları bilerek yıkamayacağım. Bilginiz olsun. Ki böyle
1: bunu birazdan koyacağım.
0: İsti kapya biber gibi tamamını soymadım.
1: Bakayım.
0: Oh yandım.
1: Çok güzel közlenmiş ama birazcık kalabilir karayerleri. Benim
0: ben
1: bir
0: işte bilinçli
1: yok.
0: Olarak böyle içinde renk de olacak güzel olacak.
1: Çünkü o gördüğümüz şeyde de vardı çok hoş duruyordu.
0: Çok güzel göze hitap ediyor. Isınması şey sıcak ve yeterli mi sence?
1: Bence yeter. Dumanın
0: tamam
1: üstünde.
0: Şey verebilirim çünkü sana. Makarna suyum orada duruyor arkada. Dev gibi sar onu mis.

0: Şöyle
1: Şimdi
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Alıyorum.
1: gönder.
0: Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Sakın fazla pişirmeyin. Bütün vitaminini, her şeyini kaçırırsınız. İçindeki o kadar proteinli,
1: Hemen üstüne çıkınca
0: güzel,
1: değil mi Nermin?
0: aynen o kadar güzel bir
1: Kıvamı oldu ki onun.
0: bayıldım.
1: Böyle hamur hamur hamur da değil.
0: Gerçekten bayıldım. Sen burada kal, oynama. Geliyorum.
1: Kıpraşma.
0: Kıpraşma. Kal orada. Burayı gör yakın. Yok, dinlemiyor beni. Dinlemiyor beni.
1: Hüseyin önce kesip parmağını şıklattı ona. Çekil çekil
0: Geri
1: çekil
0: çekil.
1: çekil. Aktüel dedi geri git dedi.
0: Dur burada. Yerinde dur. Cız. Allah tatlı vermem sana, hem de en sevdiğim bisküvit pastası bak. Yazan ucunda her şeyini biliyoruz ya.
1: Adamı da sürekli yiyecekle tehdit ediyoruz.
0: Ama bak, ona her şeyi verme ama tatlı ver. Bak, tatlıyı verirsen o dünyanın en mutlu adamı.
1: Seviyor. Şeker 1500 ama olsun.
0: Bir şey soracaktım şimdi ama neyse sormayayım. En iyi tatlı yapan hangisiydi? Biri mi, iki mi, üç mü?
1: Valla. Şeker 1500. Ama gene de yiyor işte. Dayanamıyor.
0: Oo, üstüne kaşar peynir atacak mıyız birazcık?
1: Biraz lütfen orta kısmına doğru böyle.
0: Atalım bence şu
1: Bir
0: eski
1: gezdir
0: kaşarda.
1: sıcağıyla şey olsun.
0: Bakar mısınız
1: Hepsini
0: hocam
1: verme
0: ya?
1: Nermin'im.
0: Bakar mısınız hocam ya? Yani bir alkış gelmez mi bu ev yapımı, hamurunu Nermin açtı? Yani
1: Karamelize
0: reji çok mersi. Şu görüntüden birazdan yemek istersin. İnşallah yersin. İnşallah veririm.
1: Oh
0: Özlem
1: canım
0: pasta
1: Ades.
0: mı getir Özlem? Özlem
1: Yok onda
0: pasta
1: değil
0: mı
1: onda değil.
0: getir?
1: Be, bizde o bizde. Pasta onda değil.
0: Tamam. Tavuğu
1: Şimdi.
0: böyle koyuyorum.
1: Nermin'im şunları
0: Pasta mı,
1: vereyim.
0: hangisini uygun mu, münasip görüyorsun?
1: Uzunu.
0: Sen onları doğra, salatamın içine atacaksın. Tamam mı
1: Tamam.
0: Serpiko?
1: Dolmayı da çıkarıp onu sonra mı alsaydık diye böyle düşündüm de içime
0: Dolmayı
1: içime.
0: sonra çıkaralım. Dolma çok dağılır. Ama pastanın sunumunu hiç göstermiyorum izleyicime. Onu göstermek
1: E
0: istiyorum.
1: tamam sen orada. Senin zaten malzemen de orada. En üst çekmecede Nermin.
0: Var ya, kalıp gibi olmuş. Hey maşallah.
1: Biz yaptık Nermin'im
0: Bak
1: yani.
0: bak bak bak. Maşallah. Sübhanallah. Serpil.
1: Canım.
0: Çok zor bir şey değil bu sporu yapmak. Yeter ki iste.
1: Aşkla isteyeceksin canım
0: Bak
1: benim
0: vallahi
1: aşk.
0: bak.
1: Aşk.
0: Ne yaparsan yap.
1: İçeri gelsene hadi. Ses.
0: Aşk ile
1: Valla.
0: yap.
1: Biz de yayın çekiyoruz da. Bir söyle çocuğum canlı yayında. Şimdi.
0: Kim kavga ediyor kız?
1: Yok. Sohbet. Şimdi Nermin'im. Ay en sevmediğim bıçak. Şimdi Özlem çok sinirlendi.
0: Şu sinirlendirdiniz özümü. Akıllı olun.
1: Nermin. Bakar mısın? Kıtır kıtır.
0: Hey yavrum benim, çok güzel gözüküyorsun. Ama şu başlarını uçuracağım. Salata daha güzel gözükecek.
1: Zaten ama çikolatasını da gezdireceğiz ya.
0: Aynen, onun başlarını alıp kestireyim.
1: Öyle bile çok güzel bu arada biliyor musun?
0: Ben böyle yemeği tercih ederim.
1: Ben de. Ama üstündeki çikolata sosuyla kaplamayacağız ya komple. O da keyif verecektir ben sana söyleyeyim. Efendim burada
0: Ha, görecek misin?
1: yarım al dente biberlerimi de
0: Poşetim
1: gönderiyorum
0: temiz.
1: üstüne.
0: Buraya koyuyorum. Ne oldu gene? Rejide kesin komik bir şey geldi.
1: Bence hiç çevirme onları oraya sen kendini al. Ha. Mis bak ay çok güzel oldu Nermin o. Ben gördüm.
0: Çok güzel oldu. Bunları birazdan benim ekip arkadaşlarım yer.
1: Attır ver ağzına.
0: Çok hoş.
1: Nermin'cim bunun her şeyi tamam mı canımın içi?
0: Diyetteyim, attıramam. Diyetteyim, attıramam. Bence tamam. Ben baharatlarını koydum. Sadece şunu salatanın üstüne gezdireceğiz. Parlak gözüksün diye. Şimdi beyazla mı başlayayım, siyahla mı başlayayım? Ay.
1: Böyle şey onu beyazı şey yapacağız Nermin. Tepesine konduracağız.
0: Tamam. Şöyle yapayım bunu.
1: Ha bence siyaha git. Onu kirletir o. Kalemle minicik. Hey ekmeğin alan gelsin. Hüseyin Hoca ekmek al kendine. Bak ben daha söylemesi sonra pişman olursun.

0: Salatanın suyu efsane efsane.
1: Çikolatam bir tık donmuş. Ben marul suyla eritmiştim. Sıcak olsa daha hızlı akar. O yüzden böyle sıkarak gidiyorum. Merak etmeyin, sıkıntı yok. Üstünü ortasına. Şunu geçerken en sonda şunu yapacağım bakın. Evet efendim. Çikolatamızı gezdirelim. Üstüne süslerini koyalım. Şıkır şıkır bir sofra hazırlayalım. Dakikalar sonrasında birbirinden lezzetli 5 tarifle karşınızdayız. Bir yere ayrılmayın.
0: Nermin.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. La la la. Hava tam portakal.
7: Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakalı al.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
14: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
15: Sardalya.
16: Biziz.
17: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot Ice Break.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla falan.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı. Her zor

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her odanın konforu başka, Alarko Flare kliması başka. Alarko Flare Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
3: Alarko Klima, gerçek konfor. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
1: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bu Salı Bin'de gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç baget 69 lira 90 kuruş.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
12: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la. Obseso. Yeah. Silver moon.
13: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Evet efendim, yine efsane bir görsel. Lezzetlerin konuştuğu dakikalar içerisindeyiz. Bugün biz pazartesi gününe özel birbirinden lezzetli tarifleri yaparken en çok dikkat ettiğimiz noktada herkesin evinde pişebilir ve değerlenebilir malzemeler olsun istedik. Şu erişteyle makarnayı kendimiz yapmış olduğumuz şu makarnayı dışarıda inanın küçücük bir porsiyonla 1000 TL ödersiniz sosuyla. Ama siz bunu 1000 TL'ye bırakın, çok az bir fiyata denk getirtirsiniz evde.
1: Kesinlikle.
0: 300-500 TL'yi geçmez malzemesiyle, ki içinde et yok, bir şey
1: bütün
0: yok.
1: Bütün aileye yeter bu.
0: Aynen öyle, ve sadece kullandığınız un, yumurta, tuz. Bu kanatlar kanatlıktan çıkmış lezzet bombası olmuş. O kadar güzel, o üstünde hazırladığımız sıcak sosuyla özdeşleşmiş. Erzurum'un eşsiz dolmasıyla devam ettik ve sonunda yaptığımız o salata şu an benim tek favorim. Salatayla dolma yiyeceğim, diyetime uygun olsun diye. Ve pastamızın şu önden görüntüsünü alabilirsiniz, çok mutlu olurum, omuzların gözüktüğü kısmı. Üzerine birer fındıkla yine kremasıyla taşlandırdık. Of, hatta şöyle döneyim, bekle. Bakar mısın? Of, çok güzel bir görüntü var beyaz TV ekranlarında, bembeyaz izleyicilerimiz için. Sizler bugünkü menüyü nasıl buldunuz bilmiyorum ama gerçekten bizler keyifle yaptık ve keyifle sizlere sunduk. O yüzden videomuzu ana sayfaya biz bırakacağız. Altına ne olur yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizimle birlikte bu yolu yürüdüğünüz için size de ayrıyeten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ne diyoruz efendim? Her zamanki gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur ve soframızdan sevdiklerimiz eksik olmasın. Her zaman bizler küçükken de öyle öğretildik. Yemek duası yapmadan sofradan kalkmazdık. Çok. Siz hiç yer sofrasında yediniz mi? Denk geldi mi size?
1: Evet, denk geldim. Ben...
0: Yuvarlak yer sofrasında.
1: Tabii canım yani.
0: Bizim büyük bir masamız vardı ama o misafir masasıydı. Misafir gelince annem onun üstüne açardı. Bizim babamın yapmış olduğu böyle yuvarlak bir yer sofrası vardı. Hep orada yerdik. Babam hep yemekten sonra ve önce dua ederdi. Ve en çok hatırladığım...

0: hatırladığım şey, her sofraya oturduklarında besmele çekerlerdi.
1: Ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Babam da annem de. Oradan da böyle bize güzel tatlış alıntılar kaldı. Senin bugün favorin hangisi oldu?
2: Ay, kanat, salata, lor ve makarna.
1: Şunun sosuyla buluştuğu anı.
2: Ama demin söyledim, duymadınız. Bir ekmek alın gelin dedim.
1: Ekmek almayalım, yiyorsa.
2: Biz değil, Hüseyin Hoca çok seviyor. Böyle batır, oraya bırak, şamandıra yap Hüseyin Hocam.
0: Bu Hüseyin Hocalık olmuş.
2: Ha?
0: Bu salata.
2: Ay, onun da mı yok? Görüyor musun?
1: Tabii. Kuzudan yukarı kesinlikle denemelisiniz. 10 üzerinden 10 veriyorum efendim salataya da. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Yarın aynı saatte Nermin Nefes Mutfağı'nda yine birbirinden lezzetli tarifler ve pratik püf noktalarıyla yanı sıra harika sohbetimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizden istediğiniz ne varsa yoruma yazın. Biz

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

0: Ev bakmaya gitmemişler. Oteldeler. Kız çok özenmiş, yazık. Hadi git de gönlünü al.
1: Baba şimdi değil, hiç halim yok şu anda.
0: Sen bu çocuğa analık edebilecek misin Safiye? Etmeyeceksen uğraşma, boş ver. Ama niyetin varsa emek harcaman lazım kızım.
1: Onun annesi var zaten baba. Bana ihtiyacı yok ki.
0: Babasını seninle paylaşacaksa eğer benimsemesi lazım. Sende o kadar sabır, sevgi olacak mı? Annende yoktu. Sende olacak mı Safiye?
1: Çok uzağa gidecek zaten onlar.
0: Daha iyi. Sen de o zaman uzaklara gidersin mecburen belki. Başarırsın. Ama bir daha babasının yanında üzme çocuğu. Naci benim gibi değil. Gerekeni yapar. Dikkat et, buna gerek kalmasın.
1: Baba, sandviçini hazırladım. Ben bir 10 dakikaya gidip geleceğim hemen.
0: Aferin kızım, aferin. Aynen devam, pes etmek yok. Sen kimin kızısın?
1: Kimin kızıyım?
0: Perihan'ın tabii ki.
1: Okşan'a söyleyeceğim, o gelir başında durur. Bir yere kıpırdayayım deme.

0: Merhabalar. Okşan yok mu acaba?
1: Yok, o Bayram'la alışverişe gitti.
0: Allah Allah. Ne oluyor, tek başına gidemiyor mu? Niye onunla?
1: Hayırdır, ben yardımcı olayım.
0: Baba evde yalnız da. Benim de acil bir işim çıktı, o yüzden...
1: Tamam, ben ilgilenirim.

0: şey daha soracaktım ama... siz de kız çocuğu büyüttünüz. Hani istemeden de olsa onun gönlünü kırdığınızda... ne yapardınız yani, nasıl telafi ederdiniz?
1: Ben de gençken özür dilemekte zorlanırdım. Aynı sizin gibi. Kendi kızımı üzdüğümde telafi etmeyi beceremezdim. Hep haklıydım çünkü. Ama İnci'de yavaş yavaş kırdım o kör inadı. Geç oldu biraz ama. Neyse, yapmanız gereken şu. Ona insan olduğunuzu, sizin de hata yapabileceğinizi hatırlatmak ve özür dilemek.
0: Affeder mi ki?
1: Orasını bilemem. Ama siz kendinizi affedebilirsiniz. Mikroplardan daha bulaşıcı bir şey söyleyeyim mi size?
0: Neymiş?
1: Şefkat, kendinizden başlayın derim.
0: Yolculuk ne zaman bu arada?
1: Nereye?
0: Nereye olacak? Hindistan'a. Vallahi bir dağın zirvesinde oturmuş, bağdaş kurmuş düşünürken görüyorum sizi. Üç numara gitmiş deriz arkanızdan, keşiş olmuş deriz. Sağ ol Fuzil.
2: Tommy, bana bakar mısın kızım? Rüya ile bu şekilde konuşman hiç doğru değildi. Biliyorsun değil mi? Farkındasın.
3: Ama eğer annemle evlenmeyeceksen de daha normal bir kadınla evlen baba. Kızının kalbini kıran biri olmasın.
2: Bak şimdi beni iyi dinle. Bunu konuşacağız. Safiye.
0: Naci, acaba bizi biraz yalnız bırakabilir misin? 5 dakika çok değil.
3: Yağmur yok ki. Niye giydin onu?
0: Böyle rahat ediyorum çünkü.

0: niye serdin peki?
1: Oturabilmek için.
0: Onsuz niye oturamıyorsun ki?
1: Korkuyorum çünkü.
0: Neyden?
1: Tozdan, kirden, saçtan, tüyden.

0: Yani benim dışımda kalan her şeyden.
1: Biz pis değiliz. Koltuğumuz da pis değil, kurabiyemiz de.
0: Değilsiniz tabii. Ben senden özür dilerim o yüzden.
1: Seni ilk gördüğümde de böyle bağırmıştım. Sen niye bu kadar tuhafsın?
0: Baban kitap okumayı çok sevdiğini söylemişti, öyle mi?
1: Evet de ne alakası var ki?
0: Onu da görüp sen de alıştın değil mi? Yani o kazandırdı sana bu alışkanlığını. İşte benim de annemden kazandığım bazı alışkanlıklarım var. Bu örtüyü sermek gibi. Birinin yaptığı bir şeyi yiyememek gibi. Ya da birine sarılamamak gibi.
1: Babana bile mi?
0: Babama bile.
1: Çok kötü bir şey ama bu. Ben babamı sarılamasam çok üzülürdüm.
0: Ben alıştım.
1: Kurabiyeleri de o yüzden mi attın yere? Bizimle hiçbir zaman simit yemeyeceksin yani, öyle mi? Babam çok üzülecek. En sevdiği şey vapurda simit yemek. Bir de martılar atmak. Vapura binebiliyorsun ama, değil mi?

0: Kendin al o zaman.
1: Sağ ol.
0: Bir daha bana öyle deme, tamam mı? Ben pis değilim.
1: Değilsin tabii. Demeyeceğim, hiç demeyeceğim.
0: Çok şanslısın, biliyor musun?
1: Niye?
0: Simit çok güzeldir.

0: Naci, yarın kitapçıya geleceğim. Kendime kitap almak istiyorum.
1: Şiir mi, roman mı?
0: İkisi de değil. Mavi Yolculuk'la ilgili. İşte oranın kıyılarının hikayesini anlatan. Gidemesem de bilmiş ol.
1: Gideriz Safiye. Gideceğiz. Vapurdan başlarız belki. Ama önce iyileşmen lazım tabii.
0: Ay Naci, aşk olsun ya. Yani şurada 2 dakika hayal kurdurtmuyorsun
1: bana. Grip oldun Safiye, gripsin. İyileşmen lazım. Rüzgar çarpar yoksa. Onu diyorum.
0: Ha, ay ben de şey sandım. Onu diyorsun, tamam.
1: Hasta hasta buraya kadar geldin, sağ ol. Safiye. Ateşine bakayım mı?
0: Ay yok artık. Daha neler Naci, ne diyorsun ya, bir de burada.
1: Şaka şaka.
0: Yani gittikçe babama benziyorsun. Dansız dansız şakalar falan. Neyse, iyi günler.
2: Üç.
3: Esat damlıyor her yere.
2: Şey tamam. Bir dakika, 3 oldu. 4.
3: Esat, iyice sil. Bak görmüyorum.

0: zannetme yani. Öyle minnoş minnoş değil. Bastıra bastıra sileceksin.
1: Ya tamam, tamam da Gülben yani... Alışık olmadığım için... Yoruldum ben ya. Hadi biraz ara verelim. Ben acıktım da zaten.
0: Hayır olmaz. Olmaz. Başladık bitireceğiz artık bunu. Yani ben bugün gitmeden göreceğim bu ağacı. Lütfen.
1: Tamam yarın gör ağacı. Ne olacak ki?
0: Ne? Ben yani yarın da mı buraya geleceğim?
1: Alış. Sonuçta her gün burada yaşayacağız yani. Sonra her sene yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Ama ben her sene bunları temizleyemem. Onlara yaptırırım.
0: Kimlere?
1: Çocuklarımıza.
0: Ya. Ne oluyor?
1: Tamam, tamam. Bu son. Tamam, hadi bunu yapayım, ara verelim.
0: İyice iyice yap, bastıracaksın. Ay. Ay. Dur, dokunma bana. Dur, dokunma. Tamam,
1: oturun isterseniz.
0: Hayır, oturmam yok. Bir an başım döndü, oturmayacağım.
2: Kızma ne olur, yardım etmek istedi sadece.
0: Teşekkürler Kıvırcık, iyiyim.
3: Neriman, ablan iyi mi? Ateşi falan var diyordun, o yüzden mi teşekkür etti acaba?
2: Çabalıyor sadece.
0: Makarnanın suyuna limon tuzu koyun diyor burada. Aa, niye öyle bir şey diyor ki, ben anlamadım.
1: Bilmem, ben de anlamadım. Koyalım ne olacak? Annem kesin almıştır. Bak şu, şurası erzak dolabı. Baksana oraya.
0: Ha dur.
1: Ne yaptım Gülben?
0: Peynir attın ağzına. Ya nasıl yaparsın bununla? İki saattir uğraşıyorum ben bununla. Niye böyle bir şey yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Farkına var, dalmışım öyle. Özür dilerim.
0: Ya boşa gitti bütün emeklerim. Kolum ağrıyor. Ben buna saatlerdir uğraşıyorum ya. Çöp bu. İsraf oldu. Niye böyle yapıyorsun ama sen? Ya böyle bağdır küldür davranırsan nasıl yapacağız ya? Allah'ım yarabbim. Benim de en hassas olman gereken yer. Mutfak burası.
1: Özür diledim Gülben. Daha ne yapayım istiyorsun? Özür diledim işte. 3 saattir içeride yılbaşı süsü temizliyorum ben. Senin için rahat etsin diye. Farkında mısın?
0: Özür dilerim. Ama ben yani ben... Böyle bir şey hiç alışkın değilim. Bizim evde böyle olmaz. Herkes bilir yani. Yapmaz kimse böyle şeyler. Neyse tamam, sen de zamanla artık alışır öğrenirsin yani.
1: Ben değil. Sen zamanla alışır öğrenirsin neye kızıp neye kızılmayacağını. Kaşara birinin eli değdi diye kimsenin ölmeyeceğini sen zamanla öğrenirsin. Neyse, kaşarsız eriz. Ben çıkıyorum. Yap sen bildiğin gibi.

0: Allah tutmuş.
1: Sağ ol canım.
0: Afiyet olsun. Bugün çok garip bir şey oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Tommy var ya, Naci Hoca'nın kızı. Keşke babam senin gibi birini sevseydi dedi. Yani Safiye Hanım'ı kastediyorum.
2: Aman Rüyacığım, lütfen mesafeni koy, tadımız kaçmasın. Şimdi Safiye Hanım sana sarmasın bir de. Lütfen.
0: Ay yok canım, Allah korusun.

0: Gerçi yakında böyle bir sorunumuz kalmayacak.
1: Nasıl? Neden kalmayacakmış?
0: Taşınacağız çünkü buradan.
1: Ne?
0: Evet. Yok tamam artık istemiyorum yani. Yeter. Bu kadar yeter bence. Hem ayak altında dolaşıp başkalarının mutluluğuna da gölge düşürmeyelim değil mi? Han Bey'in özellikle.
1: Esra ben bu kadar kafayı takmıyorum o Ceylan denilen kadına. Sen niye o kadar takıyorsun? Ne oluyor?
0: Sindiremiyorum çünkü Rüya. Kaldıramıyorum. Tamam mı? İstemiyorum yani.

Ama ne yapsın bu adam ya? Yalnız mı ölsün? Görmüyor musun ya? Kafayı yemiş zaten. Ödemesi gereken bütün bedelleri ödemiş. Daha ne istiyorsun? Ne yapsın? Ne olsun istiyorsun? Yanında birini görmeye dayanamıyorum işte. Olmuyor yani. Kaldıramıyorum. Onu aldatıyormuş gibi geliyor bana Rüya. Canım, Esra'cığım. O yok artık. Kimse ölü birini aldatamaz. İnsanlar ne zaman ölür biliyor musun ya? Unutulduğu zaman. Ben ince unutulsun istemiyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu ya?

0: Yemek yoksa ben dünürüme ineceğim.
1: Baba yolda gelmek üzere, vallahi bak az kaldı. Hah geldi işte.
2: Kusura bakma geç kaldım biraz.
1: Yok yok o önemli değil de. İnşallah babam midesini falan bozmaz. Zaten ben yemeyeceğim gerçi. Peynir ekmekle idare ederim artık.
2: Ne demek ki yemeyeceğim ben ekmek peynir? Sen seviyorsun diye kereviz yaptım. Sırf sen ye diye. Yoksa evden içeri sokmam.
1: Allah Allah ben nereden bileyim yani?
2: Gayet iyi biliyorsun.
1: Öf tamam.
0: Hoş geldin Ceylan.
2: Hoş bulduk Hikmet amcacığım. Nasılsınız?
0: Sağ ol. Han daha gelmedi ama çık istersen odasında bekle.
1: Tövbe estağfurullah baba.
0: Ne var? Nişanlı onlar. Hem babasıyla da tanışıyoruz. Bir şey demez o.
2: Benim gitmem gerekiyor.
0: Yemeğe kalmayacak mısın? Mis gibi kereviz var.
2: Yok başka zaman.
0: Sen bilirsin. Babana selam söyle.
2: Aleyküm selam. Görüşürüz.
1: Sen yedin mi yemek?
2: Yok.
1: Gel beraber yiyelim.
2: Ben bugün gerginlik kotamı yeterince doldurdum. O yüzden sağ ol. Görüşürüz.
1: Her akşam masada yalnız başına oturuyorsun işte. Bir akşam bir değişiklik olmasın mı? Gel.
2: Şimdi önlüğüm falan hazırlığım da yok Safiye. Başka zaman.
1: Var bende. Getireyim.
2: Safiye. Safiye, Han'ı arayıp söyler misin gelmesin? Gerçekten bir tatsızlık çıksın istemiyorum.

0: Yok, bu böyle olmayacak bence. Artık sana bir masa alalım buraya.
1: Olur, satranç masası alalım.
0: Tek eksiğin o çünkü, değil mi?
1: Yok. Başka bir eksiğim daha var.
0: Neymiş?
1: Ben artık Gülben'in peşini bırakayım, değil mi?
2: Anıl, hala soruyor musun bunu?
1: Gülben melek mi?
2: Değil.
1: İnsan mı?
2: İnsan.
1: O insansa biz neyiz peki?
2: Seni bilmem ama ben...
1: Ya kim, ne oldu? Kim ne dedi sana?
2: Hı? Hiç kimse boş ver.
1: Ben bu hiç kimseyle bir tanışabilir miyim? Bu aralar çok senin canını sıkıyor çünkü.
2: Tanış da ne yapacaksın?
1: Boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Al tabii. Ama onun bir o kadar da yerin altında var.
1: Aa, yer altı canavar mı?
2: Ta kendisi. Aa. Efendim?
3: Çok kızacak abla. Bak görürsün. Sen akşam yemeğe gelecek misin?
2: Yok, gelmeyeceğim. Siz yiyin.
3: Hah, iyi tamam o zaman. Sen biraz geç gel.
2: Sebep?
3: Ceylan geldi de yemek getirmişti. Ben de kal birlikte yiyelim dedim.
2: Nasıl? Ceylan şu an bizim evde mi?
3: Öyle. Ama zaten sen geç geleceksin. Karşılaşmazsınız. O da seni görmek istemez. Hadi.
2: Kapama. Alo. Alo abla. Alo.

0: Bak ya, eve almışlar yine bak. Delireceğim ya. Delireceğim.
1: Ceylan diye canavar olur mu ya?
2: Otursana, ayakta delirme. Gel.
0: Yok, oturmayacağım ben.
1: Niye?
0: Gideceğim ben ya.
1: Eve mi? Evde canavar var.
0: Ben canavardan korkmam.
1: Ben korkarım.
2: Bir şey soracağım.
1: Esra Melek mi?
0: Kesinlikle değil.
1: Canavar mı o?
0: Ejderha o, ejderha.
1: Ejderha. Şşş, çıkarır. Değişik bir şey ejderha. Nasıl bilmiyorum aslında.
3: Abla ya, emin misin? Bak nasıl yapacağız? Yani şimdi karton tabak mı koyacağız önüne? Biz nasıl yiyorsak o da öyle yiyecek Neriman. Nasıl yani sen? Ya tamam. Allah Allah. Uğraşıyorum, çaba gösteriyorum işte. Bir şeyler yapmaya, değişmeye çalışıyorum. Sus.
4: Safiye, ben gerekiyorsa karton, plastik, tabak
3: da... Yok. Sen de bizimle aynı yiyeceksin işte. Gel otur böyle. Gülben gelmeyecek akşam yemeğine. Geç.
5: Yine mi kereviz ya?
4: Bunu ben yaptım ama portakallı.
5: İstersen ananas koy. Kereviz kerevizdir.
4: Tamam. Yani tadına bakın. Beğenmezseniz kalsın.
3: Ne demek kalsın? Hayır efendim. Yemeğimiz bu kadar, yiyeceğiz. Ver Neriman.

0: İnanabiliyor musun? Musaffasını al.
1: Çok umutlanma bence. Birazdan ya karton ya da plastik tabakla getireyim.
0: Ya olsun buna şükür. Ne var ne bakıyorsunuz? Beğenemediniz mi?
1: Yok beğendik de. Normal tabakta getirmişsin yemeği.
0: Kalmamış karton tabaklardan. Neyse tamam artık bu seferlik böyle olsun. Su getireyim ben. Gördün bak halı serin.
1: Başka şans bırakmıyorsun ki insana.
0: Ne demek ya? Zorla mı sevdiriyorum ben kendimi?
1: Hayır.
0: Ee?
1: İnsanın elinde olmayı seni sevmemek.
2: Ya olsaydın?
0: E hani geç geliyordun sen ne oldu? Ben kalkayım Safiye. Hayır otur. Misafirimiz yemek yapmış ne güzel. Getirmiş bize. Allah Allah. Hep birlikte yiyoruz burada afiyetle yemeğimizi.
1: Ne kadar düşünceli misafiriniz. Ne o? Kereviz mi?
0: Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Öğlen pişerken gördün. Vallahi ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu ikizler burcu falan da değil ha. Vallahi. Öğlen yemeğinde yemediysen kereviz sana da koyayım bir tabak ha.
1: Yemedim. Yemeyeceğim.
0: Peki. Biz yeriz.
1: Sen başka birinin yaptığı yemeği yiyeceksin öyle mi abla? Bugünleri de gördük yani.

0: İncinin dolmasını da yemiştin. Keşke Naci'yi de çağırsaydık.
1: Baba şimdi ne alaka?
0: Han'ın bütün kız arkadaşlarını sofraya oturtuyoruz. Seninki aç mı tok mu bilmiyoruz. O da bekar çocuk, yazık.
1: Toktur o, sen merak etme.
0: Neyse, onu da yarın akşam çağırırız. Otur sen de artık. Dikildin tepemizde sokak lambası gibi.
2: Oturmayacağım baba.
0: Git o zaman, ne duruyorsun ki burada?
1: Gidemiyor belli ki çocuk baba. Sen de ısrar etme, üstüne gitme bence.
0: Fenalık bastı bana. Oturacaksan otur, yoksa git.
2: Tamam, oturuyorum, tamam. Bak, oturdum. Mutlu musunuz?
1: Mutluyuz abi. Allah Allah. Sen bizi mutlu etmek için mi oturdun şimdi oraya?
2: Evet, babam istediği için oturdum.
1: Ha, ay ben orayı kaçırmışım, kusura bakma.
3: Kerevizin ben portakalsını hiç yememiştim. O kadar güzel olmuş ki, eline sağlık Ceylan abla.
4: Afiyet olsun.
2: Neriman hep böyle kibardır. Kimseyi kırmak istemez.
4: Ne kadar güzel bir meziyet. Keşke herkes de olsa.
0: Bu kız sana laf mı sokuyor han?
2: Evet baba.
0: Yemeğinden yemedin diye mi?
2: Evet baba.
0: Olsun. Didişin önemli değil. Yeter ki yatağa küs girmeyin.
1: Baba tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun ya? Misafirin yanında ayıp.
0: Ne misafiri, ne ayıbı ya? O da aileden bir kere. Ah dur dur. Hatırladım nereye koyduğumu. Gidip getireyim hemen.
1: Baba nereye? Bak kereviz soğuyor. Baba Allah aşkına ya. Kim bilir ne geldi yine aklına ya.
3: Çok güzel oldu. Ben fotoğrafını çekeyim, bunun da ablama gösteririm. Değil mi?
5: Tabii tabii. Bak bir de bu var.
3: Aa, bu ne kadar güzel bir şey.
5: Küçükken abimlerle bu süs için kavga edip dururduk. Ben en küçükleriyim ya. Bir türlü elde edemezdim. Bunlar gene boğuşuyorlar bir gün. Babam geldi. Baktı ben öyle uzakta oturuyorum diye, bunu aldı bana verdi. Bundan sonra senin bu dedi. Şaşırdık biz de, neden diye sorduk. Çünkü onlar bunu kırmak pahasına istiyorlar. Sen uzaktan da sevebiliyorsun. Senin olmasa da. Dedi. Ben seni kırmak pahasına sevmek istemiyorum Gülven. Bunu uzaktan da sevmek istemiyorum. Benim dokunduğum şeylerden tiksinmeyeceğim bir yakınlıkta olmamız lazım. Yani bir ortak yol bulmak zorundayız.
3: O zaman bu sefer bunu birlikte asalım mı?
5: Hadi.

0: güzel Esat. Çok mutluyum.
1: Niye ağlıyorsun o zaman?
0: Hani demin karanlıktı ya her yer. İşte sen hayatıma girmeden önce her yer öyle kapkaranlıktı. Şimdi böyle renkli, ışıl ışıl her yer. Sen benim yılbaşı ağacımsın Esat.
1: Sana bakınca gördüklerimi keşke bütün dünyaya gösterebilsem. Dünya ışıklar içinde kalırdı o zaman, biliyor musun? Işıl ışıl.

0: O mu?
1: Abidin, ölümü gör, sakin ol.
0: Sizi silmeye kıyamadım. Ayrıldım dediği kız bu mu? Babası bunun adı demişti. Basbaya doğru söylüyormuş.
2: Sakin ol canım, sakin ol.
0: Evin içine kadar sokmuş kızı ya.
2: O kızın bir adı var baba. Gülben. Tanıştırayım, nişanlım olur kendisi.
0: Nişanlın öyle mi? Nişanlın.
2: Evet nişanlım. Biz ayrılmadık. Bundan sonra da ayrılmayacağız. Gördüğünüz gibi çok mutluyuz çünkü.
0: İyi. Peki. Kabul.
2: Kabul mü?
0: Kabul, kabul. Madem bu kadar kararlısın, madem bu kızı gelin diye bu eve sokacaksın, o zaman öpsün babanın elini bakalım.
2: Sakin, sakin ol canım, sakin ol.
0: Öpsene mi kızım? Ne bekliyorsun?
2: Tamam baba ya, tamam, tamam yapma, tamam. Tamam yapma ya.
0: Ne yapmayayım oğlum? Bunda yanlış ne var? Usul böyle değil mi? Ne diyor? Duyamadım gelin. Kulağıma söyle bakayım.
1: Yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Abidin, yapma, görmüyor musun? Korkuyor kız.
2: Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol.
0: Ha, ben düşüncesizlik etti. Belki bunların adetinde el öpme yoktur. Tamam. Tokalaşalım o zaman. Ben Abidin. Esat'ın babasıyım. Memnun oldum. Bak tanıştık sonunda. Uzatsana elini.

0: Ne var senin elinde? Eldiven mi o? Hayırdır gelin? Ameliyata mı giriyorsun?
1: Baba tamam. Tamam yapma. Tamam dedim. Yapma. Gülben. İyisin değil mi? Hadi gidelim buradan. Hadi gel. Gel canım. Gel gidelim.
0: Yok öyle kaçma.
1: Sakin ol, sakin ol. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam.
2: Yaklaşma, yaklaşmasın. Ne olur, ne olur. Çekil.
3: Gülben.
1: Tamam. Sakin ol, sakin ol. Korkma, korkma. Hiçbir şey yok ya. Sakin ol, Gülben.
0: Bunlar annene de böyle bağırdı o gün, değil mi? Ha? Sırf oğlunun hatırı için bu delileri evine alan, önlerine sofra kuran annene böyle çemkirip hakaret ettiler, değil mi?
1: Ya isteyerek olmadı hiçbiri baba.
0: Ay isteyerek olmaz zaten oğlum. Delilerin ceza ehliyeti yok. Onların yaptıkları kale alınmaz.
1: Ya baba yeter ya. Düzgün konuş ya.
0: Sen utanmadan bir sürü yalan söyle. Ananı babanı kandır. Ben doğru konuşayım.
1: Evet.
0: Ya bir de böyle birlikte bir şeyle süslemişler falan. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya.
1: Siz beni mecbur ettiniz buna. Siz, siz.
2: Kalkamıyorum. Kalkamıyorum.
3: Gülben ya.
2: Tamam.
3: Kalkamıyorum.
2: Hadi kalkamıyorum. Hadi.
1: Tamam, tamam, tamam. Geç, sakin ol. Bir şey yok.
0: Sen şimdi bununla mı evleneceksin? Bu zavallıyla
1: ha? Baba. Yeter artık bak doğru konuş.
0: Konuşayım. Daha akıllısına yetemedin mi oğlum sen? Daha iyisi sevemedi mi seni? Biz ona zavallı diyoruz ama asıl zavallı burada sensin. Onunla evlen de gör gününü. Ona benzeyen çocukların olsun da gör dünyanın kaç bucak olduğunu.
1: Ben hadi. Hadi hayret kalk. Hadi canım. İnşallah ona benzer çocuklarım. İnşallah ona benzerler. İnşallah sana benzemezler de ona benzer çocuklarım. Gel canım. Hadi gel. Hadi gidelim buradan. Elini öpmemek de haklı. Sen eli öpülecek adam değilsin. Gel canım.
0: Defolun gidin evimden. Çamınızı da alın, süsünüzü de alın. İkiniz de defolun gidin.

0: Gülben tamam sakin dur. Gülben. Gülben tamam.
1: Allah'ım. Allah'ım sen yardım et ne olursun.
0: Gülben. Gülben. Gülben. Gülben.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
10: Break. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira. Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
19: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya

0: hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
8: Alarko Klima, gerçek konfor.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluş.

0: Şu anda efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuk bir Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
6: Günlük pedin olayı bu.
7: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
17: Ben hadi, hadi hayret, kalk. Ne diyeceğim? İnşallah ona benzer çocuklarım. İnşallah ona benzerler. İnşallah sana benzemezler de ona benzer çocuklarım. Gel canım. Hadi gel. Hadi gidelim buradan. Elini öpmemek de haklı. Sen eli öpülecek adam değilsin. Gel canım.
18: Defolun, gidin evimden. Kamınızı da alın, süsünüzü de alın. İkiniz de defolun, gidin.

0: Kırma. Kırma. Tamam.
1: Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Ne olursun.
0: Gülben. Gülben. Gülben. Gülben.
2: Yeni sevgilini babanla tanıştırdın mı? Onunla ilgili ne düşünüyor?
3: Ne? Ne sevgilisi be?
2: Yeni sevgilisinden sana hiç bahsetmedin mi? Bu kadar yakın olmanıza rağmen.
3: Ya bir insan hiç mi değişmez Safiye? Kapı kolunu bile sevgilimi zannediyor hala.
2: Kapı kolu olsa daha iyi. O bile daha sağlamdır o sünefeden.
3: Ne sünefesi be? Kimden bahsediyor bu?
2: Hanımefendinin bahçıvanı. Çiçeklerini suluyor.
3: Kimi diyor? Barkın'dan bahsediyor. Komşum ve çok yakın arkadaşım. Ben burada yoktum ya. Çiçeklerimi o suluyordu.
4: Bakın bakın buldum işte. En dibe saklamışım. İlk gördüğümde beğenmemiştim ama sonra ısındım. Zaten bunların nesi normal ki davetiyeleri de normal olsun. Aslında şu tarihi değiştirirsek olur bu. Kullanılır.
2: Yok baba olmaz.
4: Niyeymiş? Ha anladım. Yaşlandım, çöktüm diye diyorsun. E burada daha gençsin tabii.
2: Sen onu bana verir misin?
4: Niye? Ne yapacaksın?
2: Kaldıracağım ben onu.
4: İyi sakla kaybolmasın.
3: Bakabilir miyim? Ben hiç görmemiştim ya onu.

0: Bende kalsın mı?
1: Kalsın sende. Benim canım tatlı istedi.
0: Tamam, muz getiririm. Ye onu önce.
1: Ne muzu Safiye ya? Benim oğlum evleniyor. Tulumba yiyeceğim ben.
2: Evlenmiyorum ben baba. O davetiye eski. Çok eski.
1: İyi. Hiçbiriniz evlenmeyin. Bu evde kalın. O zaman git tulumba al bana. Kızı da evine bırakırsın. Bu kadarını yapabilirsin herhalde.
2: Baba, şekerin var ya senin.
1: Varsa var. Daha iyi. Ölür giderim. Görecek ne kaldı ki zaten bu hayatta? Her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor.
0: Baba ya, Allah'ım ya. Ben artık müsaadenizi isteyeyim Safiye. Sağ ol. Sofranı aldığın için tekrardan.
3: Ben ne yaptım ki? Sen getirdin. Sağ ol.
0: Yer açtın ya. Daha ne yapacaksın? Görüşürüz. Bu arada temiz bir yer var. Tarihi bir tulumbacı. Biliyor.
2: Evet, biliyorum.
0: İyi git al o zaman. Babanın gönlü olsun. Yazık, üzüldü. Kızı da evine bırakırsın herhalde, değil mi?
2: Yok abla. Şurada köşede dolmuşa bindirip yollayacağım evine. Allah Allah ya.

0: Önemli değil. Yani eğer olduysa önemli değil. Bu senin kabahatin değil çünkü, tamam mı? Hiç önemli değil.
1: Merak etme. Olmadı, tuttum. Ama seni rezil ettim yine de.
0: Hayır, hayır. Yok öyle bir şey.
1: Esat, salondan geçmesek olur mu burada? Başka bir çıkış kapısı var mı?
0: Babam orada değil zaten. Hadi gel. Gel gidelim.

0: Bırak Gülben. Kalsın, istemiyorum artık.
1: Olmaz. Senin bu. Başka bir ağacı asarız. Gülben, iyi misin kızım?

0: Ne kadar alayım? Yarım kilo mu yine?
1: Yok artık.
0: Geçen sefer yetmemişti.
1: Tatlı krizine girmiştim senin yüzünden.
0: O da mı benim yüzümden?
1: Evet, senin yüzünden.
0: Bence yanlış hatırlıyorsun.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Ne, hiç bakıyorum öyle.
1: Sen niye benimle ilgilenmiyorsun Han ya?
0: Ama uyuyordun az önce.
1: Hayır, uyumuyordum. Karnım ağrıdığı için sürünüyordum. Halden hiç anlamıyorsun ha.
0: Tamam, ne yapayım senin için? Şöyle güzel bir bitki çayı hazırlayayım, ister misin? Tamam, sırtını ovayım biraz, gel.
1: Ya o ne ya?
0: Sıcak su torbası getireyim.
1: Tatlı istiyorum ben.
0: Tatlı?
1: Hı.
0: Ama yani bu saatte tatlı mümkün değil. Saat 3 kapanmıştır.
1: E o zaman niye ne istiyorum diye soruyorsun ki yapamayacaksın? Tulumba istiyorum ben.
0: Tamam da güzelim, yani normalde biliyorsun hiç üşenmem gider alırım. Fakat şu an kesin kapatmıştır.
1: Nereden biliyorsun gitmeden?
0: Zaten senin derdin üzüm yemek değil ki, bağcıyı dövmek.
1: Allah Allah, öyle olsa çoktan döverdim ben o bağcıyı.
0: Ceylan, nereye? Gelsene buraya, nereye?
1: Anahtarlarını alacağım, ben kendim giderim.
0: Ceylan.
1: Sana niye şey yapacağım?
0: Saçmalama, karıştırma lütfen, montumu verir misin?
1: Ya
0: orada
1: bırak,
0: değil.
1: Allah Allah.
0: Ceylan çekiştirme
1: ya
0: şunu.
1: Ya ben sana muhtaç değilim, kendim gider alırım. Tamam. Nerede bu anahtarın yok ya?
0: Ama evet, orada değil çünkü.
1: Bu ne ya? Bu ne be?
0: Oldu mu şimdi böyle? Ya bu olur mu şu an? Bak ben neler düşünmüştüm. Bütün büyüyü bozdun. Ne planlar yapmıştım ya. Üstümüzde pijama, ayağımızda terlik, yüzük. Olacak iş mi şu an burada?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet, evet, evet. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Ama boşanmam, bak baştan söyleyeyim.
0: Ben sana evlenme teklif etmedim ki.
1: Sen bana evlenme teklif etmedin.
0: Yok.
1: Tamam, bunu normal bir takı hediyesi olarak kabul ediyorum. Yüzüğünü de alırsın teklif edeceğin zaman. Al.
0: Nereye?
1: Gidiyorum ben tatlı almaya.
0: Tamam tamam, dur ben de seninle geliyorum.
1: Hadi artık gelsin şu amca ya.
0: Aradım, gelecek şimdi, merak etme. Üşüyor musun sen?
1: Hayır, üşümüyorum.
0: Tamam.
1: Bak hala sırtımı sıvazlıyorsun. Hala.
0: Heh, merhaba, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Ya çok ama çok özür dileriz. Eşim hamile olmasa, aşermeseydi sizi böyle rahatsız etmezdik bu saatte. Ama merak etmeyin, ben bugünlük hasılatı karşılayacağım, söz.
2: Gerekmez. Tebrikler hanımefendi. Bir dahakine makul bir saatte aşırırsınız, sevinirim.
1: Yani aşerdiğim için değil, o beni çok sevdiği için aştırdı size.
2: Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar.
1: Hayda.
0: Sakın anama ters bir şey söyleme, 2 saat uğraştım getirene kadar. Ne kadar alayım?
1: Yarım kilo.
0: Yok artık.
1: Ya bana anca yeter, sen diyeceksin zaten. Şş. Yakışmış mı?
0: Yakışmış, yakışmış.
1: Şey, biz yarım kilo alacağız. Şey, burada yaşlı bir amca vardı sanırım, sahibi. Dükkanı mı devretti? Göremedim de.
3: Babam, maalesef geçen sene kaybettik.
1: Aa. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun.
3: Sağ ol.
0: Başın sağ olsun.
3: Sağ ol.
1: Ben dışarıdayım.

0: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Adama mı üzüldün?
1: Evet.
0: Bir kere gördün hayatında.
1: Ama hayatımın en mutlu gününde görmüştüm ben onu. Yani amca sayesinde, o iyi biriydi. Açmasa açmazdı dükkanı. Sayesinde tatlı yedik. Sen de o zaman seviyordun beni. Böyle bakmıyordun bana. Neyse ya.
0: Nereye Ceylan?
1: Eve.
0: Tamam, ben bırakırım seni.
1: Gerek yok, giderim ben.
0: Ceylan, bırakırım.
1: Ya kendim giderim, Allah Allah.

0: Hah, geldin mi? Ben de ne bileyim, gelmezsin diye çiçekleri suladım. Yine kuru... Ceylan ne oldu?
1: Ne yaptı yine?
0: Hı? Bu işin sonu iyi değil Ceylan.
1: Ya vazgeç artık, bak sana söyledim, bu adam sana göre değil.

0: Ana bak Safiye, tatlıyı sabunlamaya kalkma sakın, şerbeti gider ha.
1: Ay baba bak, ben bunu hiç düşünememiştim vallahi, çok iyi düşündün.
0: E nerede kaldı bu ya? Kızı gördü, tatlıyı unuttu tabii.
1: Tamam, ah geldi seninki, yüzün aydın.
2: Merhaba.
1: Merhaba, merhaba da.
3: Hoş geldin abla.
2: O zaman yarın görüşürüz, belki bir kahvaltı falan.
4: Hı hı, konuşuruz. İyi geceler.
2: Peki. İyi geceler.
1: Sana da. Gülben. Gülben. Hayırdır, ne oluyor, kavga falan mı ettiniz, bozuştunuz mu, ne bu surat?
4: Yılbaşı ağacı kurdum. Çok güzeldi abla, böyle rengarenk, ışıl ışıldı hep. Devrildi sonra, bozuldu hep süsleri. İlk yılbaşı ağacım olacaktı benim.
1: Tamam, Allah Allah, ne olacak kardeşim? Niye kafana takıyorsun, yine kurarsınız.
4: Tamam abla, ben yatıyorum, iyi geceler.
1: Gülben, ya üzülmene gerek yok ama bunun için kardeşim.
5: Babam yatmadı değil mi?
1: Yok yok, yatmadı, içeride. Ne yaptınız? Kavgasız, gürültüsüz, sakin sakin gittiniz değil mi?
5: Hiç kavga etmedik.
1: Ha, iyi iyi, aman iyi.
5: İyi değil abla. Hiç iyi değil.

0: Aa.
1: Aa. Tesadüflerin en tatlısı oldu bu.
2: Anıl. Senin ne işin var burada?
1: Sığınmacıyım. Ev almadım, komşu aldım. İyi oldu bak. Nereye gidiyorsun?
2: Doktora.
1: Ne oldu? Bir yerine bir şey mi oldu?
2: Evet. Ama olalı çok oldu.
1: Ha. Ruhun üşümüş. At kısaracaksın. Ben de geleyim mi? Doktorlar sever beni. Çok sadık bir vakayım.

0: Tamam, gel. Ama sessizce otur orada, tamam mı?
1: Aa, tamam. Tamam, olur. Ben de şey yaparım, bere örerim ben de atkıya. Tamam.
0: Üstüne bir şey almayacak mısın?
1: Ha, evet. Bakalım, sular durdu, pardon. Özür dilerim.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Gülben Hanım, doktor hanım sizi bekliyor. Buyurun geçebilirsiniz.
1: Doktor hanım, şey kıvırcık mı doktor hanım? Kıvırcık değil değil mi doktor hanım?
0: Anlayamadım. Değil. Hadi Anıl sen geç otur hadi.
1: Ha tamam, bekleyeyim ben. Zaten benim en büyük tutkum beklemek.
0: İçeyim ben. Otur, otur hadi, otur. Bir şey içer miydiniz?
1: Muzlu süt.
0: Muzlu süt dediniz değil mi?
1: Hı-hı, dedim. Demez mi olaydım? Ne oldu?
0: Yok, estağfurullah. Olmuyor şey, ben bir sorayım var mı diye. Yani yoksa başka bir şey ister misiniz?
1: Gazoz. İkinci tercihim gazoz. Esra gibi.
0: Nasıl anlamadım?
1: Ben de işte bakıyorum şimdilik.
0: Tamam.

0: Son seansımıza gelmedin Gülben. Haber de vermedin. Sebebini öğrenebilir miyim? Bir şey mi oldu?
1: Yok, bir şey olmadı. Gelmedim. Bilmiyorum, gelmek istemedim.
0: Neden sence?
1: Her şey yolunda gibiydi, iyiydim. Gerek yok gibi geldi yani.
0: Ama anlaşmıştık hani. Sana yardımcı olabilmem için buraya düzenli gelecektin.
1: Moralim iyiyken bozulsun istemedim.
0: Burada moralini bozan şey ne?
1: Sonuçta yani bu koltuk... Bu koltuk hasta koltuğu yani. İnsan kendini bir tuhaf hissediyor. Böyle normal değilmiş gibi. Ama hiç merak etmeyin. Anormal olduğumu biliyorum. Unutturmuyorlar sağ olsunlar.
0: Kimler?
1: Size bir şey sormam lazım.
0: Tabii sor.
1: Sizce ben Esat'ın hayatını karartır mıyım? Annesiyle babası öyle düşünüyor çünkü.
0: Karartırsın, evet.
1: Ne?
0: Bugün bazı şeylerle yüzleşmen gerek Gülben. Teselli zamanı değil bugün.
1: Siz de böyle düşünüyorsunuz demek. Siz de inanmıyorsunuz artık bana. Sevmiyorsunuz beni. Niye şaşırıyorsam zaten.
0: Annesinden alışık olduğu muameleyi benden de bekliyor. Aksi

0: Senin olamayacağına inanıyor. Ezberi bozulmazsa rahat edecek. Hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olursa eğer, çabalamak zorunda kalmayacak. Artık biraz üstüne gitmek zorundayım. Hemen seni sevmediğim hissine kapıldın. Bu sana bir yerden tanıdık geldi mi?
1: Pis südüklü, rezil seni. Bir de utanmadan hala suratıma bakıyorsun. Sen bana eziyet olsun diye geldin bu dünyaya. Hiçbir şey olmaz senden. Anca pisliğini saçarsın. Anca ortalığı batırırsın. Rezil seni. Hayatımı kararttın be. Yeter. Allah canımı alsa da kurtulsam.
2: Kızdınız bana onun gibi. Niye böyleyim ki ben? Bilmiyorum niye böyleyim. Sizi de bunu attım hemen. Ama doğru, haklısınız. Hepiniz haklısınız. Ben Esat'ın hayatını karartırım. Tek bildiğim bu çünkü.
0: Kim bu hepimiz Gülben?
2: Annem. Esat'ın babası. Siz. Hepiniz işte. Hatta ablam bile.
0: Esat'ın hayatını ne zaman karartırsın biliyor musun? Sorunlarını çözmek için çaba sarf etmezsen, kaçarsan, ancak o zaman.
2: Peki, siz... benden umudunuzu kestiniz mi?
0: Hayır.
2: Kesmediniz mi? Neden?
0: Çünkü buradasın. Bu sefer sözünü tuttun ve geldin. Kaçmadın. Anormal hissetmek pahasına da olsa geldin.
2: Eğer evlenirse çocukları da benim gibi deli olurmuş. Öyle dedi babası.
0: Yanlış demiş. Sen deli değilsin Gülben.
2: Değil miyim?
0: Hayır. Bak Gülben, seninle birlikte halletmemiz gereken iki mesele var önümüzde. Birincisi, altını ıslatıyor olman. İkincisi de...
2: Esat'a layık bir kız olmamam, değil mi?
0: Yetişkin bir kız olmaman.
2: Nasıl yani? Nasıl yani? Oyuncak bebeklerim var diye mi?
0: Artık seni büyütmemiz gerekiyor Gülben. Çünkü küçük bir çocuk kadar korkuyorsun dünyadan.
2: Ben de böyleyim demek ki. Korkağım işte yani.
0: Hepimizin korkuları var Gülben. Dünyaya geldiğimizde tanıştığımız ilk duygu bu, korkmak. Ama zamanla korkularla başa çıkabilmeyi, onlara yenilmemeyi öğreniyoruz. Yoksa o korku hepimizde var. Bizim yapmamız gereken ne onu yok saymak ne de korkmuyormuşuz numarası yapmak.
2: Ne peki?
0: Onu kabul ederek ama ona teslim olmadan yaşayabilmek.
2: Buraya ilk geldiğimde sen çok cesur bir kızsın demiştiniz bana.
0: Çünkü o gün teslim olmamak için ilk büyük adımı attın. Değişmeye cesaret ettin. Söyle bakalım, hala o kadar cesur musun?
2: Ama ben zaten değiştim ki. Değiştim bile. Yani artık yanımda biri olunca dışarı çıkabiliyorum. Esat'ın elini bile tutmayı başardım biliyor musunuz? Hatta dün Esat'ın babası işte öyle bağırdı çağırdı ne biçim. O zaman altımı yapmadım, tuttum yani çişimi. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musunuz siz?
0: Zor, evet. Bunların hepsi senin için zor, biliyorum.
2: O zaman niye bana kötü davranıyorsunuz?
0: Annen gibi mi? Ablan gibi mi? Onlardan da korkuyorsun, değil mi? Ama onların sözünü dinliyorsun. İnanıyorsun onlara. Esat'ın babası da tıpkı onlar gibi sert ve bağırarak mı

0: bu zavallıyla mı birlikte olmak istiyorsun dedi Esat'a.
1: Sen ne dedin peki?
0: Ben...

0: ben korktum, bir şey diyemedim ki ben. Yani sadece böyle elini öptürmek için üstüme doğru geldiğinde gelme çekil diye bağırdım. Öpmek istemedim yani elini.
1: İstemediğinden mi öpmedin yoksa korktuğun için mi? Çocuk da olsa, yetişkin de olsa bir insan istemiyorsa eğer hiçbir eli öpmek zorunda değil. Ama istediği halde öpemiyorsa...
0: Korktuğunu mu gösterir? Ama bilerek yaptı. Yani öpemeyeceğimi bildiği için, yapamayacağımı bildiği için bilerek üstüme geldi. Beni rezil, küçük düşürmek için, rezil etmek için.
1: Eğer bir fırsatın olsa ona ne söylemek isterdin?
0: Korkup kalmasa mıydım yani? Ben babamın bile elini hiç öpmem. Öpemem yani. Ama o bilir benim onu ne kadar çok sevdiğimi. Tanır yani beni. Deli olmadığımı, kimseye zarar vermek istemediğimi, elimden geleni yaptığımı bilir yani. Böyle içimde benim kocaman bir sevgi olduğunu, öpemesem de halimi, Esat'ı ne kadar çok sevdiğimi bilir. Ve bir gün babamın elini öpmek için Allah'a her gün dua ettiğimi babam bilir yani beni.
1: Ama o adam bilmiyor. Ve oğlu için korkuyor değil mi? O korkuyu öfkeyle gösteriyor.
0: Ama ben korktuğumda da kimseyi kırmam. Kırmıyorum yani.
1: Peki, onun karşısına gidip korkma demek ister miydin?
0: Ne? Yok, ben gidemem ki oraya. Çok uzak. Gitsem de zaten yine bana bağırır çağırır bir sürü şey yapar. Belki bu sefer altımı da ıslatırım. Tutamayabilirim yani kendimi. Kaçırırım yani. Her şey daha beter olur. Haklı çıktım der. Diyemem.
1: Bunların olmasından korkuyorsun.
0: Korkuyorum, evet korkuyorum.
1: Korkmaya da devam edeceksin Gülben. Eğer denemezsen bu hikayenin sonu kafanda hep böyle kalacak. Yeniden yazmak için adım atmazsan eğer, sen bu hikayenin kahramanı değil, kurbanı olursun. Babanın elini de hiçbir zaman öpemezsin.
0: Ama siz şimdi niye böyle?
1: Çünkü korksam bile sana gerçekleri söylemek zorundayım. Ama ben seni yalnız bırakmayacağım. Bu korkuların üstüne birlikte gideceğiz. Elimi tutarsan eğer, bu hikayeyi baştan yazacağız. Ama artık kurban olmayı bırakman gerekiyor.
0: Ben nasıl giderim? Gitsem bile nasıl derim ki ona ben?
1: Korkarak ve korkuna rağmen.

0: Vazgeçtim. Dönelim. Eve gideceğim ben. Dönelim.
1: Peki hanımefendi, ileriden dönüyorum.
2: Bu hikayeyi baştan yazacağız. Ama artık kurban olmayı bırakman gerekiyor.
0: Vazgeçtim. Dönmeyelim, tamam. Devam edelim lütfen.
1: Emin misiniz?
0: Değilim. Ama yine de gideceğim.

Allah'ım ne olur boyunmayayım, sen güç ver bana. Kurban değilim ben. Kahramanım. Kurban değilim ben.

Gülben? Ne işin var burada senin? Abidin görmesin. Bak, olay çıksın istemiyorum. Sen de yeterince üzüldün zaten. Eşinizi çağırır mısınız lütfen? Neden? Nasıl, ne yapacaksın? Ona bir şey demem gerekiyor. Dün söyleyemedim. Bugün söyleyeceğim. Gülben yapma ne olur. Yapacağım şey Nur teyze. Yapmak zorundayım.

0: cesaretle buraya geliyorsun?
1: Hiçbir cesaretle. Hiç yok cesaretim. Çok korkuyorum. Onun yanında geldim. Çünkü size söylemek zorundayım. Biz o ağacı, hani sizin yıktığınız, hevesimizle, ellerimizle, özen göstererek, emek vererek kurmuştuk. En tepesine de sizin ona verdiğiniz o süsü koymuştuk. Çünkü Esat gurur duyuyordu. Babam bana bunu verdi. Çünkü en çok ben hak etmişim diye. Siz şimdi benim oğlumuzu hak etmediğimi düşünüyorsunuz.
0: Hak etmiyorsun.

Siz yine yıkmaya çalışsanız da biz Esat'la beraber ellerimizle, hevesimizle emek vererek kuracağız yuvamızı. İşte o zaman hak edeceğiz birbirimizi. Sizden korkmadığımız için hak edeceğiz. Ve eğer o gün gelip de bize inanırsanız ve elinizi bana nefretle değil de sevgiyle uzatırsanız işte o zaman öpeceğim o elimi.

Ağlamayacağım. Hayır. Kurban olmayacağım ben. Kahraman olacağım. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Kahraman olacağım ben. Kurban olmayacağım, ağlamayacağım.

0: Sıfat.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi,

0: Bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
15: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
16: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
17: Gün boyu çamaşırını koru.
18: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
19: Mol pedden kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: tam güç hijyen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçlar.

0: Kasları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hah! Maydanoz.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Koçak'ta festival.

Ağlamayacağım. Hayır. Kurban olmayacağım ben. Kahraman olacağım. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Kahraman olacağım ben. Kurban olmayacağım, ağlamayacağım.

0: Ne sağlık, çok güzel olmuş kızım. Safiye. Hoş geldin.
1: Al, bu senin için.
2: Ay, teşekkür ederim.
0: Geldin.
2: Kitap almaya geleceğim demiştim sana.
0: Evet. Mavi yolculukla ilgiliydi değil mi? Azra Erat çok güzel yazmış. Gel bakalım birlikte.
2: Her defasında elim ilk önce bu kitaba gidiyor. Ne garip.
0: O çok yukarıda. Daha kolay da var. Bekle.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İstanbul seni akıllandırmış. Ben dedim bu gelmez. Birilerini araya sokar. Ben de mecbur aradakilerle birlikte kafasına sıkarım diye düşünüyordum ama...
1: Abi, Suriyeli'yi bulmak o kadar zor oldu ki... Onu bulmak için yedirdiğim parayla bütün Suriye'yi satın alırdım.
0: Sattın mı lan beni Suriyeli'ye?
1: Abi sen de beni amma yanlış tanımışsın ha. Ben adam satar mıyım hiç?
0: Ulan kaypak, şimdi yaptığın hareket ne?
1: Abi, herif psikopat. Örgüt bile gebermesini istiyor.
0: Yani ben şimdi örgüte mi çalışıyorum?
1: Estağfurullah. Öyle demek istemedim.
0: Kes lan kes. Uzatma. Sen şimdi bana Suriyeli'nin bulunduğu yeri söyle.
1: Abi, bulunduğu yeri bilmiyorum ama çok büyük bir eylem yapacağını öğrendim.
0: Ne zaman?
2: Hikmet'i çağırmadınız mı baba?
3: Haber verdim evladım ama memleketin gündemi çocuğu televizyonun karşısında kaldırmıyor. Kim bilir şimdi o Suriye'de midir, Almanya'da mıdır, İran'da mıdır?
2: Asıl gündem bende. Şunu alıp geleyim baba.
4: Al bakalım.
5: Eksi yemin.

0: Hoca ait istihbaratta mı?
1: Evet abi.
2: Usta, ben de geleyim.
0: Ben adamı alayım, size haber vereceğim Memati.
2: Ulan Zaza. Ben de seni çizeceğim.

Diğer kameraya geç. Dur. Gir plakayı bakalım nereden çıkacak.

0: Buldun mu Cahit?
1: Abi şu anda Çengelköy'de.
2: Güzeltepe istikametine doğru gidiyor. Açık gri renkli araba. Plakası 34 Manisa Bursa 726.
0: Tamam Cahit.

0: Efendim? Hikmet mi? Nerede şimdi? Bırakın Polat takip etsin. Tamam. Ben hemen hastaneye gidiyorum, ilgilenirim.
1: Efendim abi.
2: Cahit yok.
1: Abi Tanziman sokağa girdi. Oradan çıkmadı bizim kayıtlara göre.

0: Tamam Cahit. Zaza nerede? Zaza nerede? Ha?
1: Hikmet abi mi yaralanmış?
2: Pusat, biliyorsun. Memati abi senin katından ayrılmanı istemiyor.
1: Hikmet abi nerede?
2: Aşağıda. Gerekli müdahale yapıldı. Bir şey yok.
1: Tamam, sağ ol abla.

0: Abi zazarı.
1: Ver şu.
2: Bana ver.
3: Alo.
2: Alo.
3: Geçmiş olsun Elemda. Ne oldu?
4: Televizyoncu Hikmet'in ekranını mı karartmışlar?
3: Antenini mi kırmışlar? He? Zem mi yapmışlar? Vah vah vah vah.
5: Zaza, her konuştuğun dakika, her yaptığın yanlış karşılığında seni hak ettiğinden bile daha bir şekilde göreceğim. Hikmet'in senin benim meselemle ne alakası var?
3: En lüzumsuz adamını çizdim ki anlayasın. Yani benim halim ne? Sen her adım attığında gerek ki ben senin bir adamını çizem. Ta ki bana o pusatı verene kadar ha.
5: Pusatın yeri belli. Ciğerin yiyorsa gel al.
3: Ya, ya, ya. Siz kendi elinizle teslim edeceksiniz ki raconunuz bir ömür çizile.
5: Bak iyi dinle. Beni tehdit edene vereceğim cevabı iyi dinle. Duydun mu?
3: Elin dert görmesin. Benim öten yegenim olmaz.
2: Yerini tespit ettiniz mi?
0: Bir dakika abi. Tamam Cahit. Tespit ettik abi.

0: Efendim Abdüley.
1: Neresi Abdüley?
2: Cahit, biz dediğin yerdeyiz.
0: Hala sinyal geliyor.
2: Abi hala sinyal var diyor Cahit.
1: O zaman şu köşeyi dönünce olması lazım.
3: Gaye Hanım, hastanız.
4: Nesi var?
3: Bulantı, kusma, bir yerden düşmüş.
4: Alalım hemen.
3: Peki efendim.
4: Yatır şuraya.

0: Tamam. Bakalım neyin varmış?
1: Çok acıyor. Çok canım yanıyor. Aa, çok acıyor.
0: Şimdi?

0: Bağırırsan keserim. Polat Alemdar'ı ara. Ona Zazı dayımın emrini söyleyeceğim.
1: Bırak onu arayayım. Bak, buradan çıkamazsın.
2: Tamam Cahit. Tamam. Abi sinyal güçlendi.

0: Efendim Gaye?
1: Abi, burada biri var.
0: Kim var?
2: Bulut Alemdar, Zaza dayım selam söyledi.
0: Bir dakika, bir dakika. Hüsnü'yü arama Mati çabuk. Sesin kesik kesik geliyor. Kim selam söyledi?
2: Zaza dayı, Zaza dayı.
0: Hala dayı kim ya?

0: Alo Hüsnü, koş. Gaye İzlazan'ın çocuklarından biri almış, çabuk.
1: Tamam efendim, ben hemen duruma müdahale ediyorum.
2: Allah'ıma 7 sülalene kadar çizeceğim. Hastaneden başını çıkartamayacaksın. Sen de adamların da.
3: Daha senin yaşın kaç evladım?

0: Anne, bana da böyle yapacaklar. Ben böyle olmak istemiyorum.
1: Ölürüm de müsaade etmem.
2: Gaye nerede şimdi?
3: Ameliyat aldılar savcı hanım.
2: Ya çocuk?
3: Aşağıda.
2: Zaza ile ilgili bir şey bulabildiniz mi?
3: Hayır efendim, araştırıyoruz.
2: Tamam. Polat Alemdar gelince bilgi verin bana.
3: Emredersiniz efendim.
2: Çıkabilirsin.
4: Gaye ne olmuş?
2: Bir şey yok Hikmet abi. Nasılsın? Ağrın var mı?
4: Gaye de çizmişler değil mi? Leyla.
2: Evet abi.
4: Bırak onları. Sakın karışma.
2: Kime? Neye karışmayayım?
4: Zaza'yı da onun itlerini de bırak it gibi geversinler. Sakın karışma. Söz vereceksin bana.

0: Gaye nerede?
1: Ameliyatta.
0: Nerede o it?
2: Depoda.
3: Senin ayrıca cırcırına tüküreceğim. Nasıl alıyorsunuz lan iti köpeği içeri?
2: Efendim, hasta olarak girmiş.
3: Girmeyecek. Böyle lüks hastaneye nasıl giriyor çulsuzlar?
2: Polat beyefendinin emri var. Kapıdan kimse geri çevrilmeyecek dedi. Bilhassa fakirler.
3: Bu iş bitmeden kimseyi hastaneye almayacaksınız. Kaç kere söyleyeceğim Hüsnü?

0: Nerede dayın?
1: Ensende.
2: Ulan ben senin... Ulan!
0: Git pansuman yaptır.
2: Usta!
0: Çocuk mu döveceksin?
2: Nesi çocuk bunun?
0: Hıncınız Aza'ya saklı.
3: Sana hiç ailen terbiye vermedi mi ha?
0: Hüsnü! Sen de.
3: Soruyorum efendim.
0: Ailesi olsa terbiye verirdi. Nerede dayım?
1: Kalbimde. Çök al.
0: Boyundan büyük laf etme ki boyundan uzun yaşayasın. Bırakın bunu gitsin.
3: Efendim. Takip mi edeceğiz?
0: Ne takibi Hüsnü? Kimse bir yere kıpırdamayacak.

0: Nerede o çocuk?
1: Bıraktım gitti.
0: Nasıl bırakırsın?
1: Ben bıraktım. Sen bir şey söylemek istiyorsan polislere söyle. Sokaklarda binlercesi var. Yakalasınlar.
0: Her şeyi biliyorsun değil mi?
1: Leyla, gelme üstüme.
0: Asıl sen benim üstüme gelme. Birazcık saygın olsun bana. Ben o polislerin yüzüne nasıl bakayım şimdi? Savcıyı sallamıyorsun. Niye? Senin arkadaşınım diye mi?
1: Leyla, kötüyüm, gelme üstüme.
0: Sen kötüsün. Sen bilirsin. Senin doğruların, hatta senin sevgin. Ben?
1: Haklısın. Ne söylesen haklısın.

0: Yalan söylüyorsun. Ne söylesen yalan var içinde.
1: Leyla, ayıptır. Babası öldü diye çocuk yorgan döşek yatıyor. Sen ona bir de suçlu muamelesi yapıyorsun. Babasını anladık da çocuktan ne istiyorsun ya?
0: Çocuktan istediğim tek şey var. Senin bana söylediğin yalanı tekrar etmemesi.
1: Niye taktın bu karaya?
0: Faili meçhullerden nefret ediyorum. Bir tanesini bile aydınlatsan benim için önemli.
1: Leyla. Kara öldü.
2: Buldunuz mu bir şey?
3: Abi kara mekandan kaçmış.
2: Ne zaman kaçmış?
3: Çocuklar sabah yanına gitmişler yok.
2: Fermanı duymuşsa onun için kaçmıştır.
3: Konuşmadın mı sen savcı hanımla?
2: Savcı hanım beni görünce bırakacağı var.
4: Polat Alemdar hakkında işlem yapalım mı?
0: Bekleyin. Karayı bulduğumuzda işlem yaparız.
2: Buldunuz mu bir şey?
1: Ne oldu şimdi anlamadım.
0: Bir şey yok.
3: Bir daha eline bırak jileti. Kaşık bırak. Bile alamayacaksın.
1: Yok, sen bir şeye takılmışsın.
0: Takılsam söylerim.

0: Leyla, bir şey saklıyorsun belli ki. Dur radyo çal.
1: Kalsın kalsın.

0: Sen bunu mu dinliyorsun?
1: Arabayı tek süren ben miyim sanki? Kimdi? Sobi CD takıyor.
0: İyi. Bir sorayım bakayım. Kimmiş Leyla aşkıyla türkü dinleyen?
1: Sor.
0: Olmadı, bir dinlemeye aldırayım seni. Bakayım ne konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Ekibin ne yapıyor?
1: Dinlet gülüm.
0: Kızmazsın yani dinletsem.
1: Kimden ne saklım var?
0: İnci bilmiyor mu arabana?
1: Yok, niye?
0: Bu türkü ona ağır gelir.
1: E ne olur ağır gelirse?
0: Allah korusun, çocuğunu düşürür.
1: Evde ışık mı var?
0: Bilsen gelecekti bana. Polat, rahat ol. Silahım çantamda.
1: Leyla, zazı işi farklı bir iş. Bu iş bitene kadar yalnız gezme, yalnız kalma. Söyle polislere burada dursunlar, seninle geçsinler.
0: Ben Yahya'dan memnunum. Dürüst, çalışkan, efendi bir çocuk.
1: Yahya öyle diye kıyamıyorsun, evine yolluyorsun onu.
0: E burada mı yatsın çocuk?
1: Gerekirse evet.
0: Koskoca Polat Alemdar Zaza'yı bulamıyor mu? İstiyorsan el atayım.
1: Bana bak Tombik. Sen bulacak olsan çoktan bulurdun.
0: Yok. Bu sefer işine karışmıyorum.

0: Ne alakası var? Yüzüme baka baka yalan söylemesine tahammül edemiyorum.
1: Sen de yalan söylüyorsun. Adamı dinletiyorsun.
0: Ben işimi yapıyorum.
1: O da yapıyor. Onun işinin bir parçası da gerçekleri saklamak.
0: Polat kandırdı seni, değil mi? Hakimliği bırak, gel avukatım ol dedi.
1: Beni avukat tutacak adam daha dünyaya gelmedi. O kürsüden inmek, Everest'ten aşağı düşmekten daha beter.

0: Anladım. Uzatma.
1: Ne olmuş?
0: Dayı, kızın yüzünü çizmiş boydan boya. E'si, iki kolunu kırmış poritli. Atmış kapıya.
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gelmek bu. Paşa etsin, bir şey kalmaz. Önder. Elem daha girmeye demiş.
0: Dayı, burnundan soluymuş değiller. Ama hastanedelermiş. Polat abi savcı hanımı bırakmış gelmiş.
1: Ne abisi lan? Ne abisi? Ne diyorsun sen ya?
0: Dayı, eski alışkanlığından insan kolay kolay kurtulamayın.
1: Kesen dilin kurtul.
0: Dayı, işimizi bitirek, bir saatte Cevher dayıyı yan yana gömek, ondan sonra nasıl emrediysen.
1: Cevher, üşümüşsün oğlum.
0: Dayı, ben çok üşüyüm. Azıcık ıslak otobüse.
1: Bizim hayatımız da bu hava gibi donacak ki. Ne zaman o pisat öle, o zaman buzlar çözüle. Sen o pisatı getirmedikçe daha çok biz buz tutarız.

0: En iyisi yurt dışına gitmek anne. Kanada'ya ya da Avustralya'ya gideriz. Avrupa'da bulurlar belki ama oralarda bulamazlar.
1: Ben ne zaman gidelim desem ikiniz birden üstüme yürüyordunuz gitmeyiz diye.
0: Bu sefer farklı. Değil mi Selvi?
2: Evet anne, farklı. Bizim yüzümüzden insanlar niye zarar görsünler?
1: İnsanların zarar göreceği varmış. Onun için üzülmeyin. Ama neticede boş bir inat yüzünden sizin zarar görmenizi istemiyorum.
0: Ben gidip Memati abilere söyleyeyim.

0: Ne var pusat?
1: Abi ben diyorum ki bu Zaza beni almadan durmayacak ya.
0: Sana ne? Sen aklını kullanacaktın madem. Daha evvel kullanaydın ya.
2: Bir dur Memati.
1: Diyorum ki abi, beni yem yapın Zaza'ya öyle ulaşın.
0: Aferin, koçum benim. Nasıl geldi aklına bu fikir? Hadi, sen şimdi çok yordun beynini. Git yat uyu. Bakalım aklına daha yeni ne fikirler gelecek. Sonra bizimle paylaşırsın, olur mu? Hadi, koçum benim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Milo çek, Milo sil.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bu salı binde Torku Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratıyorum.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Uyandıralım.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ne var pusat?
5: Abi ben diyorum ki bu Zaza beni almadan durmayacak ya.
4: Sana ne? Sen aklını kullanacaktın madem. Daha evvel kullanaydın ya.
6: Bir dur Memati.
5: Diyorum ki abi, beni yem yapın Zaza'ya öyle ulaşın.
4: Aferin, koçum benim. Nasıl geldi aklına bu fikir? Hadi sen şimdi çok yordun beynini. Git yat uyu. Bakalım aklına daha yeni ne fikirler gelecek. Sonra bizimle paylaşırsın, olur mu? Hadi koçum benim.

0: Leyla tamam, evinde ziyaret edeceksin ama ne olursa olsun beyefendinin ifadesini alacaksın. Bu işler sakat işler.
1: Ne yani? Karının üstüne gidiyorum, aman sakat. Beyefendinin üstüne gidiyorum, o sakat. E memleket sakat Hakime Hanım. Düzeltmeyelim mi?
0: Kırıkçı çıkıkçı değiliz biz. Hukukçuyuz.
1: E tamam. Nezaketen evine gidiyorum işte. Madem kara diyoruz, faili meçhul diyoruz, suçun da bir hiyerarşisi var elbet. Ben karaya sen bunları niye yaptın desem, emir aldım yaptım diyecek. Kim emretti? Devlet. Devlet kim? O yıllarda Milli Güvenlik Kurulu. Soralım bakalım. Emir vermiş mi, vermemiş mi devlet baba karanlık çocuğuna?

0: Beni nereden buldular diye söyleniyordum. Gittiler kızcağızı kestiler.
1: Ne diyeyim Hikmet, düştük bir belaya.
0: Arkadaş, iki haftadır her gün kendime diyordum ki beynini boşalt Hikmet, beynini boşalt Hikmet. Kan gitti, beyin boşaldı.
1: Hayırlısını iste be kardeşim.
0: Suriye'ye gireceğiz mi girmeyeceğiz mi diye aklım gidiyor. Örgüt bir taraftan, İsrail bir taraftan, İran bir taraftan. Yok CFR'dir, yok İlluminati'dir, yok tapınaktır.
1: Hikmet, televizyon işine küçükten girdin. Medya seni zehirledi. Kardeşim tamirini yap, seyretme şunları.
0: Kalacak mıymış suratımdayız? Polat.
2: Merhaba.
1: Hayırdır İnce, bir şey mi oldu?
2: Arkadaşının durumunu merak ettim. Çok büyük geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Bak, medya insanı hastanede bile bırakmıyor.
2: Anlamadım.
1: Hikmet biraz dinlensin İnce, biz çıkalım.
2: Bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Sağ ol yengecim, yok.
1: Senin ne işin var Hikmet'le?
2: Anlamadım.
1: Tanır mısın? Arkadaşın mı? Hukukun var mı? Bir şey mi paylaşırsın ki geçmiş olsuna gelirsin?
2: Senin tanıman yeterli. Arkadaşına geçmiş olsun demeyeyim mi?
1: Ha, eş durumundan.
2: Ben senin eşin değil miyim?
1: İnci'cim, belki yeri zamanı değil ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim evliliğimiz kağıt üstünde bir evlilik. Sen çocuğu doğurduktan sonra boşanacağız. Bunun anlaşılmayan bir tarafı var mı?
2: Yok. Seni gayet iyi anlıyorum. Kusura bakma, kendimi fazla kaptırmışım demek ki.
1: Kiminle geldin? Yollayayım mı seni?
2: Yok, şoför var.
1: Koruma?
2: Koruma da var. Aklın kalmasın bende.
1: Müsaadenle.

0: Polat'ın karayı sakladığı yeri bulamadın, ondan mı?
1: Polat ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Dün bana ne kadar yakın davrandı. Ben de diyorum ki yok. Bu adam hakikaten İnci ile formalite evliliği yaptı. Gerçekte beni seviyor.
0: Evet.
1: Gece evinde doğum günü partisi varmış. Hediyeler, mumlar, pastalar, canımlar, cicimler.
0: Kızım erkek milleti. Polat bile olsa erkek milleti.
1: Polislere söyleyeceğim, bir daha bana bunları getirmesinler.
0: Sen istiyorsun. Yoksa onlar getirir mi?
1: Yok. Artık istemeyeceğim.
0: Leyla, hıncını beyefenden çıkarma sakın.
2: Savcı hanım, başsavcı buraya doğru geliyor.
1: Tamam Yahya.
0: Bu iş beyefendiye kadar gitmez. Başsavcıya patlar.
1: Erkek değil mi? Buyurun efendim.
3: Savcı hanım, beyefendinin evine gidiyormuşsunuz ifade için.
1: Ziyaret efendim, ifade değil.
3: Etmeyin efendim, ziyaret miyaret.
1: Efendim, dosya bende. Takdir sizin. İsterseniz dosyayı benden alabilirsiniz.
3: Dosya sende kalsın, dediğimi yap. Beyefendinin ifadesiyle kamuoyunu meşgul etmeyelim, yeni bir gündem yaratmayalım.
1: Efendim, dosyayı benden almazsanız yaratacağım.
3: Leyla, devlet büyüklerinin ifadeleri lüzumu halinde ancak başsavcılar tarafından alınır.
1: İstisnai durumlar vardır efendim.
3: Ziyarete gitmeyeceksin.
0: Leyla, saçmalama. Ver şu telefonu.
4: Buyurun savcı hanım.
1: Sabri Bey, beyefendiyle görüşebilir miyim?
0: Yok. Sen kendini attırmadan rahat etmeyeceksin.
4: Efendim, savcı hanım arıyor.
5: Ver bakalım. Buyur kızım.
1: Efendim, malumunuz ziyaretinize gelecektim.
5: Evet kızım, bekliyoruz. Eğer işin uzunsa akşam yemeğe gel. Biz de dışarıdayız şimdi.
1: Efendim, başsavcım size ziyareti müsaade etmiyor. Acaba siz teşrif buyurup bir çayımı içer misiniz?
5: Cumhuriyetimizin savcısı, hem de bu kadar güzel bir savcısı, genç bir savcısı bizi davet edecek. Biz gitmeyeceğiz. Mümkün mü? Değil. Geliriz kızım.
1: Teşekkür ederim efendim.
4: Efendim, toplantıya gidiyorduk.
5: Çayımızı içer. Toplantıya öyle gideriz Sabri. Beklesinler.
4: Efendim, o kim ki ayağına gidiyorsunuz?
5: Sabri, beni tanıyan herkes beni sever. Beni tanımayan herkes bana düşman olur. Ben de sevdiğimin de düşmanımın da gözün içine bakmak isterim.
4: Efendim, dalga dalga üzerimize gelecekler.
5: Ben vatandaşımın limanıyım. Dalga kıranıyım. Gelsin dalgalar, kırayım.
6: Başkanım. Ulan ben sana içeri izinsiz girme. Başkanım, Şahmeren başkanım arıyor. Alo başkanım. Emrettiğiniz gibi başkanım. Bugün bitireceğiz işi başkanım. Adliyenin önü olarak hazırlandık başkanım. Ben de orada olacağım başkanım. Başka bir emriniz var mı başkanım? Ulan yemin ediyorum bir aksilik çıksın. Hepinizi mahkemede infaz ettiririm. Yürü hadi.

0: Göster bakalım şu fiyakalı saatini. Rengi de güzelmiş. Bu Sirac'ın zamanı dolmuş.
1: Abi Sirac'ı daha ara ki bulasın.
0: Gelir gelir. Canı kıymetlidir. Gör bak, birazdan damlar. Kronometresi var mı bunun?
1: Var abi.

0: Geç. Geç, geç, geç, geç, geç. Kaç saattir seni bekliyorum lan? Sen beni öldürtecek misin? Ben öleceğim de sen yaşayacak mısın lan?
1: Abi adli önünde birini ifaz edecekler. Büyük birini. Suriyeli de orada olacak.
0: Kesin mi lan?
1: Kesin.
0: İyi.

0: Al, hak ettin bunu. Bundan sonra benim örgüt içindeki ajanımsın.
1: Arkadaş, benim anlamadığım şu. Orada ya kara kurtulacak ya Suriyeli. İkisi de seni yaşatmaz ki sonra.
0: Sen manyak mısın oğlum? Suriyeli sıkarsa karayı öldürmüş olacak. Aklına mı gelirim? Karanın da derdi benimle değil zaten. Çözüm budur. Hadi git şimdi kralını öğren.

0: Abi, sen niye buralarda dolanıyorsun? Mekanımıza gel.
1: Benim sesim kötüdür Murat'ım. İşine yaramam ki senin.
0: Estağfurullah abi. Yemin ederim üzülüyorum.
1: Abin iyi. Daha da iyi olacak. Sen bizim Baki ile Şero'ya haber gönder. İzinleri bitti. Vazifeye dönüyorlar.
0: Kimi indirecekler abi?
1: Suriyeli'ye sıkacağım. Yanımda dursunlar ki nam yapsınlar. Sonra işlerine yarar. Dur. Martıyı ürkütme.

0: Abi, Suriyeli'ye sıkmak ne demek?
1: Ne var oğlum?
0: Entepe'de?
1: Ne olmuş Entepe'deyse?
0: Abi, zaten ortalık karışık. Daha beter birbirine girer.
1: Nasıl karışık?
0: Duymadın mı abi? Polat'la Zaza harp ediyor.
2: Ben de diyorum bu Zaza nerede? Ne oldu? Ulu bir çınarın altında yatıyordu. Gölgesi zatürre mi etmiş Zaza'yı?

0: Memati'yi göremedim ki şu Kanada işini konuşayım. Kendi pasaportumuzla mı çıkacağız? Sahte pasaport mu çıkaracağız?
1: Tamam o iş dedim anne, ne üsteliyorsun?
2: Kendi pasaportumuzla çıkalım işte. Londra'da aktarmada mı yakalayacaklar bizi?
1: Özel uçakla gideceğiz Kanada'ya.

0: yeterli pasaportumuz olmuyor.
1: Yine de Memati ile konuşmak lazım.
0: Konuşuruz.
2: Nereye gidiyorsun?
0: Bunları yiyemedim. Kantine gidip bir şeyler atıştıracağım.
2: Niye öpüyorsun?
0: İçimizden geldi daha. Ne var? Neyse, ben bir şeyler atıştırıp geleyim.
1: En azından birbirimize yakınlaştık. Her şerde bir hayır var hakikaten.

Baksana. Sen Zaza'yı tanıyor musun? He? Git Zaza'ya ya da adamı imdata haber ulaştır. Bu saat teslim olacakmış diye. Ne yapacaksa bana yapsın. Anladın mı? Yürü.

0: Hello. Dur öyle dur. Dayı, Pisat bizim çocuklardan biriyle haber göndermiş. Teslim olayım, gelip beni alsınlar diye. Polim olmuyor dayı.
1: Polim olayım. Dayın onların poliminden mi korkacak? Bir araba geçsin, onları alsın. Sen de onları bir yerden al. Ama baksınlar, elimde hastanede mi bir formalim olmayan?
0: Tamam dayı.
1: Oğlum emrimi demedim.
0: Et tüh, yeni telefondan diyeyim dayı.

Alo, beni iyi dinleyin şimdi. Bu pusat Alemdağ'ın hastanesinin iki arka sokağındaki ışıklarda bekliyormuş. Onu oradan alıp benim yanıma getirin. Beklediğim yeri mesaj atacağım size.

0: Gaye'nin durumu nasıl?
1: İyiymiş abi.
0: Nişli konuşma. Sana soruyorum. İyi mi? Gördün mü?
1: Yok abi, görmedim.
0: Ne demek görmedim? Ayıp diye bir şey var.
1: Abi göreceğim, ne diyeceğim?
0: Geçmiş olsun diyeceksin. Ben senin içinin güzelliğini seviyorum. Yüzün düzelecek. Gereken neyse yapılacak diyeceksin.
1: Abi sen ömründe birine bunları söyledin mi?
0: Ben söylemedim, pişmanım. Bari sen söyle pişman olma.
1: Abi görürüm, şimdi acelesi yok.
0: Oğlum, sen gitmedikçe kız diyor ki, kim bilir yüzüm neye döndü de bu gelmiyor.
1: Tamam abi, tamam.
2: Memati kendi pasaportlarımızla çıkacakmışız, öyle mi?
0: Ne pasaportu yenge?
2: Nasıl ne pasaportu?
0: Yenge, anlamıyorum senin ne dediğini.
2: Kanada'ya gideceğiz ya, kendi pasaportumuzla mı çıkacağız?
0: Ben size kapının önüne çıkmayı yasakladım. Ne Kanada'sı yenge?
2: Fırsat konuştum dedi seninle.
0: Yalan söylemiş. Nerede o?
2: Kantine gitti bir şeyler atıştıracağım diye.
0: Ne kantini? Ben şimdi oradan geliyorum, yoktu.
2: Oğlum gitti. Oğlum gitti.

0: Memati Bey, adam kamera kayıtlarında tuvalete gidiyor. Pusat da arada kaçıyor.
1: Kim o adam? Bu mu?
0: Evet efendim.
1: Ulan ben size buradan ayrılmayacaksınız demedim mi?
2: Abi tuvalete gittim.
1: Gerekirse üstüne yap.
2: Altına yap.
0: Memati Bey yapmayın.
3: Alo İmdat abi.
4: Memati Bey burada bir adamı dövüyor.
5: Dövüyor yani Memati Bey adamı.
6: Ey, dövsün.
5: Polim yok. Pusat'ın bindiği arabayı takip eden var mı?
3: Yok abi.
5: İyi.

0: Neredesin usta?
1: Ne oldu Memati?
0: Pusat ortada yok.
1: Biliyorum Memati.
2: Pusatı takip ediyorum.
1: Gel bakayım. Arka kapıda bekleyen sen misin?
3: Evet abi.
1: Adın ne gülüm senin?
3: Adnan.
1: Adnan, seni kim dikti oraya?
3: Memati abi.
1: Oradan ayrılırsan Memati abin seni ne yapar?
3: Ölmekten beter eder.
1: Peki ben...

0: arınmanı istesem ölmekten beter olmaya razı mısın?
1: Anlamadım abi.
0: Pusat hastaneden kaçacak. Sen onu gördüğün zaman oradan ayrıl ki rahat kaçabilsin. Ben takip ediyor olacağım.
1: Anlamadım abi ama ne emrediyorsan onu yapayım.
0: Güzel. Anlama. Tamam, çıkabilirsin.
2: Anlamadım usta.
0: Memati, pusatın kaçmasına ben izin verdim. Ama onun bile haberi yok. Sen şimdi çaktırmadan hastaneden çık, beni ara.
2: Tamam usta.

0: Siz de şuradan benim arabayı alıp takip edin.
1: Dur biraz, yavaş geç.
2: Demek buradan da imdat görevi alıyor. Güzel. Şimdi bunlar bizi Zaza'ya götürür.
0: Hiç senden bu delikanlılığı beklemezdim Pisat Efendi. Ölmeden gözüme girdin.

0: Koş Sirac, koş. Belki Azrail'den hızlı koşarsın.
1: Abi, yemin ederim şimdi öğrendim. Zaten benden de başka kimse öğrenemezdi.
0: Aha, Azrail yetişti. Dön.
1: Abi, vallahi senin şakaların bile insanı terörize ediyor.
0: Dinliyorum Sirac.
1: Abi, yalnız ben konuşamıyorum. Onu çeksen.
0: Aha, Azrail gitti.
1: Abi, bu son 24 saat ömrümden 24 sene götürdü yalnız. Bana bir o kadar sene karışmaman lazım.
0: Sirac.
1: Abi, adliyenin önünde büyüklerden birini indireceklermiş. Bizzat Suriyeli de orada olacakmış.
0: Hangi adliye?
1: Abi, devlet büyüğü bunlar. Kaç adliyeye gider ki bunların?
0: Aferin Sirac. Hayatının en büyük işini yaptı.

0: İhtiraç. Bundan sonra yapılacak bir işin, yaşayacak bir ömrün kalmadı.
1: Abi, yemin ederim terörize oldum ha.
0: Ben sana 24 saat vermiştim koçum. Şimdi sen öldürmezsem sözümü yemiş olurum. Sen benim hiç sözümü yediğimi gördün mü?
1: Yok, görmedim abi.

0: Aç sirenlerin sesini, şu otobüsü solla.
1: Nereye abi?
0: En yakın mezarlığa Cahit. Cevher de otobüsün içinde. Pusat'la birlikte gömecek.
2: Cahit! Bak bak kim gelmiş bak. Seni öldüren o... O pis...
1: Ben Cevher abiyi öldürmedim. Ama bu iş benim ölmemle bitecekse... Ben razıyım.

0: Ne çok hasta var. Allah şifa versin.
1: Amin, amin, amin. İmdat böyle akıllı değildi. Bu ne olmuş ki buna?
0: Dayağın yaramış demek ki dayı.
1: Tamam anladık. İyi bir şebeksin. Zopayla konuşmuşsun. Seni sabaha kadar da dövsek ötmeyeceksin. O zaman o dile ne gerek var? İmdat, hele aç bunun ağzını bakam hele dili var mı?
2: Fazla birlik yaptık.

0: işine. Abdestin var mı? Otobüste abdest alacak yer var ha.
1: Dayı, diyeyim ki Ramazan çıkana kadar burada kalak.
0: Niye Ramazan imdat?
1: Dayı, seferik, namazın sünnetleri yok. He. Oruç yok. Hem deprem olursa ondan da yırtarık. Azıcık soğuk ama idare ederik.
0: Oğlum bu araba neyle çalışıyor? Otla mı çalışıyor? He? Sen boğazını tutamışsın diye. He? Allah Allah.

0: Alo.
1: Usta ne yapıyor bunlar?
0: Zaza'nın evine getirdiler pusatı işte.
1: Ne evi usta?
0: Zaza'yı niye bulamadığımız belli oldu. Meğer yollarda yaşıyormuş.
1: Durduralım usta. Otobüste sıkacak o zaman.
0: Yok Memati. Ben nereye gideceklerini biliyorum. Siz takipte kalın. Ben önden gidiyorum.

0: Efendim hoş geldiniz. Ancak gelmenizi gerektirecek herhangi bir husus yoktu.
1: Sayın başsavcım, siz davet etmiyorsunuz ama davet eden genç savcımızı kıramadık. Çayını içmeye geldik.
2: Ulan yoksa beyefendiyi mi indirecek?

0: Çıkmadı kadın. Bekleyeceğiz. Baran, ne olur ne olmaz. Tedbirli olalım. Takviye çağırın buraya.
1: Ulan Allah Allah, bunlar değil. Hayır, kimi vuracak acaba?
2: Abi ne oldu?
1: Ne bileyim. Ben de anlamadım ki. Beyefendi bir çıksın bakalım.
3: Efendim, bari benim odaya geçseydiniz. Burada rahat edemezsiniz.
4: Beni kızım çağırdı başsavcım. Sen çağırsaydın senin odana gelirdik.
5: Efendim, tekrar teşekkür ederim nazik icabetiniz için.
4: Sor kızım. Aklında bir şey varsa sor. Devleti yönetenler sorma lüzumu hissetmiyorlar. Bari sen sor.
5: Efendim, faili meçhullerle ilgili dosyalara bakıyorum. Kim ifade vermişse devlet emriyle yaptım diyor. O dönem devletin böyle bir emri oldu mu?
4: Devlet cinayet işlemez, işletmez. Ama kendini devlet olarak görenler böyle bir suç işlemişse bu suçun cezasını vermek size düşer.
5: Efendim, binlerce faili meçhul cinayet var. Bunlar devlet emriyle olmadıysa bile devletin failleri bulmaması hasebiyle bölgede devlete olan güveni sarsıyor.
4: Kızım, benim zamanımda senin gibi savcılar olsaydı bunlar olmazdı.
5: Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu konuşuldu mu?
4: Milli Güvenlik Kurulu, devletin terörle mücadelesinin her türlü yönteminin konuşulduğu ve konuşulacağı yerdir. Böyle bir karar alınması mümkün değildir.
3: Tamam Leyla Hanım, yeter.
5: Terörle mücadele için özel ekip kurulmasına Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar verilmiş. Hatta rutin dışına çıkılmasına karar verilmiş.
4: Kime verilmiş?
5: Mete Beylerin her ikisine de. En azından her ikisinin ifadesi de böyle.
4: Sen bizzat ifadelerini aldın mı kızım?
5: Yok efendim.
4: Çağır al kızım.
5: Kara Kod adlı kişiyle bir irtibatınız oldu mu?
6: Efendim, toplantıya gecikiyoruz.
4: 60 yılda karası, yeşili, kırmızısı, beyazı, boyanmadığımız renk kalmadı. 24 saat telefonum açık. Devletin sizin gibi sahiplerinin olması bizi fevkalade mutlu eder kızım.
3: Buyurun efendim.

0: Girle oraya. Bir de sen taşımayak.
1: Yok Zaza, sen gir. Cevher'i yalnız bırakma.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. La la la, hava tam portakal.
4: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al. Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
11: Dardanel'den. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
14: Türkiye'nin dürümü. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Hah! Maydanoz.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi.
2: Alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Mobil Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
5: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
3: Tekne.
5: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
4: Ya Faruk tamam hallederiz.
5: Dost.
4: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh,
4: oh tabii.
6: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.
7: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Gir la oraya. Bir de sen taşımaya.
2: Yok Zaza. Sen gir. Cevheri yalnız bırakma.

0: baba gitti. Kaldık mı yetim?
1: Güvenlik müdahale edin.
2: Ne oluyor lan?
3: Baba kurtar bizi baba.
4: Bırakın. Bırakın.
3: Kurtar bizi.
4: Bırakın.
3: Kurtar bizi baba.
0: Onların hedefi bunlar değil.
3: Kurtar bizi baba ne olur.
4: Tamam. Tamam. Tamam. Sakin.
0: Ha mevzu çözüldü. Hedef savcı Leyla'ymış.

0: Yahya, arabamı hazırlayın. Odamdan eşyalarımı alıp otoparka iniyorum.
1: Peki, peki efendim.
2: Otopark. Burada sakın vurma. Arabası otoparktaymış bunun. Çağırdığımız takviye ekip geldi mi?
3: Geldi başkanım.
2: Adliyenin diğer tarafında dikkat çeksinler. Polisler oraya yönelsin. Beni ileride köşede indir. Siz de otoparkta savcıyı indirin.

0: Tamam. Abi Polat Alemdar Zaza'yı almış.
1: Son senden iki şey isteyeyim. Alemdar. Birincisi imdata karışmayın. O karıncayı bile inciter mi? İkincisi, sıkın ben ele giremez ele. Gider ayak şimdiye. Ölmeyi sevim, düşmeyi sevim.
2: Abi yapma!
3: Değdi mi Zaza? İnadın için bu kadar iş yapmaya değdi mi?
1: Neden? İnatla doğdum. İnadımla yaşadım. İnadımla da öleyim.
4: Alo. Polat Alemdar. Adliyenin önündeyim. Suriyeli şimdi senin savcıyı otoparkta öldürecek.
2: Ne bekliyorsun? Vursana!
4: Zaza'yı öldürme.
5: Bana lazım.
4: Sözün söz mü?
2: Telefonla konuşacağına işine bak be adam.
4: Polat Alemdar. Vakit yok. Bir karar ver. Savcının yaşamasını istiyor musun, istemiyor musun?
2: O Leyla için beni mecnun etmeyin. Gelip sizin hayatınızı karartırım.
4: Zaza bana lazım Polat Alemdar. Azrail sensin. İstediğinin canını al, istediğini bağışla. Alo.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
7: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemli Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve başlayalım. Ahbap soruşturmasında malumunuz çember artık iyiden iyiye daralıyor. Oğuzhan Uğur ve 10 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesi de ortaya çıkan Uğur, dernekle bağım yok dedi. Diğer yandan MASAK raporundan çıkan rüşvet hattı ve Haluk Levent'in küfürlü itiraflarıysa şoke etti. İşte son yaşananlar.
1: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
3: Elimizde arama ve ekonomi kararı var.
4: Ahbap soruşturmasında yer yerinden oynuyor. Sanal medya yayıncısı ve Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
5: Mevzular açık mikrofona, hoş geldiniz Babala TV'desiniz.
4: Oğuzhan Uğur ve 10 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
5: Hocam soracağız din, cevap bu.
4: Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.
5: Ben o topa girmem. Hedefiniz ben değil.
3: Evimizde arama ve ekonomi kararı var. Evimizde arama yapacağız.
5: Tabii.
4: Deprem zamanı gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık diyen Uğur emniyette çark etti. Dernekle bağım yok, açıklamalarım yanlış anlaşıldı diyerek her şeyi inkar etti.
5: Hep bir alt metni vardı bu başarı meselesinin.
2: Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
4: Ancak MASAK raporu her şeyi açıklıyor. Milyonlara varan şüpheli para trafiği, dev şirket ciroları ve dahası.
2: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
6: Yollardayım ya, yıllardan beri. Alanya sahilleri, Antalya merkez.
4: İşin rengini değiştiren rüşvet ağı. Haluk Levent'in hesaplarını kullanan asistanı Yeliz Kaya, Berk Ulu ve Mert Ulu. Bu isimlerin süslü kardeşler dövizle kurduğu milyarlık rüşvet hattı dosyaya girdi.
7: Kaç saattir uykusuzum?
5: Kaç gündür uykusuz?
7: Kaç gündür uykusuz?
5: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
4: Ve dosyaya bomba gibi düşen isim tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.
8: Parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum.
4: Akpolat'ın rüşvet gelirlerini bile Ahbap Derneği'nde akladığı tespit edildi.
9: Bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
4: Haluk Levent'se tam bir skandallar yumağı. Eski kripto para projelerinde dara düşünce bağışçılardan kaçtı. Hatta para topladığı okul için ağır hakaretler ettiği o gün görüntüler şimdi yargı dosyasına girdi.
10: Hayallerimi yaşıyorum, eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
4: Gözler şimdi dosyanın seyrini değiştirecek yeni kararlarda.
0: Efendim yönetim kriziyle çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yolsuzluk iddiaları son bulmuyor. Operasyonların son adresi İzmit Belediyesi oldu ve belediye başkanıyla eşi gözaltına alındı. İşte CHP'deki son durum.
11: Rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
12: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması derinleşti. CHP'li İzmit Belediyesi'nin ihaleleri incelemeye alındı.
13: Tütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
12: İhalelerde kazanan firmalarla teklif veren firma sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalıkları tespit edildi.
13: Tüm belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyor.
12: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
12: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'e yaklaşık 3 kilo altını borç olarak verdiğini anlattı. Çantayla para taşındı iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Ve CHP'deki başka bir skandal.
14: Geçeceğiz ya, Allah Allah.
15: Ya arkadaşlar.
12: Görüntülerde polise mukavemet gösteren isim CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Kayışoğlu hukuk tanımazlıklarında vites arttırdı. Polise fiziksel müdahalede bulundu. CHP'li vekil polise tehditler savurdu.
16: Arkadaşlar bu hiç yapışık.
17: Sen kimsin? Kolumu tutma.
12: CHP bir yandan da çözülmeye hazırlanıyor.
13: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti diye.
12: Kılıçdaroğlu engelini aşamayan Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrılacak.
15: Partinin ayrılmasına gerek yok. Parti içinde mücadele edebilir. Bak ama parti içinde paralel yapı olmaz.
12: Kulislerde ise Özel ve ekibinin yeni parti binasının belli olduğu konuşuluyor. İşte Özel ve kadrosunun yeni genel merkezi olduğu iddia edilen o bina. Söz konusu bina Gelecek Partisi'nin eski genel merkezi olarak biliniyor.
0: Ve Dünya Kupası sona erdi sevgili izleyenler. Zafer İspanya'nın olduğu, işte final maçında hem saha içi hem de dışında yaşananlar hepsi bu haberde.
12: Dünya Kupası sona erdi. Şampiyon İspanya oldu. Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi ve futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Devre arası süresi uzatıldı. Devre arasında ünlüler geçidi vardı. Shakira'dan BTS'e, Justin Bieber'dan futbolun devlerine kadar birçok kişi devre arasında sahnedeydi. Ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda ise İspanya Arjantin'i 1-0 yenerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Maçın ardından yeşil sahada gerginlik tavan yaptı. Önce Arjantin yardımcı hocası Roberto Ayala. Ardından da Arjantinli futbolcular İspanyalı oyunculara saldırdı. Final maçında stadın dışında ve içinde güvenlik en üst düzeydeydi. ABD Başkanı Donald Trump maçı kurşun geçirmez camın arkasından takip etti. Kupa töreni de bir aile olaylı geçti. Her fırsatta Gazze'ye desteğini açıklayan İspanyol yıldız Lamine Yamal, Trump'la ilk başta tokalaşmadı. Tokalaştıktan sonra durmadan diğer üyelere yöneldi. Trump ise İspanya'nın kutlamaları sırasında yanlarında işte böyle yer aldı. Tüm uyarılara rağmen çekilmedi. İspanya'nın galibiyeti Gazze'de de büyük sevinçle karşılandı. Meydanlarda maçı takip eden Filistin halkı büyük sevinç yaşadı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da

0: İspanya'yı şampiyonluğun ardından tebrik etti. İspanya bu şampiyonluktan 50 milyon dolar kazandı.
1: Efendim, kimisi balkon kapısını açamadı, kimisi evine girmesin diye sirkelere falan sarıldı. Balkanlardan gelen dev çekirgelerden bahsediyorum. Marmara'da korku ve şaşkınlık yarattı.
2: Ay aşkım uçuyordu. Aşkım çok büyük.
3: Esra bak, bizim eve ne geldi böyle.
4: Çekirgelerin gelmemesi için beyaz sirkeyle suyu seyreteceğiz. Sonra bunları cam önüne sıkacağız.
5: Önce Edirne, ardından İstanbul, şimdi de Bursa.
6: Merhaba çekirge kardeş.
5: Dev çekirgeler Marmara'yı mesken tuttu. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına kondu.
7: Süpersin ya, yemin ederim.
5: Çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışanlar çareyi farklı yöntemlerde aradı. Bir vatandaş beyaz sirkeyle suyu karıştırdı. Hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine döktü.
7: Sirkeyi şimdi camın kenarlarına.
5: Dev çekirgelerle mücadele sanal medyanın gündemine oturdu.
1: Ve altın, sevgili izleyenler, haftanın ilk gününü denge arayışıyla açtı. Geçtiğimiz haftayı biliyorsunuz kayıpla kapamıştı gram altın. Bugün 6100 lira seviyesinden alıcı buluyor.
8: Amerika-İran gerilimi sürüyor. Petrol fiyatları, dolar yükseliyor. Altın ve gümüş fiyatları düşüyor.
9: Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşayan altın haftanın ilk gününü denge arayışıyla açtı. O dengeyi geçtiğimiz hafta bulamayan ons altın bugün de 4020 dolar seviyesini yine baskılar yüzünden aşamadı.
8: Orta Doğu'daki gerilim arttıkça, petrol fiyatlarındaki bu yükselişler devam ettikçe, dolara olan talep sürdükçe altın tarafındaki baskının tekrar devamını bekliyoruz.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını uçurdu. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 dolara yükseldi.
9: Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi altının yerinde saymasına sebep oldu ve gram altın şu an pazartesi günü öğle saatlerinde 6100 liradan alıcısını buluyor.
8: Gram altın TL fiyatında 5850 lira seviyesine kadar bu düşüşler devam edebilir diye tahmin ediyoruz.
9: Petrol, yüksek faiz beklentisi ve savaş gerilimi, işte tüm bu nedenler piyasayı da ikiye böldü. Kimileri altına güvenmeyi sürdürürken kimileri ise yatırımlarını farklı alanlara yönlendirdi. Peki hala altına güvenenler için kazanç tarihi ne zaman?
8: Yılın son çeyreğinde yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiğinden dolayı düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu savaş manipülasyon sürecini iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.
1: Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını hesaplarda görmeye başladı. Peki kim ne kadar zam farkı alacak? Farklar hesaplara ne zaman yatacak? Hepsinin yanıtı da bu haberde.
0: Temmuz zamları hesaplara yatıyor. Zam farkı için Ağustos ayı bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak.
10: Emeklilerin iki beklentisi vardı. İlk beklenti %17,76'lık zam oranının %20'ye tamamlanması. İkinci beklentisi ise SSK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklileri arasındaki %4,24 oranındaki farkın kapatılmasıydı. Ancak iki beklenti de gerçekleşmedi.
0: En düşük emekli aylığı düzenlemesi henüz meclisten geçmedi. Peki kim ne kadar alacak?
10: Emekli aylığı 23.552 liranın üzerinde olan emekliler bu ay Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Ancak altında olanlara ise hazine desteği sağlanacak ve maaşları 23.552 liraya tamamlanacak.
0: En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme meclisten geçtiğinde oluşacak zam farkları Ağustos ayında hesaplara yatacak.
1: Tekirdağ'da bir tekel bayi açılışına getirilip dualar okunması üzerine tepkiler vardı efendim. İşte o imam konuştu, tekel bayi olduğunu bilmeden gittim dedi.
5: Önce dua,
11: kardeşlerimize nasip eyle.
5: Ardından müzik. Tepkilerin odağındaki dualı tekel bayi açılışına katılan imam konuştu. Tekel bayi olduğunu bilmiyordum dedi.
11: Dedi ki hocam bir açılış.

0: Arkadaşımız var, gelir misin? Tabii ki ben de cami cemaatimiz olduğu için hiçbir şey sormadım. Ama bu zamana kadar birisi beni davet ettiğinde abi ne yapılacak, ne edilecek diye sorar araştırırdım.
1: Bir işin açılışını dualar yapılması bir babaya hoşuma gittim ben.
2: İmam tabelayı gördüğünde büyük şok yaşadı.
0: Tekel bayisi olduğunu daha sonra anladım. Kurdeleyi kestikten sonra dua etmek için mikrofon verdiklerinde döndüğümde tabelayı gördüm.
2: Ama iş işten geçmişti. Alkol satışının yapıldığı tekel bayi dualarla açıldı.
3: Bol kazançlar nasip olsun inşallah.
4: Sevgili izleyenler, Hatay'da da bir devlet hastanesinde iki ailenin cenazeleri karıştı. İki aileyi de aradan geçen bir günün ardından cenazeleri teslim edildi. Kalp krizinden hayatını kaybeden Yusuf Kırlangıç ikinci kez defnedildi.
5: Bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
6: Babamızın olmadığını fark ettik.
7: İki ailenin cenazeleri karışmıştı. Kırlangıç ailesi babalarının cenazesine kavuştu.
6: Babamızı çok şükür dün akşam saat 7.30'da Erzin Devlet Hastanesi'nden morgundan teslim aldık.
7: Yusuf Kırlangıç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kardeşi onu son kez morgda görmek istediğinde abisi olmadığını fark etti. Acı gerçek böylelikle ortaya çıktı. Çünkü Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi başka bir aileye verilmiş. Hatta defnedilmişti.
6: Cenazeyi yıkamışlar. Orada bile fark etmemişler babaları olmadığını.
7: Hatay'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kırlangıç ailesinin acısı ikiye katlandı.
8: Helallik de istemişler babamızdan.
7: Araya kolluk kuvvetleri girdi. İki aileye de cenazeleri teslim edildi.
6: Üzgünüm, çok üzgünüm.
7: Yusuf Kırlangıç'ın tekrar cenaze namazı kılındı. Bu sefer ailesi tarafından bir kez daha defnedildi.
6: Babam ama Selenur mezarlığında defnettik. Biraz acımız dindi.
4: İstanbul Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı. Dengesini kaybeden 32 yaşındaki personel denize düştü. 8 saatlik arama çalışmalarından sonra cansız bedeni denizden çıkarıldı.
2: Tur teknesi köprü ayağına çarptı. Dengesini kaybeden personel böyle denize düştü. Yakınları ondan gelecek iyi bir haber beklerken denizden cansız bedeni çıkarıldı. 32 yaşındaki Yasin Konya tur teknesinde çalışıyordu. Tekne yolcuları almak için Eminönü'ne doğru ilerliyordu. Atatürk Köprüsü'nün altından geçerken kaptan manevra yapamadı. Köprü ayağına çarptı. Teknenin ön tarafında olan Yasin Konya dengesini kaybedince facia yaşandı. Denize düştü. Ekipler onu bulabilmek için seferber oldu. 8 saatin ardından cansız bedenine ulaşıldı. Kaptan adliyeye götürüldü.
4: Ve Yargıtay sevgili izleyenler ilginç bir emsal karara daha imza attı. Bakın eşinin yemeklerini beğenmeyen koca ağır kusurlu sayıldı.
9: İnsan sevdiğini yemeğini beğenmez mi?
10: Ya gidip de zehir verecek hali yok bana.
11: 20 yıllık evliyiz, hiç beğenmemezlik de yapmadı.
2: Yargıtay yine emsal bir karara imza attı.
12: Yemek tuzlu olmuş, bunun tadı niye böyle gibi mutfak tartışmaları neredeyse her evde yaşanır. Ama Yargıtay'ın verdiği son karar bu tartışmaları kelimenin tam anlamıyla alt üst etti. Eşinizin yemeğini beğenmemek, ona böyle yemek mi olur demek ağır kusur sayıldı.
13: Yemeğin kendisiyle ilgili değil, eşimize karşı takındığımız tavırla ilgilidir. Bu tavrı Yargıtay onur kırıcı davranış olarak görmektedir.
14: Daha yapmam yemeği.
15: Bozulurum.
16: Beğenmesek de söylemiyoruz tabii.
12: Peki eşinin yemeğini beğenmeyen koca ne gibi yaptırımlarla karşılaşabilir?
13: Kusurlu taraf nafakaya hükmediliyor ve onunla beraber maddi ve manevi tazminat hususlarında da belli artışlara sebebiyet veriyor.
4: Sevgili izleyenler, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan sektörel ve bölgesel asgari ücret sistemi için çalışmalar başladı. Şehre ve işe göre değişiklik gösteren asgari ücret sisteminin detayları acaba nedir? İşte yanıtı.
7: Asgari ücret sistemi sil baştan değişiyor mu? Hükümet yeni sistem için düğmeye bastı. Sektörel ve bölgesel asgari ücret sistemi için çalışmalar başladı. Peki bu sistem neleri kapsıyor?
17: Her sektörün mali yapısı, getirisi götürüsü farklı. Üstelik işin yapıldığı il de oldukça önemli. Çünkü aynı işi İstanbul'da yapan biriyle Diyarbakır'da yapan birinin harcamaları aynı

0: olmuyor. İşte bu yüzden de sektörel ve bölgesel asgari ücret kritik öneme sahip oluyor.
1: Yani çalışanlar hak kaybına uğramayacak. İşverenlerse sürdürülebilir üretim yapabilecek. Ticari denge gözetilecek.
0: Bu sisteme göre asgari ücret il il ve yapılan işe göre şekillenecek. Yani Türkiye'nin dört bir yanında vatandaş farklı masraflarla karşı karşıyayken aynı asgari ücrete tabi tutulmayacak.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kurumlar sistem üzerinde çalışmalara başlayacak.
2: Efendim, İstanbul Başakşehir'de gökdelenlerin dış cephelerini temizleyen iki teknisyeni şimdi getireceğiz ekranlarınıza. O metrelerce yüksekte köfte keyfi yaptılar. O anlarda kas kamerasına yansıdı.
3: Eline sağlık. Yani çalışma hayatımda bir ilk.
4: Metrelerce yükseklikte halatlara bağlıydılar. Yine de köfte pilavın keyfini çıkarmaktan geri durmadılar.
3: Yani çalışma hayatımda bir ilk. Camdan köfte geldi.
5: Afiyet şekerim.
3: Eline sağlık abi.
4: 100 metre yükseklikte çalışan Furkan Akkaya ve arkadaşı unutamayacakları bir sürprizle karşılaştı.
3: Ne diyorsun Şamil bu işe?
4: Dış cephe temizliği yaparken balkondan onlara pilav ve köfte ikramı geldi.
5: Beğendiniz mi çocuklar?
3: Çok güzel olmuş abla, eline sağlık. Ellerin dert görmesin.
4: Tek renkli anda bu da değildi. Halatlarla pencerelerinin önlerinde Furkan Akkaya ve arkadaşını gören çocuklar da 100 metre yükseklikte fotoğraf çektirdi.
3: Çekilelim haydi. Hadi kapat da camını da silelim.
5: Teşekkürler arkadaşlar.
3: Rica ederim.
4: Furkan Akkaya'nın paylaştığı bu renkli anlar çok beğenildi.
6: Lütfen dağcılar için camınızın önüne bir bardak su ve bir tabak yemek bırakın.
2: Manisa'da yaşayan bir kadın, sevgili izleyenler, yıllarca hizmet ettiği patronunun öz babası olduğunu öğrendi. İşte 75 yaşındaki kadının ilginç hikayesi.
4: 43 yıl yanında çalıştı. Yıllarca hizmet ettiği adam öz babası çıktı. Milyarlık servetin sahibi oldu. Kalbiye sağlam tam 43 yıl boyunca Niyazi Üzmez'in evinde hizmetçi olarak çalıştı. Kalbiye sağlamın hayatı zorluklarla geçti. İki çocuğuyla 28 yaşında dul kaldı. Ardından uzaktan akrabası olarak bildiği öz babası Niyazi Üzmez'in yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Çevredekiler sürekli Kalbiye Sağlam'la Niyazi Üzmez arasındaki benzerliği dile getirdi. Tarihler 2022'yi gösterdiğinde Niyazi Üzmez gerçeği itiraf etti. Kalbiye Sağlam akrabası olarak bildiği Niyazi Üzmez'in öz babası olduğu gerçeğiyle büyük bir şok yaşadı. Ardından mahkemenin yolunu tuttu, babalık davası açtı. Niyazi Üzmez itirafı ölmeden hemen önce yapıp hayatını kaybetmişti. DNA örneği alındı. Sonuçlar Kalbiye Sağlam'ın babası olarak Niyazi Üzmez'i gösterdi. Mahkeme kararıyla Kalbiye Sağlam 1 milyar liralık servetin ortağı oldu.
2: Düzce'de trafikteki 3 kadın trafikteki başka bir otomobilin önünü kesip sürücüye ve eşine saldırdı efendim. Üstelik o anlarda çiftin iki çocuğu da arabadaydı. Dehşet anları da kameraya böyle yansıdı.
7: Devam et!
4: Çocuklu otomobilin önünü kestiler. Sürücüyle eşini araçtan indirip saldırdılar. Trafik magandası 3 kadın böyle dehşet saçtı.
8: Beklesenize, polis geliyor. Nereye? Geliyor, evet geliyor, bekle.
4: İçinde 3 kadının bulunduğu bir otomobil yol anlaşmazlığı nedeniyle trafikteki bir başka otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 3 kadın diğer otomobildeki sürücüye ve eşine böyle saldırdı. Üstelik o anlarda otomobilde çiftin 2 de çocuğu vardı.
9: Ne yapıyorum?
8: Biz orada ne
9: ya? Neyin ki? Kime koyuyorsun kızım sen? Siz kime koyuyorsun?
4: Çevredekiler araya girdi ama kadınların durmaya niyeti yoktu. Ekiplere haber verildi.
7: Devam et!
8: Kamera var orada. Beklesenize, polis geliyor. Nereye? Geliyor.

0: geliyor, bekle.
1: Trafik magandası kadınlar gözaltına alındı. 180 bin lira idari para cezası yazılırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
2: Öldürmek için elinizden geleni yaptığını söylediniz.
3: Alkollü sürücü 23 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı. Ölümden dönen Diyar artık yürüyemeyecek sevgili izleyenler. Yaşadığı kabusu ve kabus dolu anları gözyaşlarıyla böyle anlattı.
4: Ağrım çok var. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey mi?
1: Trafik canavarı hayatını kararttı. Ölümün kıyısından dönen 23 yaşındaki Diyar bir daha yürüyemeyecek.
4: Her şeyimi birileri yapıyor. O kadar zor ki.
1: 23 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş, Başakşehir'deki evinin önünde dehşeti yaşadı. Alkollü ve uyuşturucu etkisinde olan bir maganda ona çarptı.
4: Onların keyfi yüzünden biz kapımızın önündeydik, eve girecektik. Arabayı uçarak resmen kullanıyor. Nasıl kullanabiliyor o derece anlamadım ben de.
1: Defalarca ameliyat oldu. Yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi verdi. Ölümden döndü ama yatağa bağımlı oldu.
4: Ben şu an hayatımı yaşayamıyorum. Yatakta geçiriyorum. Ne zaman yürüyeceğimi bilmiyorum. Hakkımı da asla helal etmiyorum.
1: Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
4: Her şeyimi birileri yapıyor. O kadar zor ki ben konuşmak istemiyorum artık.
3: İstanbul'da bir motosikletli seyir halindeyken telefonuyla oynadı. Durumu fark eden başka bir sürücü kendisini uyarmak isteyince bakın neler yaşandı.
5: Trafik kurallarını hiçe saydı. Kendisini uyaran sürücüye tornavidayla saldırdı.
6: Telefona bakma, ürüne bak. Ne oldu?
5: Bu motosikletli trafikte telefonuyla oynuyordu. Araç sürücüsü kendisini uyardı. Ortam gerildi.
6: Ya bir şey yok, çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye.
5: Motosikletinden aldığı tornavidayla sürücüye saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
6: Ayıp ediyorsun ya.
5: Tornavidalı motosikletli gözaltına alındı. 226 bin lira ceza yazıldı.
3: Efendim Uzakşehir dizisinin oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya tatil için İzmir'deydi. Mekan çıkışı başka bir grupla tartıştılar. Şimdi o anlar gelecek yakına.
7: Nare iyi misin?
8: Nare ne oldu sana?
1: Ünlü oyuncular taksi için kavga etti.
9: En başta ben biliyorum çünkü ne olduğunu.
1: Uzakşehir oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya tatil için Alaçatı'daydı.
10: Abi ailecek güzel bir tatil yapacağız. Seneye daha dinç bir şekilde başlayacağız inşallah.
8: Narem be, kapatma gözlerini, kurtaracağım sizi.
1: Mekandan ayrıldıklarında taksiye binmek istediler. Ancak başka bir grupla kavga ettiler.
11: Şimdiye kadar hep daha kendi mizacıma göre sert karakterleri oynadım hikayeler gereği.
1: Oyuncuların gergin anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
12: İpek beni çok seviyor. İpek beni çok seviyor. Bu çok iyi bir kız.
1: Olay kısa sürede sanal medyanın en çok konuşulanlar arasına girdi.
3: Eskişehir'den ilginç bir hırsızlık gelecek şimdi efendim ekranlara. Bakın bir pastanede çay içen kadın çayına şeker attıktan hemen sonra şekerlikle birlikte bütün şekerleri nasıl çaldı?
13: Şekeri açmış kapağına, çayını atmış, sonradan çantasını koymuş şekerliyle birlikte.
1: Pastaneye girip çay söyledi. Çayına şeker attıktan sonra şekerlikle birlikte tüm şekerleri böyle çaldı. Yeni mahallede bir pastaneye giren kadın çay siparişi verdi. Çayı gelen kadın masadaki şekerlikten çayına şeker attı. Ama asıl niyeti başkaydı. Etrafı gözledikten sonra şekerlikle birlikte şekerleri çantasına attı.
13: Şekeri açmış kapağına, çayını atmış, sonradan çantasını koymuş şekerliyle birlikte.
1: Şüphe çekmemek için de masasını değiştirdi.
13: Tekrar şu masaya gidiyor. Çaktırmamak için buradaki masaya gelip oturuyor. Oradaki şekerli çantayı koymuş.
1: Bir süre sonra da hiçbir şey olmamış gibi pastaneden ayrıldı.
3: Ankara Sincan'da da kavga eden iki genç sokağı ringe çevirdi.

0: Dediler efendim, o kavga bakın nasıl kayda girdi.
1: Hakaretler yağdırıp birbirlerine vurdular. Sokak ortasını ringe çevirdiler. Sincan'da gece saatleriydi. Bu iki genç kavgaya tutuştu. İkisi de çok öfkeliydi. Tehditler yağdırıp birbirlerine vurmaya başladılar. Bağırışları duyanlar koştu. İkiliyi ayırmaya çalıştı. Ama sakinleşmeye niyetleri yoktu. Terör estirmeye devam ettiler. Saldırganlardan birini araca bindirdiler. Böylelikle kavga son buldu.
0: İstanbul'da bir adam su saatini sökünce apartmanı su bastı. Vanayı kapatmak için bindiği asansörde de mahsur kaldı efendim. İtfaiye tarafından bakın nasıl kurtarıldı.
2: Ne oldu ya?
3: Apartmandaki su saatini söktü. Binayı su basınca asansörde kaldı. Avcılardaki bu bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı.
2: Ne oldu ya?
3: Bu adam da evden çıkarken su saatini söktü. Binayı su bastı. Asansörde mahsur kaldı.
4: Abi su saatini sökmek için geldim. Su çıkmaya başladı borulardan. Ben de asansörle bir daha bir bakmak için inerken bir asansörde kaldım.
3: İtfaiye ekipleri adamı kurtardı. Herkes derin bir nefes aldı.
5: Bir daha bir mavi girelim asansörde.
4: Abi yok. Sağlıklı aslında da şey su geldi ya.
0: Samsun'da da cadde üzerinde taşkınlık yaptığı öne sürülen alkollü adam bir vatandaşın tek yumruğuyla bakın yere nasıl yığıldı.
1: Taşkınlık çıkardı, karşılığı tek yumruk oldu. Bu kişi alkollüydü, çevreye rahatsızlık verdi. Bir vatandaş tepki gösterdi. Söz düellosu uzamadı. İşte tek yumruk. Yumruğun şiddeti ne kadar öfkelendiğinin kanıtıydı. Taşkınlık çıkaran adam aldığı darbeyle yere yığıldı. Yüzü kanlar içinde kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Ekipler de oradaydı. Yaralı adam hastaneye götürüldü.
0: Gökyüzüne yükseldi, saniyeler sonra metrelerce yüksekten yere çakıldı. Çorum'da yamaç paraşütü şenliğini faciaya çeviren kazanın görüntüleri ortaya çıktı efendim.
1: Önce rüzgarla mücadele etti, sonra paraşüt havada asılı kaldı. Birkaç saniye sonra da kaçınılmaz son yaşandı. Gökyüzündeki o uçuş dehşetle bitti. Antalya'dan Çorum'a şenlik için gelmişti 48 yaşındaki Bayram Kurt. 1540 rakımlı Tekke Dağı'nda havalandı. İlk anlarda her şey yolundaydı. Ancak rüzgar nedeniyle paraşüt irtifa kaybetti. Yaklaşık 30 metre yükseklikten yere düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bayram Kurt hayatını kaybetti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde facianın nasıl yaşandığını gözler önüne serdi.
0: Efendim eşlerinizden canlı konum istemeden önce iki kez düşünün bence. Çünkü genç bir çift arasındaki canlı konum takibi boşanmayla sonuçlandı.
6: Canlı konum takibinden bunaldı, karısına boşanma davası açtı.
7: Tunalı'dan yola çıktık, koş. Evet, şimdi Kızılay'dayız. Burada da hemen işlerimizi halledelim. Şimdi Doğruca kanaldayız. Az önce beni kanala gelene kadar adım adım takip ettiniz. İşte bu takip bir adamı canından bezdirdi. Sürekli kendisinden canlı konum isteyen karısına boşanma davası açtı.
6: İlginç dava Ankara'da görüldü. Kadın sürekli kocasını canlı konumdan takip ediyordu. Bu durumdan sıkılan adam boşanma davası açtı. Çift mahkemede birbirini suçladı.
7: Adam takip edilmekten bunalıyorum dedi. kadın da çocuğu olmadığı için eşinin ailesi tarafından kısır

0: kısır denilerek hakarete uğradığını söyledi.
1: Mahkeme canlı konum istemekle kısır demeyi eşit kusur saydı. Her iki tarafın da kabahatli olduğuna hükmetti, çift boşandı.
2: Düzce'de dünya evine giren çiftin düğününde sıra dışı bir sürpriz yapıldı sevgili izleyenler. Ne altın ne para damağa takıldı arkadaşları tarafından. Bakın o hediye neydi?
3: Evet, damat beyin arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim.
4: Alışılmışın dışına çıkıldı. Ne para ne altın taktılar. Damada bu defa dana hediye ettiler.
3: Çok güzel bir kurbanlık güzel geldi. Evet, damat beyin arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim.
4: Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğününde takı töreni yapılıyordu.
3: Konuklarımız, misafirlerimiz göremiyorlar.
4: Damadın arkadaşları sıra dışı bir sürprize imza attı. Kurdelayla süsledikleri danayı müzik eşliğinde düğün salonuna getirdiler.
3: Tamam, fazla ses açmayalım o zaman da hayvan korkmasın.
4: Kürşat Yılmaz hayvancılık yapıyordu. Hediye edilen danaya çok sevindi.
3: Çok güzel bir kurbanlık güzel geldi.
4: Dananın önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
3: Tamam beyin arkadaşlarım, çok çok teşekkür ederim.
2: Bursa'da da bir piknik alanında elma şekercisi gitti diye ağlayan Ela'nın yardımına jandarma koştu efendim. O şekerciyi buldular, tekrar piknik alanına getirdiler. Ela da o gözyaşlarını sildi tabii.
5: Ela ben sana söz verdim ya.
6: Ne şeker için bağlıyordun?
7: Ela.
4: Jandarma ekipleri minik Ela'nın gözyaşlarına dayanamadı. Elma şekeri için seferber oldu.
6: Sen şeker için mi ağlıyordun?
8: Gel bakayım.
4: Minik Ela ailesiyle piknik yapmaya gitti. Canı elma şekeri çekmişti ama şekerci gözden kaybolmuştu. Ela ağlamaya başlayınca piknik alanında seferberlik başladı.
9: Orada abi.
6: Abi gel bakayım oğlum.
9: Geliyor.
4: Jandarma ekipleri Ela için elma şekercisinin peşine düştü. Bulup piknik alanına getirdi.
7: Ela ben sana söz verdim gel.
4: Elma şekerine kavuşan Ela gözyaşlarını sildi. Jandarma ekiplerinin bu hareketi yürekleri ısıttı.
6: Şeker için mi ağlıyordu?
2: Eskişehir'de ise alkollü bir adam yol kenarında baygınlık geçirdi. Kafasından yaralanan adam ekiplere de oldukça zor anlar yaşattı.
10: Gel böyle.
11: Sen benim soyunum.
9: Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Bağrı var mı boynunda?
12: Alkol aldı, bayıldı. Yardım etmeye çalışan ekiplere zor anlar yaşattı. İddiaya göre bir adam yüksek miktarda alkol aldı. Yol kenarında bayıldı. Kafasından yaralandı. Yerde hareketsiz yatan adamın yardımına ekipler yetişti. Ekipler ilk müdahaleyi yapmak istedi ama kendine gelen alkollü adam taşkınlık çıkardı.
10: Gel böyle.
11: Sen benim soyunum.
12: Güçlükle ikna edilen adam hastaneye kaldırıldı.
9: Abi seni şuraya yatıyor. Hadi gel bakalım.
11: Burada mı yatıyorsun?
9: Aynen, burada yatacak. Gözüm benim muayene ediyor. Tamam mı? Burada yat.
11: Tamam.
2: Kayseri'de sözde bir evlat babasının tekerlikli sandalyesini ateşe verdi. Yürümekte zorlanan babaysa bu duruma isyan etti.
13: Sakat arabam var, gitme kork. Ateşlemiş geçmiş gitmiş.
12: Babasının tekerlekli sandalyesini yaktı. Vicdansız evladına böyle isyan etti.
13: Aileye zarar veriyor. Camlerimi kırmış, bak git bak çek. Kapılarımı kırıyor, ailemize zarar veriyor.
12: Sözde evlat zor yürüyen babasının bina girişindeki akülü tekerlekli sandalyesini ateşe verdi.
13: Namazımı kıldım, kitap okudum. Sakat arabam var, gitme kork. Ateşlemiş geçmiş gitmiş.
12: Alevleri fark eden komşular hemen 112'yi aradı. İtfaiye yangını hızla söndürdü ama tekerlekli sandalye küle dönmüştü.
13: Evimde eşyalarımı götürüp satıyor. Evet, bugün 3 tane televizyonum vardı. Biz uyurken televizyonları götürmüş satmış. Ev telefonumu götürmüş satmış.
12: Sandalyesi yanan baba yetkililerden yardım istedi.
13: Rapor hastanede yatıp çıkma raporu. Abi ben de savcılar dilekçemi bildirdim. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Benim üstümden alsınlar.
2: Kocaeli'de kontrolden çıkan bir motosiklet lokantaya daldı sayın seyirciler. Masada oturan müşteriye çarptı.
4: Yemek yiyordu, motor çarptı.

0: Akaryakıt istasyonundaki motosiklet sürücüsü bir anda kontrolü kaybetti. O anda istasyonun yanındaki lokantaya doğru hızlandı. Bu adam da her şeyden habersiz yemek yiyordu ve sonrası lokantanın camını kıran motosiklet masada oturan müşteriye çarptı. Müşteriler de motosikletli de şoktaydı. Yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anları kamera böyle kaydetti.
1: İstanbul Fatih'teki hırsızlık da akıllara durgunluk verdi sevgili izleyenler. Bakın bir kişi eşiyle birlikte kuyumcuya ait depodan piyasa değeri milyonlarca lira olan altını 10 dakika içerisinde çaldı.
2: Eşiyle birlikte kuyumcunun deposuna girdi. Milyonlarca lira değerindeki altını 10 dakikada çaldı. Fatih'te bir kuyumcu deposundan hırsızlık ihbarı alan polis harekete geçti. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri akıl almaz hırsızlığı gözler önüne serdi. Biri kadın, iki hırsız. Deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girmiş. 10 dakikada 51 kilo eritilmiş altını bavullarla doldurup kaçmıştı. Kadının kafasında şapka, elinde bavulla çarşının bulunduğu sokaktan ayrıldığı anlar böyle görüntülendi. Hırsızların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Karı koca oldukları ortaya çıkan Nermini ve Ersini, kağıthanedeki evlerine yapılan operasyonla yakalandı.
1: Ve cehennem sıcakları artık bitiyor diyebiliriz. Perşembe gününden itibaren de kavurucu sıcaklar yerini aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak sevgili izleyenler.
3: Çok dengesiz bir hava var.
4: Yağmur gelsin diye yağmur daha sevdiceğiz, az kaldı.
5: Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın.
4: Yağış mı var?
5: İstanbullular dört gözle havanın serinlemesini bekliyor. Peki sağanak yağış İstanbul'a geliyor mu?
4: Şemsiyeyle ferah ferah gezeriz valla, ferah havaları özledik.
5: Yeni haftanın ilk gününde bakın termometreler İstanbul'da 29 dereceyi gösteriyor.
6: Bunaltıcı bir hava var İstanbul'da özellikle.
4: Aşırı sıcak, havuza girmek istiyorum şu an.
5: Ancak hafta ortasında tablo bir anda değişiyor. Perşembe, cuma, cumartesi günü sağanak yağış bizleri bekliyor. Yani şemsiyesiz dışarıya çıkmayın.
4: Dört gözle bekliyorum.
7: Ankara'dan geldim ben.
5: Ankara mı daha sıcak, İstanbul?
7: İstanbul bir tık daha sıcak gibi yani. Nemi var ya çünkü, deniz var sonuçta.
3: Hafta sonu plan vardı. Evet, denize gitmeyi düşünüyorduk ailecek.
5: Yağmur geliyormuş.
3: Yağmurlu da güzel oluyor deniz diyebiliyorum.
5: Sağanak yağışlı ve güneşli hava aynı anda etkisini gösterecek. Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
0: 57 il için gök gürültülü sağanak uyarısı verildi. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'de sıcaklık 41 dereceyi aşacak.
3: Çıkmayacağım dışarı. Yine klimayla oturacağım evde yani.
1: Yine dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi.
2: Bir otomobil tali yoldan ana yola dönüş yapmak istedi. Hızla gelen araç yandan işte böyle çarptı. Araçlar metrelerce sürüklendi. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kontrollerini yapmadı. Yola çıktı. Otomobil işte böyle çarptı. Motosikleti metrelerce savruldu, yere düştü. Kaza anında polis ekipleri de vardı. Motosikletlinin yardımına koştular. Aşırı hız kazayı da beraberinde getirdi. Kamyon traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki fabrikanın duvarı boyunca sürüklendi. Otomobil dönüş yapacaktı. Karşı yönden gelen motosiklet duramadı. Otomobille işte böyle çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yaptı. Kaza kaçınılmaz oldu. İki araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hızlıydılar. İkisi de kavşağa kontrolsüz girdi. Tır otomobile işte böyle çarptı.

0: savrulan otomobil yan yattı.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Ankaralılarla bir araya gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Bu sefer Keçiören'deydi Gökçek ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti, dertlerini dinledi.

0: Artı Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankaralılarla buluştu.
1: Bizi inan çok seviyoruz.
2: Biz de sizi seviyoruz. Allah razı olsun.
0: Gökçek başkentlilerin şikayetlerini dinledi.
3: Ankara'nın yolları köstebek oldu.
2: Mansur yavaş soyadı gibi yavaş.
3: Arabalar inanır mısın? Aya varmıyor. Tamirhaneye giriyor. Evet. 30 bin liradan aşağıya çıkmıyor.
2: Mansur kızının Londra'daki eviyle ilgileniyor. Buraları unuttu.
0: Osman Gökçek'in adresi Keçiören oldu. Yoğun ilgi vardı.
4: Osman Bey,
2: sizi gördük daha iyi olduk.
4: Aslında sizi görünce iyi oluyoruz ya.
2: Allah razı olsun.
4: Vallahi onlarla bir tek siz baş edebiliyorsunuz.
2: Bak, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
5: Televizyonlarda konuşmalarınıza hayranım.
2: Teşekkür ediyorum.
5: Vallahi çok güzel, çok mükemmel konuşuyor.
2: Sağ olun.
0: Samimi anlar kameralara yansıdı.
6: Hoş geldin abi, iyi misin?
2: Hoş bulduk, elhamdülillah. Sen nasılsın?
6: Biz çok şükür vallahi.
2: Seni gördük daha iyi olduk.
6: Biz de öyle.
7: Efendim, kısa bir ara vereceğiz. Ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Regl gecelerimi.
10: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
12: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni evden Shoulders Men spor ferahlığı.
11: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
12: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
11: Yeni evden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
13: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
14: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin.
18: Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
21: Ha! Maylı.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
2: bir mutluluk getir. Ha! Maylı.

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Milo çek, Milo sil,
1: Milo puf, Milo puf puf. 18-24 Temmuz arasında

0: Köyü'nde kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Pınar Dana Kangal Sucuk 359 lira. Boset Dondurulmuş Dana Döner 299 lira.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Bunların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir otomobil alev topuna döndü. Araç sahibi yangına müdahale etmeye çalıştı ancak otomobil dakikalar içinde bir demir yığına dönüşüverdi.
13: Patlayabilir ha gençler.
14: Hareket halindeydi. Motor bölümünden dumanlar yükseldi. Panikledi. Aracını sağa çekti.
13: Aman Allah'ım.
14: İndi, yardım istedi.
13: Aman Allah'ım.
14: Önce dumanlar, sonra bir anda alevler yükseldi. Çevredeki bir kişi o anları böyle kaydetti.
13: Patlayabilir ha gençler.
14: İlk müdahaleyi canı pahasına kendi yapmak istedi. Ama alevler gitgide güçlendi. Ekipler oradaydı. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ama araç kullanılamaz hale geldi.
12: Sevgili izleyenler, İstanbul'da da insansız hava aracı alarmı vardı. Üzerinde patlayıcı madde olan İHA parçalanmış halde bulundu.

0: Sahile vuran İHA alarma geçirdi. Üzerinde patlayıcı vardı. SAS komandoları imha etti. Tatilciler Arnavutköy Karaburun sahilinde kıyıya vuran bir şey olduğunu fark etti. Ne olduğunu anlamadılar. Panikle ekiplere haber verdiler. İncelemelerde parçalanmış kamikaze insansız hava aracı olduğu ortaya çıktı. Üzerinde patlayıcı madde vardı. SAS komandoları kontrollü bir şekilde patlattı. Kimse yaralanmadı. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor.
1: Böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yarın yine 18.30'da buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: Genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özlerinde insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özelliklerdir. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. Beş gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varmışım. Bu uyumsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten zehirleyebilecek diyen her şeyle savaşmak görevimizdir. Çünkü medeniyetin son umudu olduğunuz zaman barış sadece bir amaç değildir. Aynı zamanda sorumluluktur. Barışın tek ve gerçek düşmanına karşı birlik olmak bize düşüyor. Yani uyumsuzlara.

0: Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Samantha. Niye oldu? Neden yaptı? Nasıl öldürdü? Hiç neden yaptı öldürdü?
2: Anne. Anne.
1: Hepimizi sen öldürdün.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yükseğe.
0: Merhaba.
1: Daha yükseğe. Daha evet. Yükseğe.
2: Tamam, herkes sınıflarına tamam. Dönsün hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.
3: Sadece farklı bir şey yapmak istedim.
0: Anlıyorum.

0: Kesinlikle farklı olmuş.
1: Beğenmedin
0: mi? Yo, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Trace?
1: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
1: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
2: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.
2: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
1: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
0: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
3: Evet, müsaade. Hadi çabuk, bunlar çok ağır. Evet, çocuklar artık ben sana yok.
4: Tamam, geçiyorum.
3: Evet,
4: hadi.
5: Hadi şuraya koyar mısın?
4: Devam edelim.
5: Tamam, acele et hadi.
4: Şimdi de bunları taşıyacağım. Evet,
5: tamam, bunlar da çok.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
6: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
1: Marcus, lütfen bizi yalnız bırak.
6: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Jen'inden bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
0: Marcus,
6: bir şey.
0: Marcus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
6: Düşmanınız olan ben değilim.

0: bulmuşsunuz.
1: Natalie Vendrow Pure'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
0: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür
2: Mutlulukla
3: ederim.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostluk da böyle. Aralarına karışmaya çalışıyoruz.
4: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
5: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam işte
6: Gördün
5: oldu.
6: Gördün mü?
5: Bak bir gökkuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin. Hey Trish. Bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
3: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
5: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
7: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
3: Hadi. Aa, gidelim Trish hadi.
5: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
7: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
5: Evet.
3: Jenny'nin konseyden sıkı yönetimi ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
8: Evet, bugün gerçekten hava çok sıcak değil mi?
9: Aa, evet, buna bayıldım.
8: Kesinlikle denemelisin, evet.
9: Bunun tadı da çok iyi.
3: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
9: Sen neredeydin?
3: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
4: Jenny'i öldürmemiz gerekiyor.
9: Aa, evet.
3: Bence biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
9: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
7: Tris, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
4: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
7: Tris, insanları öldürüp duramazsın.
5: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Tris, bence bilgeliğe gidip Jenny'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın, değil mi?
10: Sen çok iyi olur. Geçenlerde düşüp bacağını kırmış.
4: Ne?
5: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.

0: Hayır. Bırak onu.
1: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hadi. Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
2: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
1: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
3: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
1: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
4: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
1: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
5: Hayır, bakın, sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama bir gün ortaya çıkacak ve Jenny'nin sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
3: Bak çok...

0: Bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
1: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
0: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
1: Bir.
2: Bir ne?
1: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir. Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Triss. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin ama seni tüketmesine izin veriyorsun. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.
0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
2: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi.
3: Dost biri.
2: Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
1: Hadi ama Joanna. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
1: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
4: Dostluk üyeleri hızlı zorunlu olun. Test için kubbeye
2: hadi,
4: toplansın.
2: Hadi.
4: Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
5: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
6: Hadi yürü.
7: Hiç bir şey yapamam.
8: Sakin ol.
6: Hadi. Babacığım, neler oluyor böyle?
8: Ya baksana.
9: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bittin.
2: Sadece ofisim.
0: Hadi.

0: silahlı iki nöbetçi var.
1: Pencereden mi çıkacağız?
2: Ayrılmamız gerekiyor.
3: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
2: Güzel.
1: Buradalar! Hey! Hey!
4: Koşun, koşun!
1: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
2: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
5: Neredeler?
1: Pencereden kaçtılar.
5: Kubbeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
1: Birini buldum.
6: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kubbeye gidiyorlar.
1: Herkes bu tarafa. Şuradalar.
7: Affedilme talep ediyorum.
1: Hemen yere yaz.
7: Ben fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
5: Tutuklayın şunu.
3: Oo.
8: Gidelim.
3: Tamam. Pekala, tamam, tamam.
9: Hadi çabuk. Koşun, hadi. Koşun. Hadi. Hadi. Devam edin!

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Keylan.
0: Siz devam edin.
2: Hadi.
0: Koru beni.

0: nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.
1: Topluluksuzlar.
0: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
1: Tek istediğimiz şehre gitmek etti bu.
0: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.
0: Yani sizden çaldığımızı mı söylüyorsun?
3: Hayır. Ben artık fedakarlıkta değilim. Yani teknik olarak benden çalmıyorsunuz ama bu hırsızlık değil. Yani belki de öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir, hayır işi demek de.
0: Evet,
3: İkisi de aynı aslında.
0: Tamam.
4: Yeter artık.
1: Herkes
4: yeter.
1: Sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
0: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
2: Hayır.
4: Caleb!
3: Yardım etmeye çalışıyorum.
4: Etme.
0: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
1: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?

Grr!

0: Tobias Eaton.
1: Bir daha söyle.
0: Tobias Eaton.
1: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
0: O benim.
2: Gerçekten mi?
1: Biz de seni arıyorduk.
3: Duydun değil mi? Ford neden söz ediyor bu adam? Ford.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim. Yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: For. For. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muydu?
3: İlerle.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Halledelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana
0: şunları. Topluluksuz burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.

0: Tobias.
1: Anne.
2: Onun öldüğünü sanıyordum.

0: Bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Marcus'ın imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu Marcus'la yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyor.
2: Yo, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil. Mesele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
3: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
1: Hı?
3: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
1: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
3: Bilgelikteydim.
0: Jenny'ni öldürmek mi istiyorsun?
1: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
2: Triss, ona güvenemeyiz.
0: For belki
1: bildiğim... Seninle aynı taraftayız Triss. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'ne karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
2: Sonra ne olacak?
1: İktidardakilerden kurtulacağız.
2: Ondan sonra ne olacak? Jenny'ni öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
1: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
0: Nerede?
1: Dürüstlükte sığınmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
2: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
0: Var, belki bu sayede...
1: Tobias, lütfen tekrar düşün.
2: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
1: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: sana ondan söz etmem gerekirdi. Başka sır yok. Tamam mı?
1: Affedersin. Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz. Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
2: Onu tanımıyorsun bile.
1: Öyle olmasını isterdin değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
2: Korkmuyorum.
1: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcü. Buna inanmıyor musun? Ona sor.
0: İyi misin?
2: Evet.
0: Emin misin?

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız, sonra Bilgeli'ye saldırıp Cenini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben, bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Ben belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Siz. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil. Joanna doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: bulduk onları.
1: Evet. Ford!
2: Hey!
1: Ford!
3: Ford!
1: İşte orada.
3: Nasılsın Ford? Sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın Uraya?
3: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Christina! Seni görmek çok güzel.
4: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
1: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
1: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
1: değil.
0: Durun! Silahlarınızı indirin.
1: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın. Pekala. Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: evet,
0: benim.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.
2: Hepsi yalan.
0: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
2: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
0: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
2: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
0: Topluluk kanunları uygulanmalı.
1: Tamam, durun durun durun.
3: Tek bir soru sorabilir miyim?
1: Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
0: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
1: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz? Hı.
0: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istemem mi istiyorsunuz?

0: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
1: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
0: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
1: Kaçmak sahtekarlık
0: değil. Tam olarak dürüstlük de değildir.
1: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
0: Bizde de kullanın o halde.
2: For.
0: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sağlık dostlar edinirsiniz.
1: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz. Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
2: Bunu yapmak istemiyorum.
0: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
1: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Sobaya sığıtın. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cini'nin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim yanına aldığı diğer cesurlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
0: Yani saldırıyı Cenin mi organize etti?
1: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
0: Son bir şey daha. Cenin cesurları kötü yola sürüklediyse neden ayrılmadınız? Neden kaldınız?
1: Gitmek istiyordum. Ama Triss Pryor'a aşık oldum. Onu bırakamadım.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
0: Tobias Eaton, bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Tris Prior. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Çünkü ben bir uyumsuzum.
2: Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Nasıl olur?
1: Onca zamandır gerçekten aramızda mıyız?
2: Doğru mu?
0: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
1: Verdim. İkisine de.
0: Kime?
1: Anneme. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
2: Çok zor. Gerçekten.
1: Ve ben.
0: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
1: Arkadaşım. Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu. Ve ben. Ben önce davrandım.
0: Adı neydi?
1: Söyleyemem.
0: Adı neydi?

Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte. Ya zarar görüyor ya da ölüyorlar.

0: Triss. Triss. Özür dilerim. Ben...
1: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
0: Ben...
1: Christine.
2: Git. Git.
3: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
4: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
5: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Başaracak. Simülasyondan geçecek.
3: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
4: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
5: Pekala, kapatın. Böyle zaman kaybediyoruz. Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: Korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
2: Zemin katta.

0: şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var? Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya ah, yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.
4: Uyumsuz. %10.
3: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
5: Bu görevimizin bir parçası değil.
3: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
5: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
3: Merhaba tatlım.
6: Benim o...
4: Uyumsuz. %40.
3: Ne yazık ki sen de değilsin.
6: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
3: Onu dinlemen gerekirdi.
5: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric. Jenin herkesi test etmemizi söyledi.
4: %100.
5: Vay canına.
3: Ne oldu?
5: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
3: Saçmalama.
4: Uyumsuz. %100.
5: Kızı araca bindir. Ben de Jenin'e haber vereyim.
3: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Kımıldama.
1: Geri yaz.
0: Silahlarınızı indirin. Kımıldamayın.
1: Sana söylüyorum.
0: Kımıldama.
1: Hadi.
2: Merhaba. Teşekkür ederim.
3: Silahın olduğu için şanslısın Ford. Silahsız bir şey yapamadığını ikimiz de biliyoruz.

0: Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Jin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: Bu tam Jin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir denek. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen? Ya sen?

0: Bu şeyler neden çıkmıyor?
1: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hey, burnunla oynama.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Bu haklı.
3: Evet, ona katılıyorum.
4: Tamam, neden böyle oldu?
0: Evet, fark ettim.
4: Bu işin içinde başka bir şey
0: ona var. Ona katılıyorum.
5: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
6: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu.
5: Karşı koymanın zamanıdır.
1: Yeterli sayıda değiliz.
5: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
7: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Eriki duydun.
7: Tekrar.
5: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
7: İkinci bir emre kadar sokağa
5: tek seçeneğimiz bu.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu salı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, ciletlisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar.
2: Geç. Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, H5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Şarj olmaya. H5'i
0: durdurabilirsen. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
2: gerçek konfor. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şakamati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Buzalı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel.
7: Ayrı bir yaz.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Elbette. Ondan başkası olamaz. Hala ortalıklarda yok mu?
15: Hayır. Ama sanırım bunun çözümünü buldum.
14: Adın Peter'dı, öyle değil mi?
15: Evet. Ve Jen'in seninle nihayet tanışabilmenin gerçekten bir şeref olduğunu söyleyebilir miyim?
16: Tebrik ederim anne. İstediğin savaş olacak.
14: Başka bir yol olmasını dilediğini biliyorum.
16: Ama yok işte.
14: Yani ben kötünün iyisiyim, öyle mi?
16: Öyle olsan iyi olur.
14: Söyle, neden bilgeliğe teslim oldun? Ne istiyorsun?
15: Bir konumumun olmasını istiyorum. Tercihen ilerleme fırsatı bulabileceğim bir konum olmalı. Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
14: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
15: Harika. Ne zaman başlıyorum?
14: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkarırım?
15: Çok basit. O hep başkalarına üzülür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
17: Yardım edin! Çabuk!
18: Şuradan geliyorum. Hadi.
19: Hadi çabuk olun. Hadi,
17: hadi çabuk. Kalk. Çabuk.
19: Hadi, hadi. Çabuk. Hey, hadi. Oradalar.
17: Şuraya bak.
19: Evet, evet.
18: Yukarıdalar.
17: Buna inanamıyorum. Yukarıdalar.
18: Gördün mü?
19: Gördüm değil mi?
18: Oradalar.
20: Hain Tris Pryor, bilgiye teslim olmak zorunda, yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
14: Koş!
20: Hain Tris Pryor, bilgiye teslim olmak zorunda, yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor, bilgiye teslim olmak zorunda, yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor, bilgiye teslim olmak zorunda, yoksa her gün daha fazla ölüm
18: Hayır, hayır! Hayır!
21: Aman Tanrım! Ne oluyor?
22: Aman Tanrım! Şuna bak! Tanrım inanılır gibi.
23: Kristina! Tut! Kristina! Tut! Hadi!

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon serumu enjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?
2: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
3: Ne? Aman tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Başka bir şey yapmadan Tori'nin diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
6: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Tris'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
7: Evet, harika fikir.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
7: Neden olmasın?
3: Haklısın.
7: Ki? Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
3: bunu
7: hadi.
3: Bunu kabul etmiyoruz.
7: Kesinlikle.
3: Evet,
7: bu
3: öyle.
7: Doğru.
5: Bu iyi bir fikir, evet.
6: Çok doğru.
5: Önce beni geçmeniz gerekiyor.
1: Ve beni?
7: Evet,
3: onu
7: ben de. Ben de.
3: Evet.
7: Evet.
3: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
7: Evet.
3: Vermeyeceğiz onu. Defolun, gidin buradan.
7: Bu mümkün.
6: Hey, hey.
7: Bir şey yapamazsınız.
6: Kolumda saatli bombayla dolaşan ben değilim.
7: Gidin buradan. Sizi istemiyoruz. Defolun.
3: Burada işiniz yok.
7: Defolun dedik size.

0: Ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Tori diskleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum, şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısı altında. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi koruyabilir ama yanılgıya düşmeyin. O duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşmanı tespit edip ortadan kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin ortaya çıkacağından şüphem yok.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin. Tobias.
2: Vay canına. Etkilendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
3: Bu ölümler durmalı.
2: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gelirim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?
3: Bu şey de ne?
2: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
4: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters.
3: Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz.
4: Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntihar arı sonlandırın, yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne? Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Beatriz.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.
1: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
2: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şans.

yardım et.

0: Clitoris.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.
0: Anne. Anne. Seni çok özledim anne.
2: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
2: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim. Gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve Four. Normal olsaydım hala birlikte olabileceğimizi düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
1: Simülasyon tamamlandı.

0: buradasın, değil mi?
1: Evet, buradayım.
0: Buradasın.
1: Sen iyi misin?
0: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
1: Hadi, seni buradan çıkaralım. İyi misin?
0: Evet.

0: Kimdi?
1: Thor, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın, korkunç erkek arkadaş becerileri. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey. Triss, hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim Thor.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile... en azından şimdi söyleyebilirim.

0: simülasyonda söylemiş olsan.
1: Siz simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
0: For, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
1: Dur, ne?

0: Delik simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
4: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
4: Kendiniz bakın.
1: Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cin'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Cin'in koskoca bir topluluğu öldürdü Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdü.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
3: Triss! Hayır!
0: Triss!
3: Triss! Triss! Triss! Hayır!
0: Far! Lütfen durun! Durun!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Far'ı bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin.

0: Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
1: Yapma.
0: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
1: Bütün bu karmaşanın sebebi
0: ama
1: sensin.
0: Ama ironilerin en acı olanı şu.
1: Yeter.
0: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
1: çünkü
0: ölmüş.
1: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
0: bencilce
1: öldürdün.
0: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Tris bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
1: Sana yeter dedim.
0: Bu yüzden annenin ölümü tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Tenekede artık kullanılabilir değil.

Gerçekten o kişi olduğunu sanıyordum. O zaman arayışımızı devam ettireceğiz.

0: Hey Thor, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Thor, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felç eden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.
1: Sen gerçeksin.
2: Gerçeğim tabii.
1: Burada ne işin var?
2: Öldüğünü sandım.
0: Oh, tamam, çocuklar ciddiyim. Hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
2: Geçti artık, hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse, artık ödeşmiş olduk.
3: Tamam, hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemeli. Ne oldu?
1: Kutuyu da almadım.
0: Şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
1: o
0: değil.
1: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil. Olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi. Onu almamız gerekiyor.
3: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var mı?
0: O zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
3: Tamam, güzel, git o zaman.
0: Şimdi mi yani?
3: Evet, kasten ya da değil, bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla. Gidelim.
0: Lanet olsun.
4: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederiz.
5: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
6: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?
3: Silah yok. Çok dikkat çeker.
7: Hey.
3: Merhaba. Dur bakalım.
4: Giriş reddedildi.
3: Hadi.
6: Bu aradığımız profile uygun özellikler barındırıyor mu?
5: Emin değil. Bu denek başarısız olursa farklı bir yol bulmalıyız.
6: Bundan emin olun.

0: giriş yapılabilir.
1: Tamam, gidiyoruz. Gel hadi. Bu mu?
2: Evet.
1: Tamam, al da gidelim.
3: Güvenlik ihlali. Kapılar kilitleniyor.
4: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
5: Yetkisiz giriş var.
4: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
5: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
6: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
4: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
7: Göster onu.
8: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
7: Hepsi çıkarıldı.
8: Gidelim.
6: Güney koridoru 20 metre ileride. Tiz.
1: Çabuk gitmemiz gerekiyor. Tiz, gitmek zorundayız.
2: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
1: Tiz, hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
2: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
1: Hayatım pahasına güveniyorum.
0: Güvenlik birimlerinin dikkatini.
1: Hadi
0: lütfen
1: ya.
0: Belirtilen konuma gidin.
6: Sağ tutun. Kımıldama.
0: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
4: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
2: Bana istediğini söyleyebilirsin Celin.

0: Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
0: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Triss. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım. Sen ben değilsin.
0: Senin. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: öldürdü.
1: Will'i öldürdü. Annenle babanı da. Sen ölümcüsün.
0: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz, insanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?
2: Evet. Evet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. La la la, hava tam portakal.
5: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.
1: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri... Kop'ta sadece 299 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Ha! My lofu. My lofu.

0: buz alıp 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira. Bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
4: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Süper Fresh dondurulmuş Napolitan pizza 285 lira. Süper Fresh dondurulmuş üçlü meyve mix 245.

0: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
0: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
0: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
4: Alarko Klima, gerçek konfor.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

hakkınızda yanılmışsın. Sorun asla biz olmadık. Biz çözümdük.

0: kutuyu göm.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır, hayır!
3: İndirin silahları, kımıldamayın! Yere yatın! Kımıldamayın! Kımıldamayın!
2: Tamam, acele edin, hadi!
3: Sakın kımıldama! Silahlarınızı hemen
2: yere
3: bırakın!
2: Yere yat!
4: Kıpırdama!
3: Hadi! Çabuk!
5: Onu yere bırak! Sakın kıpırdama!
2: Her tarafa gidin, her tarafa bakın!
1: Merhaba Jim.
0: Evelyn?
1: Etkileyici. Görünüşe göre burayı seveceğiz.
0: Diğer toplulukların onu kabul edeceğini mi sanıyorsun?
1: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
0: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.

0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gördün mü?
2: Onlar uyumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin bu asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
3: Başardın.
4: Evet.
3: Evet.
1: Bak, o da burada.
0: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
4: Harika. Herkes bana bakıyor.
3: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
4: Ya şimdi?
3: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: akşam 11:28.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine vardır.
2: Stop. Çaylağı kontrolü.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyor? Ha?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok üzüldüm. Ben New Orleans'ıyım.
4: Royal ve Peters'taki herif seyret. Başlıyoruz.
2: Seksi görünüyor, öyle değil mi?
4: Çok iyi para çalıyor ben.
2: Burası buna dört. Anlaşıldı derden.
4: Deneme. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
3: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
4: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç para yapıyorum? Hibe edecek
6: sen. Hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
4: Bekle.

0: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
1: Adamına sakinleşmesini söyle.
2: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
3: Ver şu.
2: Hay canına.
3: Ver.
1: Bana biraz tenini göster.
4: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
1: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
5: Şu an kanalını kaybettim.
1: Ben normal değilim.
3: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol buradan.
6: Boyamız meydana çıktı.
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: işte o.
1: Hayır, hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stone. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değil. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
5: Onun suçu değiliz.
4: Tamam,
5: Stoff,
4: tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. 9 canım bitiyor gibi görünüyor.
6: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stahl. Temizlen.

0: bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
1: Karın onun umrunda değil Stahl. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor, o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
0: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
1: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofer'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin Quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Val Stovard'a mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedin.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşta bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
3: Pedro, hey.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
4: Sensin adi yerim.
5: Çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
5: Al bakalım Storm.
1: Sağ ol.
6: Scotch alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden?
6: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam. Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.

0: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
0: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
0: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
0: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Walt sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak, temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsini.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor.

kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plimpton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone neredesin? Cevap ver Stone.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stowe. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?

Evet, yetki belgem var. Lorenz, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
2: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
2: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir sözüm var. Lanet olsun.
1: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yatıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin verme.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu öyle mi?

0: Kalanın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
3: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Mac.
4: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
3: Tanrım Mac.
4: Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
3: Biz boşanıyoruz.
4: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
5: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
12: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çileklesi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
14: Geç. Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
13: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
14: Şarj olmaya mı?
13: Ah, deşarj olmaya.
12: Hoşbeşi durdurabilirsen.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
17: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
18: Sen seversin diye aldım.
17: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
19: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Her ev güzel istikballe.
21: Abi ne yapıyoruz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Ne?

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
5: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima, şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle

0: tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
7: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
6: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Koçakla festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Çok şaşıracaklar.
2: Buna eminim.
1: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
2: Bu çok güzel.
1: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
2: tamam.
1: Çok amaçlı yatık ızgara.
2: Ve harika.
1: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
2: bu
1: taraf
2: müthiş.
1: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
2: müthiş
1: en güzel
2: şey.
1: Izgarası.

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Ah, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: A. V.
1: B. B. D.
0: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, EN ile ON değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey.

0: Evet, anlaştık mı Stowe?
1: Evet.
2: Güzel.
3: Victoria.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun.
1: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım Stowe, bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacım olursa.
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Well.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk, Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım, Gabriel.
0: Biliyorsun, Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın, ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştum. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın, Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin, Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu, Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil, Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen sonraki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel.
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
7: Buz alıp 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar.
10: Hiç. Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
9: Devrelerim şişti, hoşbeşinize çay

0: yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Deşarj olmaya.
2: Koş peşe durdurabilirsen.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Bu Salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Hancı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikballe.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
19: Sen seversin bir yavrum.
18: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var.

0: İyi ki var. Eti Burçak. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi.
1: Canım cehenneme.

0: Durmam lazım.
1: Hadi!
0: Ah!

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özlerinde insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özellikler var. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. 5 gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varmışım. Bu uyumsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten zehirleyebilecek diyen her şeyle savaşmak görevimizdir. Çünkü medeniyetin son umudu olduğunuz zaman barış sadece bir amaç değildir. Aynı zamanda sorumluluktur. Barışın tek ve gerçek düşmanına karşı birlik olmak bize düşüyor. Yani uyumsuzlara.

0: bize yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma. Ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Samantha. Beni yoruldun. Neden yaptın? Nasıl öldürdün? Hiç neden yaptın?
0: Anne. Anne.
4: Hepimizi sen öldürdün.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yükseğe.
0: Merhaba.
1: Daha yükseğe. Daha evet. Yükseğe.
2: Tamam, herkes sınıflarına dönsün,
0: tamam.
2: Hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.
3: Sadece farklı bir şey yapmak istedim.

0: kesinlikle farklı olmuş.
1: Beğenmedin mi?
0: Yo, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Tris?
1: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
1: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
2: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.
2: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
1: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
0: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
3: Evet, müsaade. Hadi çabuk.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
1: Markus, lütfen bizi yalnız bırak.
2: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Cen'inden bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
0: Markus,
2: bir şey.
0: Markus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
2: Düşmanınız olan ben değilim.

0: Bulmuşsunuz.
1: Natalie ve Andrew Pure'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
0: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür
2: Mutlulukla
3: ederim.
2: Git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostluk da böyle. Aralarına karışmaya çalışıyoruz.
4: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
5: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam, işte
6: gördüm,
5: oldu. Bak bir yokuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin hey Trish. Bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
3: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
5: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
7: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
3: Hadi.
5: Aa, bilmiyor
3: gidelim
5: musun?
3: Trish hadi.
5: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
7: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
5: Evet.
3: Jenny'nin konseyden sıkı yönetimi ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
8: Evet, bugün gerçekten hava çok sıcak değil mi?
9: Aa, evet, buna bayıldım.
8: Kesinlikle denemelisin, evet.
9: Bunun tadı da çok iyi.
3: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
9: Sen neredeydin?
3: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
4: Jenny'i öldürmemiz gerekiyor.
9: Aa, evet. Bence de
3: biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
9: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
7: Trish, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
4: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
7: Trish, insanları öldürüp duramaz.
5: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Tris, bence bilgeliğe gidip Jenny'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın, değil mi?
10: Sen çok iyi oldun. Geçenlerde düşüp bacağını
4: kırmışsın. Ne?
5: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.
3: Hayır. Bırak onu.
11: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz?
3: Hadi.
11: Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
3: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
11: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
5: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
11: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız.

0: atlamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
1: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
0: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
2: Hayır, bakın, sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama bir gün ortaya çıkacak ve Jenny'nin sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
3: Bak Joanna, bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
0: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
3: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
0: Bir.
1: Bir ne?
0: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir. Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Triss. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin. Ama seni tüketmesine izin veriyoruz. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.
0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
2: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi. Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
1: Hadi ama Joanna. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
1: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
3: Üyeleri hızlı olun. Test için kubbeye hadi toplansın. Hadi. Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
4: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
5: Tamam, çocuklara. Bu tarafa gidelim.
6: Hadi. Yürü. Hey, yürü. Hiçbir şey yapamaz.
7: Tamam, sakin ol.
5: Hadi. Babacığım, neler oluyor böyle?
7: Ya baksana.
8: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bekleyin.
2: Sadece ofisim.
0: Hadi.

0: Silahlı iki nöbetçi var.
1: Pencereden mi çıkacağız?
2: Ayrılmamız gerekiyor.
3: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
2: Güzel.
1: Buradalar! Hey! Hey!
4: Koşun, koşun!
1: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
2: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
5: Hadi.

0: Neredeler?
1: Pencereden kaçtılar.
0: Kupeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
2: Birini buldum.
3: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kupeye gidiyorlar.
2: Herkes bu tarafa. Şuradalar.
4: Affedilme talep
2: hemen
4: ediyorum.
2: Yere, hemen
4: ben
2: yere.
4: Fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
0: Tutuklayın şunu.
1: Oo.
5: Gidelim.
1: Tamam. Pekala tamam tamam.
6: Hadi çabuk. Koşun hadi. Koşun. Hadi. Hadi. Hadi. Devam edin.

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Kaylan.
0: Siz devam edin.
2: Hadi.
0: Koru beni.

0: nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.
1: Topluluksuzlar.
0: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
1: Tek istediğimiz şehre gitmek hepsi bu.
0: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.
0: Yani sizden çaldığımızı mı söylüyorsun?
3: Hayır. Ben artık fedakarlıkta değilim. Yani teknik olarak benden çalmıyorsunuz ama bu hırsızlık değil. Yani belki de öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir, hayır işi demek de.
0: Evet,
3: İkisi de aynı aslında.
0: Tamam.
4: Yeter artık.
1: Herkes
4: yeter.
1: Sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
0: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
2: Hayır.
4: Caleb!
3: Yardım etmeye çalışıyorum.
4: Etme.
0: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
1: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?

Ah!

0: Tobias Eaton.
1: Bir daha söyle.
0: Tobias Eaton.
1: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
0: O benim.
2: Gerçekten mi?
1: Biz de seni arıyorduk.
2: Duydun değil mi?
3: Ford, neden söz ediyor bu adam? Ford.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim, yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: For. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muymuş?
3: İlerle. Hadi.
1: Dışarı edelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana.
0: Çakılıksız burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.
2: Tobias.
4: Anne.
0: Onun öldüğünü sanıyordum.

0: bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Marcus'ın imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu Marcus'la yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyorum.
2: Yok, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil.

0: Hele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
1: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
0: Hı?
1: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
0: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
1: Bilgelikteydim.
2: Jenny'i öldürmek mi istiyorsun?
0: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
3: Triss, ona güvenemeyiz.
2: For belki bildi.
0: Seninle aynı taraftayız Triss. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'e karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
3: Sonra ne olacak?
0: İktidardakilerden kurtulacağız.
3: Ondan sonra ne olacak? Jenny'i öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
0: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
2: Nerede?
0: Dürüstlükte sığınmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
3: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
2: Var, belki bu sayede.
0: Tobias, lütfen tekrar düşün.
3: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
0: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: sana ondan söz etmem gerekirdi. Başka sır yok. Tamam mı?
1: Affedersin. Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz. Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
2: Onu tanımıyorsun bile.
1: Öyle olmasını isterdin değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
2: Korkmuyorum.
1: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcül. Buna inanmıyor musun? Ona sor.
0: İyi misin?
2: Evet.
0: Emin misin?

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız sonra... Bilgeliğe saldırıp cinini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben... Bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Ben belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Tris. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil. Joanna doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: olduk onların.
1: Evet. Four!
2: Hey!
1: Hey!
2: Four! Kimler geliyor?
3: Ah, Four?
1: İşte orada.
2: Nasılsın Four?
3: Sizi gördüğüme sevin.
0: Nasılsın Uray?
3: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Chris! Christina! Seni görmek çok güzel.
4: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
1: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
1: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
1: değil.
0: Durun! Silahlarınızı indirin.
1: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın. Pekala. Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: evet,
0: benim.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.
2: Hepsi yalan.
0: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
2: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
0: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
2: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
0: Topluluk kanunları uygulanmalı.
1: Tamam, durun durun durun. Tek bir soru sorabilir miyim? Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
0: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
1: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz?
0: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istememi mi istiyorsunuz?
1: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Mobil sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler. Kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi. İki kat daha acimli saçlar.

0: şut! Clearman ultra hacimli. Kenan 1, Kepek 0.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Mel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: bis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde çek sat.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yaşanacaksa.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Koçak'la festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
2: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
1: Kaçmak sahtekarlık
2: değil. Tam olarak dürüstlük de değildir.
1: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
2: Bizde de kullanın o halde.
3: For.
2: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sadık dostlar edinirsiniz.
1: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz. Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
3: Bunu yapmak istemiyorum.
2: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
1: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Torbayı asayetin. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cini'nin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim, yanına aldığı diğer cesurlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
0: Yani saldırıyı Cenin mi organize etti?
1: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
0: Son bir şey daha. Cenin cesurları kötü yola sürüklediyse neden ayrılmadınız? Neden kaldınız?
1: Gitmek istiyordum. Ama Triss Pryor'a aşık oldum. Onu bırakamadım.

0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
1: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
0: Tobias Eaton, bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Tris Pryor. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Çünkü ben bir uyumsuzum.
2: Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Nasıl olur?
3: Onca zamandır gerçekten aramızda mıyız?
2: Bu doğru mu?
0: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
1: Verdim. İkisine de.
0: Kime?
1: Anneme. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
2: Çok zor. Gerçekten.
1: Ve ben.
0: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
1: Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu ve ben. Ben önce davrandım.
0: Adı neydi?
1: Söyleyemem.
0: Adı neydi?
1: Will. Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte. Niye? Ya zarar görüyor ya da ölüyorlar. Kendimi affedemiyorum.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
4: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
5: Tris. Özür dilerim. Ben.
1: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
5: Ben.
1: Christine.
6: Git. Git.
7: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
8: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
9: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Başaracak. Simülasyondan geçecek.
7: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
8: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
9: Pekala, kapatın. Böyle zaman kaybediyoruz. Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden

Güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
0: Zemin katta.

0: Anne. Anne. Anneme bir şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var? Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.

0: Uyumsuz, %10.
1: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
2: Bu görevimizin bir parçası değil.
1: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
3: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
1: Merhaba tatlım.
4: Benim o...
0: Uyumsuz. %40.
1: Ne yazık ki sen de değilsin.
4: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
1: Onu dinlemen gerekirdi.
2: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric.
3: Jen'in herkesi test etmemizi söyledi.
0: %100.
3: Vay canına.
1: Ne oldu?
3: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
1: Saçmalama.
0: Uyumsuz. %100.
3: Kızı araca bindir. Ben de Jen'ine haber vereyim.
1: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Kımıldama.
1: Geri at.
0: Silahlarınızı indirin. Kımıldamayın.
1: Sana söylüyorum.
0: Kımıldama.
1: Hadi.
2: Merhaba. Teşekkür ederim.
3: Silahın olduğu için şanslısın Ford. Silahsız bir şey yapamadığını ikimiz de biliyoruz.

0: Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Jin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: Bu tam Jin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir denek. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen? Ya sen?

0: Bu şeyler neden çıkmıyor?
1: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hey, burnunla oynama.
2: Evet, doğru söylüyorsun.
3: Bu haklı.
2: Evet, ona tamam, katılıyorum. Şuraya. Neden böyle oldu?
0: Evet, fark ettim.
2: Bu işin içinde başka bir şey
0: ona var. Ona katılıyorum.
4: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
5: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu.
4: Karşı koymanın zamanıdır.
6: Yeterli sayıda değiliz.
4: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
7: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
4: Eriki duydun.
7: Tekrar
4: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
7: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

0: Elbette. Ondan başkası olamazdı. Hala ortalıklarda yok mu?
1: Hayır. Ama sanırım bunun çözümünü buldum.
0: Adın Peter'dı, öyle değil mi?
2: Evet. Ve Jen'in seninle nihayet tanışabilmenin gerçekten bir şeref olduğunu söyleyebilir miyim?
3: Tebrik ederim anne. İstediğin savaş olacak.
4: Başka bir yol olmasını dilediğini biliyorum.
3: Ama yok işte.
4: Yani ben kötünün iyisiyim, öyle mi?
3: Öyle olsan iyi olur.
0: Söyle. Neden bilgeliğe teslim oldun? Ne istiyorsun?
2: Bir konumumun olmasını istiyorum. Tercihen ilerleme fırsatı bulabileceğim bir konum olmalı. Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
0: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
2: Harika. Ne zaman başlıyorum?
0: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkarırım?
2: Çok basit. O hep başkalarına üzülür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
5: Yardım edin! Çabuk!
6: Şuradan geliyorum. Hadi.
7: Hadi çabuk olun. Hadi,
5: hadi çabuk, bak, çabuk.
7: Hadi, hadi çabuk. Hey, hadi. Oradalar.
5: Şuraya kardalar. Bak.
7: Evet, evet.
6: Yukarıdalar.
5: Buna inanamıyorum. Yukarıdalar.
6: Gördün mü?
7: Gördüm değil
6: mi? Oradalar.
8: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
9: Koş.
8: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
5: Hayır, dur!
8: Hain Tris Pryor.
5: Koş!
6: Hayır, hayır! Hayır!
7: Ne oluyor?
6: Aman Tanrım! Şuna bak! Tanrım inanılır gibi.
5: Kristina! Tut! Kristina! Tut! Hadi! Tut!
10: Sevgilim!

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon serumu enjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?
2: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
3: Ne? Nasıl? Aman tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Başka bir şey yapmadan Thorin'in diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
6: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Tris'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
7: Evet, harika fikir.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
7: Neden olmasın
3: Haklısın.
7: Ki?
3: Haklısın.
7: Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
3: Bunu
7: hadi.
3: Kabul etmiyoruz.
7: Kesinlikle
3: evet,
7: bu
3: öyle.
7: Doğru.
5: Bu iyi bir fikir, evet.
6: Çok doğru.
5: Önce beni geçmeniz gerekiyor.
4: Ve beni?
7: Evet,
3: onu
7: ben de. Ben de.
3: Evet.
7: Evet.
3: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
7: Evet.
3: Vermeyeceğiz onu. Defolun gidin buradan.
7: Bu
6: hey hey.
7: Şey
6: kolumda saatli bombayla dolaşan gidin ben
7: buradan.
6: Değilim.
7: Gidin buradan. Sizi istemiyoruz. Defolun.
3: Burada işiniz yok.
7: Defolun dedik size.

0: ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Toretiskleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum, şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısı altında. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi koruyabilir ama yanılgıya düşmeyin. O duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşmanı tespit edip ortadan kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin ortaya çıkacağından şüphem yok.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin. Tobias.
2: Vay canına. Etkilendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
3: Bu ölümler durmalı.
2: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gelirim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?
3: Bu şey de ne?
2: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
4: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters.
3: Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz.
4: Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntiharları sonlandırın, yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Beatrice.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.
1: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
2: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şansın.

0: Triss.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.
0: Anne. Anne. Seni çok özledim anne.
2: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
2: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim. Gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve For... Normal olsaydım hala birlikte olabileceğimizi düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
1: Simülasyon tamamlandı.

0: Buradasın, değil mi?
1: Evet, buradayım.
0: Buradasın.
1: Sen iyi misin?
0: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
1: Hadi, seni buradan çıkaralım.

0: misin?
1: Evet.
0: Hadi.
1: Dur. Bırak kaçsın.
0: Beni vurmayacak mısın yani?
1: Bir fedakar her zaman fedakardır.

0: Şimdi!
1: Por, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın, korkunç erkek arkadaş Bicirli. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey! Siz hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim, For.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile... En azından şimdi söyleyebilirim. Simülasyonda söylemiş olsam
2: bile. Siz simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
1: For, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
2: Dur, ne?

0: bölgelik simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
2: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
2: Kendiniz bakın.
1: Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cen'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Cen'in kuz

0: Koca bir topluluğu öldürdük Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdü.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
0: Far!
3: Triss!
0: Far!
3: Hayır!
0: Far!
3: Triss!
0: Far!
3: Triss! Triss!
0: Far! Far!
3: Triss! Hayır!
0: Far! Far! Far! Lütfen durun! Durun!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Ford'u bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin. Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
0: Yapma.
4: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
0: Bütün bu karmaşanın sebebi
4: ama
0: sensin.
4: Ama ironilerin en acı olanı şu.
0: Yeter.
4: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
0: çünkü
4: ölmüş.
0: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
4: bencilce
0: öldürdün.
4: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Triss bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
0: Sana yeter dedim.
4: Bu yüzden annenin ölümü tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Gerek ya da artık kullanılabilir değil.

0: Efor, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Efor, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felç eden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.
1: Sen gerçeksin.
2: Gerçeğim tabii.
1: Burada ne işin var?
2: Öldüğünü sandım.
0: Oh, tamam be. Çocuklar ciddiyim. Hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
2: Geçti artık hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse artık ödeşmiş olduk.
3: Tamam. Hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemeli. Ne oldu?
1: Kutuyu da almadım.
0: Aa, şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
1: o
0: değil.
1: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil. Olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi. Onu almamız gerekiyor.
3: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var mı?
0: Şey, o zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
3: Tamam güzel, git o zaman.
0: Tamam, şimdi mi yani?
3: Evet, kasten ya da değil bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla. Gidelim.
0: Lanet olsun.
4: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederim.
5: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
6: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?
3: Silah yok. Çok dikkat çeker.
7: Hey.
3: Merhaba. Dur bakalım.
4: Giriş reddedildi.
3: Hadi hadi.
6: Bu aradığımız profile uygun özellikler barındırıyor mu?
5: Emin değil. Bu denek başarısız olursa farklı bir yol bulmalıyız.
6: Bundan emin olun.

0: giriş yapılabilir.
1: Tamam, gidiyoruz. Gel hadi. Bu mu?
2: Evet.
1: Tamam, al da gidelim.
3: Güvenlik ihlali. Kapılar kilitleniyor.
4: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
5: Yetkisiz giriş var.
4: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
5: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
6: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
4: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
7: Göster onu.
8: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
7: Hepsi çıkarıldı.
8: Gidelim.
6: Güney koridoru 20 metre ileride. Tris,
1: çabuk gitmemiz gerekiyor. Tris, gitmek zorundayız.
2: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım.

0: ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
1: Biz hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
0: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
1: Hayatım pahasına güveniyorum.
2: Tüm güvenlik birimlerinin dikkatini.
1: Hadi
2: lütfen
1: yapalım.
2: Belirtilen konuma gidin.
3: Sağ tutun. Kımıldama.
2: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
4: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
0: Bana istediğini söyleyebilirsin Cenin. Ama seninle dövüşmeyeceğim.
4: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
0: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
4: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Triss. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım. Sen ben değilsin.
0: Senin. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: Will'i öldürdün. Anneni babanı da. Sen ölümcülsün.
1: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: simülasyonu tamamlandı.
1: Başardı, başardı. Evet. Hayır,
2: tamam. Hayır, durun.
0: Mesaj başlatılıyor.

0: Merhaba. Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?
2: Evet. Evet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanına...

0: görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, Kepek 0.
4: Budur.
5: Şeftali,
4: budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti.
7: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

hakkınızda yanılmışsın. Sorun asla biz olmadık. Biz çözümdük.

0: Kutuyu gömün.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır, hayır!
3: İndirin silahları, kımıldamayın! Yere yatın! Kımıldamayın! Kımıldamayın!
2: Tamam, acele edin, hadi!
3: Sakın yere kımıldama!
4: Silahlarınızı hemen
3: yere
4: bırakın!
3: Yere yat!
1: Kıpırdama!
3: Hadi! Çabuk!
4: Onu yere bırak!
5: Sakın kıpırdama!
2: Her tarafa gidin, her tarafa bakın!
0: Merhaba Jim. Evelyn?
1: Etkileyici.
0: Görünüşe göre burayı seveceğiz. Diğer toplulukların onu kabul edeceğini...

0: Jane'i mi sanıyorsun?
1: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
0: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular.

0: onlar uyumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
1: Başardın.
2: Evet.
1: Evet.
3: Bak, o da burada.
4: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
2: Harika. Herkes bana bakıyor. Sonunda.
1: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
2: Ya şimdi?
1: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: gözükürsünüz.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine vardılar.
2: Stop. Çaylağı kontrolü.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyor ha?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok üzüldüm. Ben New Orleans'ıydım.
4: Royal ve Peters'taki herifi seyret. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary, bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
3: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
7: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bahsavarım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç para yapalım? Hibe edeceksin.
6: Hayır, hayır hayır hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
7: Bekle.
8: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
7: Adamına sakinleşmesini söyle.
6: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
3: Ver şu.
6: Hay canına.
3: Ver.
7: Bana biraz tenini göster.
5: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
7: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
2: Şu an kanalını kaybettim.
7: Ben normal kaybettim. Da.
3: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
0: Boyamız meydana çıktı.
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Fausto.
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stol. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Kalan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
5: Onun suçu değildi.
4: Tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol. Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
6: Callahan'ın orada olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
2: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
6: Evine git Stav. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
6: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
2: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
6: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wallace. Tov orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedin.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba. Nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olur. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
3: Hey, they're all at it.

0: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
1: Sensin o değilim.
0: Su koş lütfen.
2: John, evet.
0: Uğursuz bir gece.
2: Bu gece çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum bendensin.
0: Tamam.
2: Al bakalım Storm.
0: Sağ ol.
3: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
0: Ne içmek istersin? Benden.
3: Ne olursan al.
0: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam.
1: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
2: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
3: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
2: Özür dilerim.
3: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
2: Sen söyle.
3: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
2: İyi misin?
3: Hamileyim.
2: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
3: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse...

0: Hazır dostum.
1: Kötü şans adamım.
0: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme.

sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Brinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok mu?

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.

0: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
1: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
0: Haberim yok dedim sana.
1: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
2: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
1: Kim o?
2: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
1: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
0: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
1: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne?

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir sözüm var. Lanet olsun.
1: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu, öyle mi?

0: Kalahan'ın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı şaka. Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
3: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
4: Mac.
5: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
4: Tanrım Mac.

0: Dediğim gibi tanıdık bir yüze ihtiyacı var. Paranın yetkisi de sende.
1: Biz boşanıyoruz.
0: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
2: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.
2: Çok şaşıracaklar.
3: Buna eminim.
2: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
3: Aa, bu çok güzel.
2: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
3: tamam.
2: Çok amaçlı yatık ızgara.
3: Ve harika.
2: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
3: bu
2: taraf tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
3: müthiş
2: en güzel
3: şey.
2: Izgara...

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır. Sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Claim'i de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: A
1: A.
0: ve
1: B. B. D.
0: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer.

Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku almada bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam. Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, E-N ile O-N değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim.

0: Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalahan denen adam
1: evet.
0: için. Onu gördüm.
1: Gördün mü?
0: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
1: Sağ ol evlat. Chad.
0: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
1: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
0: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
1: Çantada ne var?
0: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
1: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Şey, iyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde.

0: Beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde... Kalahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
1: Hatırlamıyorum.
0: Hiçbir şey mi?
1: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
0: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi... Buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
2: Evet.
3: Güzel.
2: Victoria.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?